sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vermiş olduğu mühim bir işarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri günümüzün bir zamanını Allah'ın zikrine ayırmamızı istiyor. Kendi günahlarımızı düşünmeye, tefekküre yönelmemizi ve onlardan tevbe ve istiğfar eylememizi istiyor. Bunu herkesin yanında değil, tenha bir yerde, sakin bir yerde, kendi kendini iyice duyup dinleyip düşünebileceği bir yerde yapmasını istiyor Peygamber Efendimiz. Yahlu diyor. Yani halvette, sakin, yalnız, tenha bir yerde oturacak Müslüman. Efendim, şöyle, yahu ben ömrü nasıl geçiriyorum? Şu yaşa geldim. Yaptığım işler doğru mu, yanlış mı? Vaktim Cenab-ı Mevlam'ın rızasına uygun mu geçiyor? Yoksa günahlı işler mi yapıyorum? Benim halim ne olacak? Bundan sonraki ömrümü nasıl geçirmem lazım? Neler yapmam uygun olur? Bu günahlardan nasıl kurtulabilirim? Bu günahlar bir kere işlediğim, başıma dert açtı, cezayı hak ettim, ikaba, azaba uğramaya layık duruma düştüm. Bunun için ne yapmam lazım? Tevbe edeyim, istiğfar edeyim, gözyaşı dökeyim, Rabbim beni affeylesin diye şimdiden yalvarayım diye efendim zamanını ayırması lazım. Bir vaktini kadın ve erkek olan Müslümanlar kendilerini bu durumlarını düşünmeye ayırması lazım. Buna tasavvuf kitaplarında efendim kendisini hesaba çekmek, muhasebe-i nefs yapmak derler. Biliyorsunuz ticari hayatta da hesap önemlidir. Efendim karını zararını insanın tespit etmesi lazım. Malını kaça satması gerektiğini düşünmeli. Zarar ediyorsa çaresini aramalı. Kar etmenin yollarını araştırmalı. Aksi takdirde ticareti devam etmez. Dükkanı kapanır. Alacaklılar gırtlağına yapışırlar. Yakasından tutup silkelerler. Ver paramızı derler. Vermezse başı büyük dertlere girebilir. Dünya hayatında bile böyle. Bizim de ömrümüz bir sermayedir. Öyle bir sermaye ki hiçbir başka varlıkla telafisi mümkün olmayan bir sermaye. Yani gitti mi gider. Bir daha geriye getirilmesi mümkün değil. Bantı tutuyorsun, basıyorsun, geriye alıyorsun, baştan dinleyebiliyorsun. Ömür bir anı bile geriye gitmez, bir geçti mi geçer. Ve geçiyor. Biz istesek de, istemesek de ömürlerimiz geçiyor. Yaz geliyor, bitiyor. Sonbahar geliyor, kışa geliyoruz. Efendim tekrar yaza çıkıyoruz. Ümit ediyoruz. Şimdi kışın hava soğuk ama gene güzel günler gelir. Yine baharı görürüz filan diyoruz ama içimizden bazı kimseler baharı göremiyor. Bazıları yazı göremiyor. Bazıları kışa çıkamıyor. Bazıları bir dahaki haftaya çıkamıyor. Bazısı yanımızdan gülerek ayrılıyor. Kardeşlerimizden birisi Uzunkum'da tren istasyonunda kazaya uğradı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Buraya gelmiş. Efendim hadis dersini dinlemiş. Giderken ahirete göçüverdi. Ne olacağı belli olmuyor. Bunun için Müslümanın tuğlu emele düşmemesi gerekiyor. Yani ben çok yaşarım, uzun zaman ömür sürerim, yazlar gelir, kışlar gelir, seneler geçer, yaşlanırım, ihtiyarlarım, ondan sonra hacca giderim, tevbe ederim, efendim ibadet ederim, bu günahlarımı telafi ederim filan diye hesabı uzun yapmaması gerekiyor. Çünkü hemen bitebilir. Yani ömür ne kadar sürecek hiç belli değildir. Hemen geçebilir. Genç için de böyle, yaşlı için de böyle. O bakımdan bir kere ömrümüzü güzel planlamalıyız. İkincisi, hatalı bir yolda isek derhal şıp kesmeliyiz hatamızı. Günahımızı derhal bırakmalıyız. Tevbe etmeliyiz. İyiliğe yönelmeliyiz. Çünkü ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yaşla değil, sırayla değil, önceden belli olan bir şey değil. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temut. Kişi nerede öleceğini, ne zaman öleceğini kestiremez, bilemez. Birden ölüm geliverir. Geldiği zaman da bir an ileriye gitmez, bir an geriye kalmaz. Bunlar herkesin bildiği basit hakikatler. Basit hakikatler ama insan bir hakikati öğrendikten sonra o hakikatin gereğine göre davranışını düzeltmesi lazım. Şöyle söyleyelim,
Baktınız ki bir telde elektrik var. O tele yanaşmazsınız, tutmazsınız. Oo, burada cereyan varmış, aman elimi çarptı, dokunmayın dersiniz. Neden? Anladınız ki telde cereyan var. Cereyan da tehlikeli bir şeydir, dokunmamak lazım. Baktınız ki bir yerde efendim bir çürük zemin var, efendim çökebilir, şey yapabilir. Etrafını çevirirsiniz, aman buradan kamyon geçmesin, araba şey yapmasın, tekeri batar, şöyle olur, böyle olur. Tedbir alır insan. Baktınız bir yerde fazlaca bir gürültü patırtı kopuyor. Efendim kavga gürültü başladı. Siz hemen oradan kalkıp gidiverirsiniz. Neme lazım? Sandalyeler uçar, masalar kırılır, tabaklar devrilir. Neme lazım filan, lokantadan hop kalkarsınız. Çayı getirmişken yudumlamadan kahveden kalkar gidersiniz. Çünkü tehlike başladı. Şimdi hayatın bitici olduğunu ve ne zaman biteceğinin bilinmediğini görüyoruz. Tedbir almıyoruz. Kendimizin doğru düzgün efendim Allah'a kulluk edemediğimizi görüyoruz. Tedbir almıyoruz. Günahlara daldığımızı biliyoruz, görüyoruz, tespit ediyoruz. Herkesten iyi biliyoruz kendimizi. Bir doğru düzgün bir baltaya sap olamadım, iyi işler yapamadım. Tedbir almıyoruz. Olmaz. Neden olmuyor? Umumiyetle insanlar çevrelerindeki olayların hızlı akışı içinde oyalanıyorlar. Düşünmeleri gereken şeyleri düşünmeye fırsat bulamıyorlar. Sabahleyin erkenden aman saat 8 trenini kaçırmayayım. Bir telaş, bir telaş, bir telaş. Böyle her şeyi düşünmeye vakti kalmıyor. Hatta bazen gözlüğünü insan unutuyor. Bilmem cüzdanını unutuyor. Hüviyetini unutuyor evde. Neden? Acele etti. Yani asıl kendisine lazım olan şeyi bile unutuyor. Hadi efendim, hay Allah, çantamı unutmuşum, filancamı unutmuşum diyor sonradan. Bir telaş işe gidiyorsunuz. İşte adam geliyor karşınıza, patronun yanına çıkıyorsunuz, iş yapıyorsunuz, yapacağınız faaliyetler sizi meşgul ediyor. Bir de bakıyorsunuz ki saat öyle olmuş, hay Allah, karnım da acıkmaya başladı. Hadi bir yemeğe gidiyorsunuz, yemekten bir çıkıyorsunuz filan derken akşama yorgun geliyorsunuz, misafir geldi, misafirliğe gidecek, şu oldu, bu olacak filan derken o gün geçiyor, düşünmeye fırsat bulmuyorsunuz. Yani hızlı yaşam, hayat şartları, insanın yapması gereken bir takım faaliyetler insanları bir takım durumlarını düşünüp de tehlikeleri anlayıp sezip de onlara karşı tedbir almaktan alıkoyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte onu engelliyor. Engelleyecek bir nasihatte bulunuyor bize. Diyor ki zamanınızın bir kısmını ayırın, tenha bir yerde durun. Yo, ben tenhada durmam, korkarım. Vaktim olmasa, işim olmasa bile tenhada durmam, atlar illa kahveye giderim. Kahveye gidersen efendim televizyonun manzaraları karşısında arkadaşların konuşmasından, gürültüsünden, iskambil oyunundan, kağıt oyunundan hiçbir şey düşünmeye fırsat bulamazsın. Zamane insanları umumiyetle böyle. Yani düşünmeye fırsatları ve zamanları olmuyor. Bir yerde şöyle bir tenha dur bakalım. Patlarım. Patlamazsın, hiçbir şey olmaz. Yalnızlık yüksek ruhların gıdasıdır diyor bir zat. Yalnızken durmak, yapayalnızken şöyle bir yerde durmak yüksek ruhların gıdasıdır. Ne demek? Yani mütefekkir insanlar kendi başına kaldığı zaman dış tesirlerden uzak, rahat düşünürler. Efendim bir takım güzel fikirler bulurlar. Güzel neticelere ulaşırlar. Düşünme onun için İslam'ın en değer verdiği ibadetlerden, sevaplardan birisidir. Tefekkür gibi ibadet olmaz. La ibadete ket tefekkürü. Yani tefekkürün sevabına ulaştıracak yükseklikte bir başka ibadet olmaz. En sevaplı ibadet tefekkürdür. O halde düşünmeliyiz, tefekkür etmeliyiz. Boş zamanlarımız olmalı. Boş yerde, tenha bir yerde başımızı önümüze eğmeliyiz. Hatta gözümüzü kapatmalıyız, düşünmeliyiz. Çeşitli tefekkürler vardır ki bu tefekkürleri yapsın kişi, gerekli tedbirleri önceden alsın diye. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize bu prensibi tavsiye ediyor. O halde bugünden itibaren ne yapacağız? Günümüzün bir zamanını ayıracağız. Sakin bir yerde, kimsenin olmadığı bir köşeye çekileceğiz. Gözlerimizi kapatacağız. Ya ben ne yapıyorum? Benim bu hayatım ne oluyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Yaptığım işler ipe sapa gelen işler mi, boş şeyler mi? Vaktimi nasıl geçirdim? Ne işler yaptım, neler yapmadım? Günahlarım nelerdir? Ne gibi günahlar işledim diye bunları düşünmeli, düşüneceğiz bugünden itibaren. Bu hadisi duyduk çünkü. Duyduğumuz şeyi tatbik etmemiz lazım geldiği için. Biz de bundan sonra günümüzün bir zamanını efendim kendimizi dinlemeye, düşünmeye, tefekkür etmeye ayıracağız. Hatalarımızı, günahlarımızı düşüneceğiz. Bunun iki büyük faydası var. Bir, hataları düşünür insan, bulur.
Hay Allah, tüh, bak hiç farkına varmadan ben filanca kabahati işlemiştim filan diye böyle günlük hızlı yaşayışın akışı içinde farkına varmadığı hatalarını bulur. Bak filanca adamla bir telefon konuşması yaptım, açtım adama ağzımı, yumdum gözümü, epeyce bir kalbini kırdım. Yapmamam lazımdı. İşte filanca yerde ticarette şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunu böyle yapmamalıydım filan diye hatalarını hatırlar ve tevbe ve istiğfar eder. Estağfirullahalazim ve etübile. Ya Rabbi beni affeyle, mağfiret eyle, gene hata işledim ama bundan sonra yapmayacağım filan diye. Böyle bir eskisine tevbe eder. İkinci bölümü işin bundan sonra o hataya düşmemeye gayret eder. Bir dahaki sefer gene o hatanın kenarına geldiği zaman yağma yok. Geçen sefer ben bu hatayı işledim, efendim şeytana uydum, nefse uydum ama bu sefer bu hatayı yapmayacağım der. Her gün böyle hatalarını düzelte düzelte insan sonunda hatalardan arınmış, olgun, kamil, temiz insan olabilir. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini hepimiz defterimizin bir kenarına yazalım, aklımızda iyi tutalım, dikkatli bir şekilde. Bundan sonraki ömrümüzde efendim şöyle tefekkürler ile, tezekkürler ile hatalarımıza pişmanlıklar duyarak, gözyaşı dökerek, Allah'tan tevbe ve istiğfar ederek affımızı dileyelim. Muhterem kardeşlerim, genellikle insanlar hata eder. Yani hata etmemek kolay bir şey değil. Her zaman hata eder, her gün hata eder. Ama iyi niyetli oldu mu, yapmamaya azmetti mi, tevbe ve istiğfar eyledi mi, Allah o hataları affeder, mağfiret eder. La kebirete meal istiğfar. Tevbe ve istiğfar edince günah kalmaz, büyük günah kalmaz. Silinir, temizlenir, defteri pak olur. Nasıl? O bakımdan tevbeye, istiğfara çok teşvik etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kendisi de bize işaret buyurmuş ki ben dahi Allah'ın sevgili kulu olduğum halde yegane efendim üstün makama ermiş, makamı mahmudu bulmuş, en üstün peygamber, en üstün insan olduğum halde geçmiş ve gelecek günahlarımın affolunduğuna Rabbim bana efendim ayeti kerimeyle garanti verip müjdelemiş olduğu halde ben dahi günde 70 defa, 100 defa estağfirullah, estağfurullah diye tevbe ve istiğfar ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber Efendimiz bunca meziyetleriyle tevbe ve istiğfar ettiğine göre biz de kendimizin hatalı kul olduğumuzu bilelim. Hatalarını bilmek fazilettir. İnsanın kendi huysuzluğunu, kendi arsızlığını, yüzsüzlüğünü, hatasını bilmesi fazilettir. Kendisini melek gibi bir adam sanırsa bir insan, tamam ya benim neyim var ya, elhamdülillah her şeyim yerli yerinde, tas tamam filan gibi düşünürse o hatadır. Çünkü bir de onu komşularına sorsunlar, bir de arkadaşlarına sorsunlar, bir de hanımına sorsunlar, bir de beyine sorsunlar hanımsa, bir de efendim işte kendisiyle iş münasebetleri sürdüren kimselere sorsunlar, bakalım o ne diyecek. Kimisi diyecek ki iyidir, güzeldir, hoştur ama mübarek, efendim şu damarına bastın mı barut gibi olur. İyidir, hoştur, mübarek ama çok uyuşuktur. İyidir, hoştur, mübarek ama filanca tarafa gelince efendim orada tutamazsın. Ha, demek ki bak işte herkes seni tam beğenmiyormuş, kusurların varmış demek ki. Bir arkadaşını bir kızdır, nasıl bak sana kabahatlerini, kusurlarını döküverir. Bir düşmanınla biraz bir söz dalaşına girdin mi senin bir sürü kusurlarını, hatta olmayan şeyleri bile sayar döker. Seni şöyle diyorlar, böyle diyorlar, bilmem nesin, bilmem nesin diye. İyi, tamam, iyi ki söyledin efendim, sayıp döküverirler. O bakımdan bu hadisi şerife uygun hareket edelim. Hepimiz bunu hayatımızın bir programı içine alalım. Tevbe edelim, istiğfar edelim. İstiğfar için, tevbe için zaman ayıralım. Günde en aşağı 100 defa tevbe edin. İstiğfar eyleyin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye. Sabahleyin evden çıkarken yapacağınız iyi şeyleri düşünün. Efendim akşamleyin eve geldiğiniz zaman kendinizi hesaba çekin. Bugün ben ne gibi hayırlı işler yaptım, ne gibi berbat işler yaptım, ne gibi hatalar işledim diye efendim akşam kendinizi muhasebeye çekin. Hazreti Ömer radıyallahu anh
buyurmuş ki nasıl olsa insanoğulları kıyamet gününde bir hesaba çekilecek. O hesaba çekilme günü gelmezden önce, ölmezden önce dünyadayken insanlar kendisini hesaba çeksin diye Hazreti Ömer Efendimiz tavsiye etmiş. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Muhasebeye, hesaba çekilmezden önce siz kendi kendinizi hesaba bir çekin bakalım. Hesap nasıl geliyor? Kârda mısınız, zararda mısınız diye. Onun için eskiden bazı mübarek insanlar, bazı büyük veliler defter tutarlarmış, defter. Yani bakkal defteri tuttuğu gibi, efendim tüccarın dükkanında işletme defteri tuttuğu gibi defter tutarlarmış. Günlerini nasıl geçirdiklerini, günahlarının ne olduğunu, sevaplarının ne olduğunu yazarlarmış. Biz de düşünelim. Akşam şöyle bir zaman bir kenara çekilip düşünelim. Bir daha yapmamaya onlara karar verelim. Çok güzel oldu. Bu birinci hadis-i şerif bize bütün ömrümüz boyunca yapacağımız bir şeyi demek ki hatırlatmış oldu. Hakkun ala külli müslimin en yagtesile fi külli sebaati eyyamin yevmen yagsilu fihi re'sehu ve cesedehu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir efendim temizlikle ilgili tavsiyesi nakledilmiş. Gelmiş, yazılmış buraya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hakkun ala külli müslümin. Her Müslümanın üzerine haktır, vazifedir, mecburidir, gereklidir, yapması lazım. En yagtesile fi külli sebati eyyamin yevmen. Her 7 günde bir gün yıkanması lazım. Yagsilu fihi re'sehu ve cesedehu. O günde hem başını hem vücudunu yıkaması gerekir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Bursa gibi şarıl şarıl suların olmadığı, efendim Adapazarı, Sapanca gibi tatlı su göllerinin efendim birikmediği, derelerin şırıl şırıl akmadığı, yağmurların şakır şakır yağmadığı, çölün efendim sıcağının hakim olduğu, suyun az bulunduğu yerde bile oranın insanlarına efendim ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara net tavsiye etmiş oluyor. Hiç olmazsa haftada bir yıkanmasının bir hak olduğunu, bir mecburiyet olduğunu, bir gereklilik olduğunu bildiriyor. Haftada bir vücudunu tamamen yıkayacak insan. Bunu sağlamak için efendim okullarda pazartesi günü oldu mu öğretmenler gel bakayım aç bakalım yakanı. Tırnak muayenesi filan. Hoca buradan tırnak muayenesi yapmaya başlayınca arka taraftan çocuklar tırnaklarını yemeye başlar hemen. Evet, kesmemişse eyvah hoca bağıracak, çağıracak filan diye. Yani küçükten alıştırmak için böyle bir şeyler yapılıyor. Ama bunun kökü nedir? Aslı nedir? Bizim bütün faziletlerimizin aslı dinimizdir. Bütün güzel adetlerimizin aslı esası dinimizdir, imanımızdır. Hepsinin kaynağı orası. Oradan çıkmış, şırıl şırıl akmış, efendim, fışkırmış, fıskiye gibi, efendim, bize kadar gelmiş. 7 günde bir en aşağı, bir gün başını, vücudunu yıkayacak Müslüman. Geçirmeyecek, 7 günü geçirmeyecek. Peki, 1400 sene önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, suyun kıt olduğu diyarda bu mecburiyeti bize böylece bu hadisi şerifiyle ifade etmiş. Başkaları ne yapmış? Avrupa'da efendim bu medeni dediğimiz Fransa, İngiltere medeniyet lafla olmaz. Medeniyetin emareleri olması lazım. Efendim yıkanmazlarmış. Yıkanmamalarının sebebi de bebekken kiliseye getirildikleri zaman kilisenin papazı onlara vaftiz suyu şey yaptı diye, sertti diye, onun efendim tesiri geçmesin diye yıkanmazlarmış. Yıkanmayı doğru görmezlermiş. Silinirlermiş. Zaman zaman bezle silinirlermiş. Bizim dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk inen ayetlerde ve siyabek ve tahhir. Elbiseni temiz pak eyle diye efendim elbisenin bile temiz olmasını, vücudun temiz olmasını, abdest almak suretiyle ellerin, ayakların, yüzün, ağzın, burnunun temiz olmasını, efendim ensenin, boynun temiz olmasını, gusül suretiyle de vücudun temiz olmasını dinimiz ta ilk zamandan itibaren sağlamış. Yani Araplar da yıkanmazken Peygamber Efendimiz öğretmiş. Avrupalılar da yıkanmazken Müslümanlardan
öğrenmiş oluyorlar. Elhamdülillah ki ilmin, mantığın, aklın, fikrin, nezafetin, nezaketin, efendim güzelliğin sembolü olan, kaynağı olan, menşei olan ve cihana ışık tutmuş olan bir dine sahibiz. Elhamdülillah. Hangi gün yıkanalım? Bizim bayram günümüz Cuma günüdür. Cuma günüdür efendim. O zaman niye tatil günüdür? Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emrediyor ki: "İza nudiye lis-salati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey." Alışverişi bırak. Cuma günü namaza çağrıldığı zaman namaza koş diyor. O vakitte alışveriş yapsa insan kazancı haramdır. Alışveriş yaptı, hırsızlık yapmadı, efendim arsızlık etmedi, olsun. O vakitte haram oluyor çünkü Allahu Teala Hazretlerinin emrine aykırı olmuş oluyor. O anı tatil etmesi gerekiyor. O vaazı dinlemesi gerekiyor. Cuma namazına erken gelmesinde sevap var. Cuma'dan evvel Kehf suresini okuması lazım. Salatu selamı çokça etmesi lazım. Ve mümkünse şu Peygamber Efendimizin tavsiyesi olan haftada bir yıkanmayı Cuma günü yapması lazım. Neden? Çünkü Cuma günü inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek bir insan yıkanırsa, gusül abdesti alırsa, ona 10 günlük günahı bağışlanıyor. Affına sebep oluyor. 7 günlük günahı, 1 haftalık günahı 3 gün ziyadesiyle affolunuyor. Onun için Cuma günü yıkanırsanız bir de ibadet sevabı kazanırsınız. Yani pazar günü yıkanırsanız haftada bir temizlenmiş olursunuz. Tamam. Haftada biri geçirmemek şartıyla temizlenmek lazım ama Cuma günü yıkanırsanız bir de ibadet sevabı alırsınız. 10 günlük günahınızın bağışlanmasına da sebep olur. O halde serbest meslek erbabı olan kardeşlerimiz Cuma gününde ticaret yapmasınlar. O vakitlerde, ibadet vakitlerinde ticaret yapmasınlar. Başka işlerle meşgul olmasınlar. Gusül abdestini Cuma gününe denk getirsinler ki çifte sevap kazansın. Efendim camidekiler de rahat eder. Güzel kokular sürünüp temiz elbiseler giyip Cuma günü camiye gusül abdesti alıp gelmeliyiz. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beylere, hanımlarına da gusül abdesti aldırmalarını tavsiye ediyor hadis-i şerifte. Demek ki sadece erkekler camiye gelecekler diye olan bir yıkanma değil, başka yönleri de olan bir şey. Evde hanım da yıkanırsa uygun olur. Suudi Arabistan'da hacca gitmiş olan kardeşlerimizden birisi anlatmıştı. Sabah vakti olunca gitmiş evin hanımı beşikte uyuyan bebeğin ağzını sıkmış, burnunu kapatmış, yanağını sıkmış, şıp şıp şıp şıp oynamış, biraz şey yapmış, uyandırmış bebeği. Mışıl mışıl uyuyan bebeği uyandırmış. Sabah namazı ezan okunduğu zaman beşikteki bebeği uyandırmış. Ya ne yapıyorsun, bırak uyusun filan demişler bizim Türkiye'den giden hacılar. Yok demiş, bizim efendi kızar. Bu vakitte çocuğun uyuması uygun değil demiş. Yani küçük bebek, küçük bebek ama o küçükten alışırsa seher vaktinde kalkma, namaz vaktinde, sabah vaktinde kalkma, küçükten öyle alışkanlık olduğu için her zaman o vakitte kalkar. Alışmazsa sabah vakti geçer, işrak vakti geçer, duha vakti geçer, öğleye doğru çapaklı gözlerle kalkar. Yani küçükten alıştırmak lazım. Diyorlar ki bebeklerin terbiyesi anne karnında başlar. Annesinin karnındayken bebeğin terbiyesi başlar. Çocuk zekidir, yani çip diye anlar. Şimdi bizim Ankara'da tanıdıkların evine gittik. Ben diyor terliklerimi çıkartıp abdest almak için banyoya girdiğim zaman diyor kedi geliyor diyor, bir terliğime bir ayağını sokuyor diyor. Öteki terliğime öteki ayağını sokuyor, böyle duruyor diyor. Çıktığım zaman bana terliği vermek istemiyor diyor. Bak kedi, kendine göre bir zekası var. Küçücük bir hayvan, 6 aylık bir kedi. Ama terliğin ayağa giyilecek bir şey olduğunu sahibinden görüyor. O da ona özeniyor, ayaklarını ona geçiriyor. Ayak geçirilecek bir şey olduğunu da görüyor. Küçük bebek de şıp diye anlar. Hangi saatlerde kendisine yemek veriliyor, hangi saatlerde altı açılıyor vesaire, derhal ona adapte olur. Bir insan her gün belli vakitte kalkmaya kendisine alıştırsın, ondan sonra geç bir vakitte yatsın, o vakitte birisi kendisini uyandırmış gibi zıp diye kalkar. Neden? Programlanma diyoruz ya, programlanma gibi bir şey oluyor insanın şeyinde, vücudunda. Uykusu ağır da olsa, vücudu dinlenmemiş de olsa, yorgun da olsa saat 3'te bir kalkar. Ama o programı bozarsan artık o 3'te kalkma biter. Sen küçükten alıştırırsan kendini, bebekten alıştırırsan çocuğunu, o zaman çocuk her zaman sabah namazına kalkmaya alışacak efendim ve o mübarek vakitleri ibadetle, taatle değerlendirecek. Yapması gereken vazifeleri ihmal
etmemek mümkün olacak. Ama böyle alışmayan kimseler sabah namazları kazaya kalıyor. Günahlara giriliyor. Kısmetler kaçıyor. Kısmetler Müslüman çocuklardan kaçıyor, başkalarından gidiyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, her işimizi İslami esaslara uyduralım. Günlük hayatımızın programını da İslam'a göre yapalım. Haftalık programımızı da İslam'a göre yapalım. Haftalık programımızda da bir gün şöyle iyice yıkanmak, keselenmek, temizlenmek, paklanmak, elbiseyi temizlemek efendim olsun. Temizliğin çeşitli şeylerine riayet edelim. Müslümanlığın önemli efendim.

Bastır. Baston dediğimiz şeyin ucu kıvrıktır, şemsiye sapı gibi. O batıdan gelmiştir. Bizim asa dediğimiz şey düz sopadır. Efendim, öyle bir kıvrık tarafı yoktur. Onun için eskiler asa taşımaya bu hadis-i şeriflere dayanarak itina etmişlerdir. Musa aleyhisselamın asası Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya Musa, nedir o sağ elindeki şey diye vahide soruluyor kendisine. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa, bu senin sağ elindeki nesne nedir ya Musa? Kale hiye asaye, ya Rabbi o benim asamdır. Etevekke o aleyha ve ehüşü biha ala ganemi ve liye fihi maaribi uhra, ben buna dayanırım, yaslanırım. Efendim, koyunlarıma işaret ederim. Efendim, koyunlarımı onunla güderim. Daha başka bir takım efendim faydalar da sağlar bana diyor. Kale elkıya ya Musa, madem senin şu bildiğin, Allah-u Teala tarif ettiriyor. Kendi asasını kendi ağzıyla ikrar ettiriyor Musa aleyhisselama. Tarif ettiriyor. Nedir o? İşte asa. Ağaçtan kesilmiş bir odun parçası, uzun bir sopa parçası. İşte dayanmaya yarar. Koyunları şşt diye efendim kışalama, gütmeye yarar. Daha başka bir takım faydaları da vardır. Bir düşman falan gelecek olsa da işte böyle köpeğe falan da şey yapmak için bir yanında insanın şey yapar, işe yarar. Tamam. Elkıha ya Musa, at bakalım onu yere. Musa aleyhisselam asasını yere atınca o böyle canlı bir ejderha gibi, efendim yılan gibi şey yaptığını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Hatta sihirbazlar toplanıp da Musa aleyhisselam ile müsabaka ve karşılıklı yarışmaya geçtikleri zaman öyle sihirler yapmışlar ki, Mısır'da çok gelişmiş o sihir göz boyama sanatı. O insanların gözlerini boyamışlar, büyük sihirler yapmışlar, oyunlar, numaralar yapmışlar şimdiki tabirle. Efendim, sihir numaraları yapmışlar. Musa aleyhisselam kendi içinden korkmuş, eyvah. Kendisi sihir bilmez, bir şey bilmez. Allah'ın peygamberi, vazifeli bir kulu. Şimdi bu adamlar, bu kadar da seyirci toplandı. Halk davet edildi oraya. Şimdi bunların bu sihirleri karşısında ben bir şey yapamam. Halbuki ben Allah'ın hak peygamberiyim. Onlar sihirbaz ama benim sihirle ilgili bir bilgim yok. Ne olacak şimdi filan diye içinden bir korku, endişe geçmiş. Allah-u Teala Hazretleri asasını efendim atı vermesini emrediyor. O asa ejderha gibi bütün onların o sihirlerini, şeylerini, ağlarını, bağlarını efendim hepsini yalayıp yutmuş, şey yapmış. Efendim insanlar hayretler içinde kalmışlar. Demek ki asayı Musa, Musa aleyhisselamın asası onun mucizelerinin tezahürü gibi bir şey olmuş oluyor. Demek ki bu asa dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de böyle geçen Musa aleyhisselam hadisesiyle, İbrahim aleyhisselamın efendim şeyiyle filan bildiğimiz bir şey. Biliyorsunuz efendim askeri talebelere, efendim sonra ordu komutanlarından paşa olanlara, generallere bir de asaları verilir. Yani bayağı bir unvan, bir rütbe alameti gibi oluyor. Efendim asasıyla gezer böyle. Belli şekilde, belli boyda tarif edilmiş şeyi vardır. Efendim ona yaslanır, ona dayanır, işaret eder vesaire filan. Fiyakalı bir şey yani olmuş oluyor paşalarda, şeylerde. Demek ki müminin de paşalık rütbesi olduğundan, manevi paşalık, böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz asalı dolaşmayı şey yapıyor, uygun görüyor. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

dinleyen aziz dinleyiciler. Bakın, şimdi siz kara kışla gibisiniz. Gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın. Bakın, İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde, öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri,

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. O sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek evvel, ondan dervişe benzer.

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise, merdivenden ittiler yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca bilemez hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü. Gece sanır gündüzü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayrağa da onursan. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban, yüksek yerde durmasın.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ben denizciliği biraz askeri düzene benzetiyorum. Disiplin, sabır, fedakar, özveri gerektiren bir meslek. Şöyle ki düşünün, denizleri açılıyorsunuz, ailenizden uzaksınız. Bu da ne gerektiriyor? Biraz sabır istiyor, fedakarlık istiyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü bir kısıtlama getirmemiş. Sadece ne diyor? Okuma yazması olan, yani kendini ifade edebilen aslında der. Bununla birlikte ne yapıyor? Belli yaşlar, mesela 16 yaşından küçük gemide çalışamaz. Bu da nedir? Şundan ileri geliyor. Gerekli eğitimleri görmesi için, o için temel eğitimler vardı denizcilikte. Bunları görebilmesi için bu yaşın üstünde olması lazım. Ve 18 yaşının üstüne, yani 18 yaşına geçtikten sonra artık bir gemi insanı. Çünkü artık denizde bayan arkadaşlarımız da var. Bununla birlikte gemi adamı olmak istiyorsa, sonuçta gemide iki sınıf var. Bir güverte, bir makina sınıfı var. Tayfa kısmı var, bir de zabitan dediğimiz kısım var. Tayfa kısmı için lise mezunu veya ortaokul mezunu, bizim Türkiye Cumhuriyeti yönetmeliklerine göre lise mezunu olan birisi gidip temel eğitimleri aldığı zaman, bu Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde o temel eğitimleri aldıktan sonra deniz adamı olabiliyor. Zabitan dediğimiz üst görev olabilmesi için muhakkak okulunu okuması lazım. Bu da gemilerin büyüklük küçüklüklerine göre idareler, yani ülkelerin denizcilik otoriteleri sınıflandırma eğitim. Biz buna IMO kurs modelleri diyoruz. Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği kurs modelleri, eğitim modelleri. Bunları da meslek lisesi düzeyindekilerine değil zaman daha düşük kapasitesi, küçük gemiler. Çünkü biraz teknik konuşursam belki arkadaşlar anlamayacak ama, veya makine gücünün düşük olan, makine gücünde çalışmaları. Bunun üstünde ne var? Yüksek okul var, işte 2 yıllık dediğimiz. Bunlara bir üst ehliyetler veriyorlar. Üniversite 4 yıllık dediğimiz üniversitelerde artık onların önü çok açık. Direkt yeni makine mühendisi çıkıyorlar. Ya da uzak yol vardiya zabitiyle direkt gemide işe başlayabiliyorlar. Bu şekilde başlamaları gerekiyorsa o zaman üniversiteye gitmeleri lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Çakra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mines semavati vel ardı ve ma fihinne. Kur'an-ı Kerim Allah katında göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Öyle bir kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı, efendim, kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi, o Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde efendim tekbirlerle, tehlillerle, meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi, böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etkili de olurdu yani böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, altın yazılı bir varaka düşse insanın tüyleri diken diken olur. Öyle bir kitap gelse, öyle meleklerle şeylerle, efendim herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Akra. Sağduyunun sesi.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mestinigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.

Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf'u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek.

Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Vay beni aşk ateşine yandıran. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Hem seven, hem sevilen, hem sevdiren. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Yanar ise aşk ile canım tenim. Geçer ise ah ile dünüm günüm. Hep senindir, arada nem var benim. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Aşıkın kalbine kılsan bir nazar, masivadan onda kalmaz hiç eser. Sana eren cenneti hurini der. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Lütfiyle ona desen, hey dertmen, niçe oldun aşkımın kaydına ben. Nicedir aşkım sana etti fen. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Mahz-ı lütfun ile ey kadir ilah, aşıkın haline eyle gel nigah. Bir gedadır nuri kulun padişah. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirme.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınları

0: Ağızlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا İnnehu la yaghfiru dhunuba illa ent wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ent wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ent labbayk wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk washarru laysa ilayk ana bika wa ilayk tabarakta wa ta'alayt astaghfiruka wa atubu ilayk
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. bütün övgü, teşekkür ve

0: Takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım.

0: O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم

0: الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi.

0: ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler.

0: ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, senden, kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac

ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Şeyh Şamil.

zayıfım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile

0: Vaktiyle dağların eteklerine kurulmuş mütevazı bir köyde ilmiyle ve hikmetiyle tanınan Hasan Efendi yaşardı. İnsanlar uzak diyarlardan gelir, onun sohbetlerinde gönüllerini dinlendirirlerdi. Kimi bir derdine çare arar, kimi kalbindeki düğümü çözmeye çalışırdı. Fakat her hikmet sahibinin kapısında bekleyen bir hakikat vardır. Mum dibine ışık vermez. İşte bu sözün manası da bir gün genç talebesi Mustafa'nın zihninde yankılanacaktı.
1: Efendim, bugün yine uzak şehirlerden insanlar geldi. Saatlerce sizi dinlediler.
2: Gelen misafirdir evladım. Misafirin nasibi varsa gönlüne bir damla düşer.
1: Ne tuhaf.
2: Nesi tuhaf?
1: Sizi herkes seviyor. Herkes sizden istifade ediyor. Fakat sizin oğlunuz yıllardır başka şehirlerde geziyor. Ne dergaha uğruyor ne de sohbetlerinize.
2: Bazen en yakındaki, en uzaktaki olur evladım.
1: Nasıl yani?
2: Bir mum düşün. Alevi etrafını aydınlatır. Fakat tam dibinde küçük bir gölge kalır. İşte insan da böyledir. Yakınındakinin kıymetini çoğu zaman göremez.
0: Mustafa bu sözleri işitti ama manasını tam kavrayamadı. Aradan günler geçti. Bir gün köy meydanında yaşlı bir köylüyle karşılaştı.
3: Selamun aleyküm evlat.
1: Ve aleyküm selam amca.
3: Hasan Efendi dergâhta mı?
1: Evet.
3: Allah ondan razı olsun. Geçen yıl oğlumu kaybettiğimde beni ayakta tutan onun sözleriydi.
1: Demek o kadar faydası oldu.
3: Faydası mı? Kalbimin karanlığına kandil oldu evlat.

0: Mustafa düşündü. Köylü haklıydı. Hasan Efendi nice gönüllere ışık olmuştu. Akşam olunca dergaha döndü.
1: Efendim.
0: Buyur evladım.
1: Bugün bir şey fark ettim.
0: Nedir?
1: Siz gerçekten insanların karanlığını aydınlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Işık Allah'tandır. Biz ancak pencereyi açmaya çalışırız.
1: Ama yine de bir şeyi anlayamıyorum.
0: Sor bakalım.
1: Madem gönülleri aydınlatıyorsunuz, neden en yakınlarınız bundan mahrum kalıyor?
0: Evladım, insan bazen nimetlerin içinde yaşarken onların farkına varamaz. Denizin kıyısında büyüyen çocuk denizin mucizesini unutabilir. Güneşi her gün gören onun değerini düşünmeyebilir. Yakınlık bazen perde olur.
1: Perde mi?
0: Evet. Tasavvuf ehli der ki, mesafe gözden değil, gönüldendir. Bir insan yanındadır ama gönlü uzaktadır. Bir başkası binlerce kilometre ötede olur, fakat kalbi seninle birliktedir.
1: Demek ki mesele görmek değil.
0: Görebilmektir. Bak evladım, peygamberler bile kendi kavimleri tarafından ilk anda anlaşılmamışlardır. Çünkü insan alıştığı şeyi sıradan sanır. Oysa hakikat alışkanlığın örtüsü altında gizlenir.
1: Şimdi anlıyorum galiba.
0: Söyle bakalım.
1: Mum dibine ışık vermez sözü, mumun eksikliğini değil, dibindeki gölgenin halini anlatıyor.
0: Aferin evladım. Hakikat bazen gözümüzün önündedir de biz başka ufuklarda ararız.

O gece Mustafa uzun süre düşüncelere daldı. Kendisini yetiştiren anne babasını, yıllardır yanında bulunan dostlarını ve her gün gördüğü nimetleri. İnsan çoğu zaman uzak diyarlarda hazine ararken ayağının altındaki cevheri fark edemez. Tasavvuf ehlinin dediği gibi, aradığın şey seni arayandır. Belki de gönlümüzü aydınlatacak ışık çoktan yanı başımızdadır. Yeter ki onu görecek basirete sahip olalım. Ve böylece genç talebe öğrendi ki, mumun ışığı eksik değildir. Eksik olan bazen ışığın kıymetini bilmeyi unutan gözlerdir.

sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Şikago

0: Kapıdaki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
1: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
2: Akra.

0: Sıra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
1: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allah-u Teala ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Katkı maddelerinin bir kısmı izin verilen düşük miktarlarda kullanıldığı zaman, tüketildiği zaman güvenli görünüyor. Bir zararı yok. Bir kısmı ise özellikle bazı hastalığı olanlar için, yani bünyesi müsait olanlar için daha fazla riskli. Mesela katkı maddelerinin bir kısmı alerjik bünyeler için, hassas bünyeler için sorun. Yani sadece kızarıklık, kaşıntı gibi değil, solunum yollarında, kulakta iltihaplanmaya yol açabilirler. Ve alerjik hastalıklar maalesef gün geçtikçe artmaktadır. Yine ülseratif kolit dediğimiz bağırsak hastalığı veya kronik böbrek rahatsızlığı olanlar veya idrar yollarında taş olanlar, spastik kolon olanlar, migrenli olanlar içinde katkı maddelerinin bir kısmı risk oluşturuyor. Örneğin bir sakız içerisindeki aspartam veya diyet kola içerisindeki sukraloz migren ağrınızı tetikleyebilir. Yine şeker alkolleri dediğimiz bir grup katkı maddesi var. Bunlar bağırsakta gazlanmayı, gaz oluşumunu artırdığı için spastik kolon olan hastalarda özellikle şikayetleri artırabilir. C vitamini yine yüksek miktarda tüketildiği zaman katkı maddelerine katılıyor. Bunlar idrar yollarında taş oluşumunu artırabilirler. Yine kronik böbrek rahatsızlığı olanlar için vücuttaki mineral dengesini bozan katkı maddeleri tüketilmemeli. Örneğin kola içerisindeki fosforik asit mineral dengesini bozmaktadır. Sağlıklı insanlarda bile kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini 2 kat artırmaktadır. Efendim işte bir grup katkı maddesi de belli bir rahatsızlığı olanlar için özellikle daha çok risklidir. Ve katkı maddelerine baktığımız zaman böyle. Bizim önerimiz bir kere katkı maddesi zararlı zararsız olsun, riskli olsun, risksiz olsun. Katkısız ürünlere tercih edelim. Bizim genel eğilimimiz bu olsun. Katkı maddesi az olan ürünleri daha çok tercih edelim. Bunlar bizi genel anlamda katkı maddelerinin bu risklerinden koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan, evet, nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın, yani sizinle birlikte orada bulunsun, işin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi
1: buluyoruz.
2: Evet. Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yaklaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de

0: amatör seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.
2: Jaane aka phir aamad hai Ramzan ki phir wahi khushbuein seher o iftar ki.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Efendim merhaba. Son olarak İfk hadisesini okumuştuk. Hazreti Ayşe'nin kaldığı zor durum başta kendisi olmak üzere bütün sahabiler için büyük bir imtihan olmuştu. Sonuçta hadise ayetlerle açıklanmış. Hazreti Ayşe beklediği

ferahlığa kavuşmuştu. 39. bölüm. Ayşe'yi Sıddık'a. Babası Sıddık, kendisi Sıddık'a. Doğru, bağlı, doğrulayıcı ve bağlanan. Lakabı da Hümeyra. Hafif al karışık, beyaz yüzlü kadın. Kendisini İslam'dan sonra idrak ettiği için şu sözdeki saadete ermiş insan. Ben yakınlarımı bildim bileli onları Müslüman buldum. Amr bin As kainatın efendisine sordu. Dünyada en çok sevdiğin kimdir? Ayşe. Büyük ve temiz Hatice'de farika sevmek, hudutsuz sevmek. Ayşe'de de sevilmek, en çok sevilmek. Böyleyken Hatice de sevildi ve Ayşe yine hudutsuz sevdi. Allah Resulü'nün Allah'a yalvarışı. Ya Rabbi, zevcelerim arasında elimden geldiği kadar eşitlik gösteriyorum. Ama kudretim dışında olan halden affına sığınırım. Ve bu Ayşe'de ruhundaki kadınlık zarafetinin bütün naz edalarıyla tecellisine yol açtı. Ayşe'nin zarafeti dirayetinin, dirayeti de zarafetinin içinden tüter. Bu hasalarıyladır ki peygamberler peygamberinin en mahrem yakınlığına erişti. Peygamberlik tavrının en ince tecellilerini gördü ve onları ölçüleştirdi. Nadir kadında görülmüş bir zeka hiddeti ve idrak cehdi taşıdığı ve kainatın efendisine ait nuru en yakından kucakladığı için zarafetli bir naz edası içinde her şeye dikkat eder, her şeyi sorar, anlamak isterdi. Bir gün insanları cennete götürecek keyfiyetin onların amelleri değil Allah'ın rahmeti olduğuna dair hadisi sahibinden sordu. Ey Allah'ın Resulü, senin amellerin de mi seni cennete götürmez? Allah'ın rahmeti yetişmezse göndermez. Daha nelere, nelere dikkat. Hadislerin birçoğu temel kurucu mukaddes ölçüler Hazreti Ayşe rivayetiyle gelir. Ayşe'nin dirayetli ve zarafetli mizacındaki bazı taşkınlıklar insanlığın tacı tarafından daima düzeltiliyor, gerçek ölçüye irca ediliyordu. Mukaddes sevciyle iki asil at üzerinde yarış ettiği bile oldu. Bir gün Allah Resulü'nün ''Ölürsen seni ellerimle teçhiz ve tekvin eder ve sana dua ederim'' sözüne ''Öleyim de benim hücreme yeni bir zevce getiriniz öyle mi?'' diye karşılık verdi ve insanlığın nurunu güldürdü. Bu hududa kadar varan naz ve zarafet. Hücrelerinde sabaha kadar Allah'ın sevgilisiyle ibadet. Peygamber mescidinde namaz kılarken Ayşe yine topyekün kainat imamının arkasında fakat hücresinde ve tek başına. Teemmüm ayeti yine seferde yine gerdanlığın aranması yüzünden sahabilerin susuz bir noktada beklemeleri üzerine nazil oldu. Ayşe'nin küçük bir dalgınlığı yüzünden Müslümanlık muazzam bir nimete kavuşuyor, kolaylığa eriyordu. Ölüm döşeğindeyken kendisini taşkın çapta metheden İbni Abbas'a ''Beni bu gibi senalardan affet'' diyecek kadar faziletli. Allah Resulü'nün irtihalinden sonra her gün oruçlu ve her an ibadetti. Uhud'da bela ve imtihan günü yaralılara su taşıdı. Allah Resulü'nün irtihallerinden sonra da bu cesaret, hamiyet ve şefkat seciyesini her an ışıldattı. Peygamberler peygamberinden sonra onun sahabilerine yapışanlara verilen bir isimle tabiinden İshak, amadır ve Hazreti Ayşe onu her kabul edişinde başını örter. Bir gün bu vaziyeti hisseden İshak, ''Ben körüm, hiçbir şey görmüyorum, benden de mi saklanıyorsun?'' diye sorunca, ''Sen beni görmüyorsun ama ben seni görüyorum'' cevabını verecek kadar dirayetli, zarafetli, hikmetli ve faziletli Ayşe. Ahzab yahut Hendek. Ahzab, hizipler, kümeleşmeler. Bu muharebe Allah'ın Resulüne karşı küfrün hizip hizip, küme küme birleşme ve hep birden harekete geçme tecrübesi. Bütün mevcutlarıyla bir araya gelip son kozlarını oynayacaklar ve bu küfürden gelen nihai taarruz olacak. Bu yüzden harbin bir ismi Ahzab. Hicretin 5. yılı Şevval ayında. Sinsi küfür, Uhud muharebesine rağmen hiçbir netice alamayan saldırgan küfre Mekke müşriklerini eline uzattı ve dedi ki, ''Birleşelim, önden ve geriden Müslümanların üzerine çullanalım ve onları kökünden kazıyalım ki rahat nefese kavuşabilelim. Bize uzanacak bütün elleri de beraberimize alalım. Başka kabilelere de kundak soktular. Hepsinin başına Ebu Sufyan geçti. 15 bin kişilik bir ordu kuruldu. İslam'ı gelişme çığırı olan ikinci devresinde bütün kuvvetleriyle bir araya gelip boğazlamazlarsa bir daha hiçbir şey yapamayacaklarını anlamışlardır. İman vecdinin tam zıddı dalalet ihtirasıyla sanki

yırtınmaktadırlar. Kalkın ey küfür ehli, mahvolmak üzereyiz, kümeleşelim. Küfrün bütün niyet ve tabiyesi Allah Resulü'nün gözleri önünde. Selman-ı Farisi Hazretleri Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Ey Allah'ın Resulü, küfrün bu birlik hücumuna karşı ilk tedbiriniz müdafaa harbi olmalıdır. Bunun için de Medine önlerine geniş bir hendek kazalım. Hendeğin içinde ve gerisinde kendimizi koruyalım. Benim memleketim olan Fars diyarında usul budur. Allah'ın Resulü bu fikri pek beğendiler ve hemen hendek kazılmasını emir buyurdular. Bu yüzden de muharebenin ikinci ismi hendek. Binlerce Müslüman ellerinde kazma ve kürekler hendek içinde çalışıyorlar. Kimi kazıyor, kimi toprak atıyor, Allah'ın Resulü de beraber. O da yeri kazıyor ve toprak taşıyor. İnsanlığın tacı hem kazma vuruyor hem de Abdullah bin Revaha isimli şairin şu mısralarını okuyorlar. Nimet bu dünyada değil, ötelerde. Ya Rabbi, ensar ve muhacirlere sen acı. Sahabiler de aynı işi yaparken şu mısralarla cevap veriyorlar. Biz o kimseleriz ki Muhammed'e bağlandık. Ömrümüz boyunca izinde cihad etmek üzere. Bir sahabi, Ahzab gazasında Allah'ın Resulünü gördüm. Toprak taşıyorlardı. Mübarek göğsünün tüylerine toprak dolmuştu. Hendek kazılırken karşılarına kocaman bir kaya çıktı. Kazmalarının ucunda da kıvılcımlar. Kayayı yerinden oynatmaya ve parçalamaya imkan yok. Allah'ın Resulü ilerledi, kazmasını kaldırdı ve indirdi. Kocaman kaya, tuzla buz. Cabir, Allah'ın Resulü kazmasını indirir indirmez, kaya yumuşak bir kum yığını haline geldi. Yemeksiz kalındı. Cabir Hazretlerinin zevcesi tarafından hazırlanan 10-15 kişilik yemeği henüz tenceredeyken, başına kainatın efendisi geçince, gelen yedi, giden yedi, bitiremediler. 1000 kişi doydu. Kazılması 20 gün süren hendeğin önünde birdenbire düşman. Muhacirlerin sancağı Zeyd bin Harise'de. Ensar'ın sancağı Sa'd bin Ubade'de. Tam 3000 Müslüman cengaver. Fakat en tehlikeli düşman Medine çevresinde. Beni Kurayza Yahudi kabilesi. Kazılan hendek karşıdan gelen kafirlere engel. Ya arkadakilere ne olacak? Allah'ın Resulüne ahitleri olduğu için şimdilik hareketsiz duruyorlar. Ama Allah'ın Resulü boyuna gerilere adam gönderip Beni Kurayza'nın halini teftiş ettiriyorlar. Görünürlerde bir şey yok. Ama nitekim küfür ordusundan içerilere sızdılar ve o ana kadar hiçbir hareket göstermeyen, sepetlerinde çöreklenip kımıldamayan ve neticeyi kollayan bu yılanları dürtüklediler. Kafalar uzanmaya başladı. İşte belanın en büyüğü. Önde ve arkada düşman. Medine içinde de sahabilerin müdafasız evleri, zevceleri ve çocukları. Münafıklar hemen kendilerini gösterdi. Muhammed bize Fars ve Rum illerinin fethedileceğini vaat etmişti. Hale bakın ki şimdi evimizin damı altında bile selametten uzağız. Ruhlara bir bulanıklık çöktü. Samimilerden bile cepheyi bırakıp kendi evini korumak için izin isteyenler oldu. Istırap büyük. Ayet meali. An o dem ki münafıklar ve kalpleri zayıf olanlar derlerdi ki Allah ve Resulü bize batıl vaatlerde bulundular. Yine büyük imtihan. Allah'ın Resulü ellerini ve yüzünü semalara kaldırmış. Cepheden gelen düşman hendeğe kadar yanaştı. O zamana kadar hiç görmediği bu tarz karşısında da şaşırıp kaldı. Gayesi sert bir toslamayla İslam cephesini ezip hemen Medine'ye girmekti. Hendek boyunca dolu dizgin koştular fakat bir geçit noktası bulamadılar. Karşılıklı bir ok cengidir başladı. Havada giden gelen okların çekirge bulutu. Düşman atlı hücuma kalktı. Hücum ok yağmuru altında kırıldı. Atını zıplatıp hendekten atlamak isteyen kafir hendeğin içine düştü, ezilip gitti. Önü korumak, arkayı korumak derken Allah'ın Resulü, sahabiler demetinin en sağlamlarından yalnız 300 kişi arasında kaldılar. Önde düşman, arkada düşman ve günlerdir süren muhasara. Huzeyfe, bu vaziyet karşısında dizlerimin üstüne çökmüş, melul oturuyordum. Allah'ın Resulü yanıma geldiler. Gidip Kureyş saflarından bir haber getirmemi emrettiler ve dua buyurdular. Kalbimde ne kadar sıkıntı varsa bir anda uçup gitti. Karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Müslümanların en dertli gecesi. Çıktım, kafirlerin arasına karıştım. Oraya vardığım zaman görülmemiş bir rüzgar beni uçurmaya başladı. Dönmeye mecbur kaldım.
Yolda bir takım atlılar gördüm. Bana bağırdı.

0: Çabuk Allah'ın Resulüne haber ver. Allah kafirlerin hakkından geldi.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhaba sevgili dostlar. Akra'da Evlilik Okulu programında stüdyoda yerimizi aldık. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kıymetli hocam, bugün yine Akra WhatsApp hattımıza gelen bir dinleyici sorusuyla programımızda sizin tavsiyelerinize yer vereceğiz. Dinleyicimizin şöyle bir sorusu var sevgili.

0: sevgili hocam. Sizi dikkatli dinlemek diyeyim. Çok fazla istifade ediyorum hocam. Allah razı olsun. Sağlıklı, istikametli, uzun ömürler dilerim. Hocam 9 yaşında 4. sınıfa giden oğlum var. Dersleri yoğun. Ortaokul sınavı için daha fazla yoğunlaştırdı öğretmeni. Biz de ailece kendi isteği de olarak hafızlık projesi İmam Hatip Okulu'nu istiyoruz. Kendi çok istediği için çok gayret ediyor. İzlemlerimde çok yoğun dersi olduğu için gece ödevlerinde yapamadığı, yorulduğu günün gecesinde lavaboya kalktığını bilemiyor. Evin içinde dolaşıyor. İlk defa dün gece onu duymamışım. Sabah kaldırmaya gittim ki üstündeki penyesini çıkarmış, yorganına sarılmış yatıyor. Lavaboya gitmiş, kapı açıktı. Çok yoruluyor, ondan mıdır? Bu gidişi hafızı istemesinde daha yorucu olup şahsi alemini, kişisel dünyasını etkiler mi? Biz hafız olduğu hiçbir baskı tekrarlama yapmıyoruz. Her zaman sen istiyorsan olur, yapamazsan üzülecek bir durum değil. Önemli olan her daim Kur'an'la yaşayabilmen diyoruz. Bu gidişatı nasıl takip etmeliyim? Teşekkürler, çok faydalı oluyor bilgileriniz diye iletmiş hocam.
1: Evet, yani burada 9 yaşındaki bir çocuktaki bu sorumluluk duygusu, böyle bir hedef koyması aslında övgüye layık bir durum bu. Onu söyleyeyim. Yani
0: evet hocam.
1: Takdir, bu hafızlık projesi de olması hele daha hoş bir şey. Yani başka konularda da olabiliyor. Yani çocuk düşün bu yaşta. Ama bir her yaşın bir özelliği var. Her yaşın bir artıları eksileri vardır. Güçlü yönleri, zayıf yönleri vardır. Her yaşın yaşanması gereken özellikleri vardır. Şimdi 9 yaşında muhakkak bunun arkadaşları da olacak. Arkadaş ilişkileri de olacak böyle durumlarda. Yani onun diğer dışında mesela ders diyelim, hafızlık projesi olan okula gitme, onunla ilgili konularda olsun. Bu, yani bütün bu dengeyi sağlayabiliyor mu? Yani arkadaş ilişkileri nasıl? Yani bir insanın ruhsalını şey yaparken üç alana bakıyoruz. Biri kendisiyle barışık olması, iç dünyası. İkincisi sosyal çevresiyle, aile, arkadaş. Üçüncüsü de mesleki yapımla, bir öğrenci için okulla ilgili. Üç uyumu da varsa kişinin, meslek uyumu, sosyal uyumu ve iç dünyasındaki uyum. Üçü de dengeli ise bu kişinin ruh sağlığı yerinde diyoruz öyle durumlarda. Şimdi burada bu şeyin hedefi yüksek. Biraz mükemmeliyetçi yönleri var.
0: Evet.
1: Farkında olmadan aile zorlamıyor ama bazen yüksek motivasyon diye bir şey vardır böyle. Yüksek motivasyonun sakıncaları vardır. Yani proje çocuk yetiştirilir yüksek motivasyonda. Mesela çocuk 90 7 alır, niye 100 almadın der anne baba. Böyle. Yani çocuğa yaparsın, sen aslansın, sen kaplansın, evet, sen başarısın, sen kabiliyetlisin, sen yeteneklisin der. Çocuk devamlı tetiktedir böyle. Fakat ben ona zorlamıyorum ki der. Sadece yaparsın
0: söyledim
1: der.
0: Mesela.
1: Bu yüksek motivasyon, bir çeşit zorlama bu. Böyle durumlar. Çocuk annenin babanın her dediğini hele 10 yaşına kadar kutsal gibi kabul eder. 10 yaşından sonra sorgulamaya başlıyor genelde. Anneyi babayı. 10 yaşına kadar anne baba onun kahramanıdır çocuğun. Evet. Ondan sonra sorgulamaya başlıyor. Tabii sağlıklı ilişkilerde. Şimdi onun için bu da öyle görüyor. Yani ailede uyumlu bir aile, sıcak bir aile. Çocuk da evde önem verilen konu bu demek ki. Bu konuyu da rol model bir hedef koymuş. Kendi yapmaya çalışıyor. Burada o zorlamasına hiçbir şey yapmasın. Zorlaması kendisi anne baba farkında olmadan onu, hani yüksek motivasyon zorlaması dediğimiz bir pozitif zorlama bu.
0: Mesela evde sürekli bunun gündem olması.
1: Devamlı bununla ilgili onu övdüğün zaman böyle aşırı. Mesela her gelene bu hafızlık çalışıyor böyle şey. Yani pozitif teşvik anlamında güzel bir şey ama sanki tek ilgi alanı o haline getirildiği zaman çocuğun başka şeylerde bir içine atıyor ergenlikte patlayıveriyor bu sefer. Hele bu zamanda ayartıcı da çok, yoldan çıkarıcı da çok. Çoğu kimse ummadığı şeylerle karşılaşıyoruz böyle. Yani geçenlerde öyle bir şey gördüm. Çocuk hafız olmuş gerçek şey yapmış. Ondan sonra fakat internetten birisine tanışmış. Gitmiş pat diye evlenmiş onunla.
0: Evet.
1: Ondan sonra da şimdi de bunalımda, depresyonda dedi, getirdiler. Yani şu tepkisel evlenmiş yani anne babaya. Yani tamamen. Yani ters rol olarak evlenmiş.
0: Evet.
1: Şimdi burada yüksek motivasyonla şöyle, buna pozitif baskı deniyor. Pozitif baskı kişiye devamlı yüksek hedefler koyarak ona yaparsın, başarsın demek. Yapamadığı zaman yap, bu sefer hani sınavlarda, sınav kapısında şey vardır böyle, yapamayacağım, edemeyeceğim, mahvoldum ben diye herkesin moralini bozan tipler var. Sınava girer hepsini yaparlar.
0: Evet, hepsi.
1: Çok herkesin gıcık kaptığı tiplerdir bunlar. Evet. Bunlar gene ki yüksek motivasyonlu ailelerin çocukları. Hmm. Yapmak için başarısın, yaparsın diye hep yapamama korkusuyla yaşarlar bunlar. Başarısız olma korkusuyla yaşarlar. Ve bu kişiler mutlu olamaz ha. Yani çocuğu, annenin babanın vazifesi çocuğu hayata hazırlamaktır. Yani bu çocuğu ona pozitif baskı uygulayarak onu bir şeye yaptığın zaman, yani böyle onun kaygılı olmasına sebep oluyorsun. Ona zarar veriyorsun böyle durumlarda. Yani bu konuda yani yeteri kadar destek, sizin zaten desteklediğiniz, sevindiğiniz, mutlu olacağınızı biliyor. Bu yeter ona. Yeter ona. Yani hatta böyle durumlarda bazen çocuğum çok çalıştın yeter artık diyen anne baba da oluyor. Yani artık farkında olmadan kaptırıyorlar çocuklar kendilerini. Bu üniversite sınavı da olabiliyor. Buradaki hafızlıkta olduğu gibi pozitif baskı şeklinde olmaması. Bir de negatif baskı var. Çalışmadığı zaman hep azarlamak. Hı. Hep böyle iğnelemek, laf sokmak, şey yapmak böyle. Yani aşağılayıcı konuşmak, evet. O negatif baskı. Zorlamadan neyi anlıyorsa ona bağlı. Zorlamadan bunu anlıyorsa burada zorlama yok negatif baskıyı. Ama pozitif baskıysa onu muhakkak annenin babanın burada şey yapması gerekir. Yani o konuda teşviğin dozu kaçıyor mu?
0: Pozitif baskıyla olumlu bir davranışı pekiştirme arasında bir fark var o zaman. Tabii. Değil mi hocam?
1: Dozu kaçmış. Yani şey gibi, çiçeğe bile suyu fazla versen zarardır. Hmm. Sevginin fazlası da zarardır. Hmm. Sevgi ve disiplin dengeli olması lazım. Sevgi, disiplin içinde sevgi olan disiplin olur. Ama disiplinsiz bir sevgi verdiğin zaman onu şımarık yaparsın. Hmm. Yani disiplinsiz, disiplinli bir sevgi vermek gerekiyor. Yani onun için burada da şey varsa bile yani o konuyu yapsın ama mesela çocuk sadece ders çalışıyorsa, odasını toplamıyorsa, başka hiçbir şey yapmıyorsa yani bu da şeydir yani hayat sadece akademik başarıda, teknik başarıda olmuyor ki. Sosyal başarı var, duygusal başarı var. Yani kendisi mutlu olmayan bir çocuk olsun ama başarılı olsun. Bu bir hedef olmamalı hiçbir zaman bir anne baba için. Mutsuz olsun, başarılı olsun da mutsuz olsun. Yani bu, ben hatta hiç unutmam, böyle proje çocuk yetiştiren bir aile vardı. Çocuğunu küçük yaşta İstanbul'da bütün böyle kolejlere de gitti. Küçük yaşta bale öğrendi, piyano öğreniyor çocuk. Bunları okuyor, okuyor, bir şey öğreniyor. İdeal çocuk böyle, kız çocuğu. Ondan sonra buradaki en iyi kolejleri bitiriyor. Boston'da üniversiteye gidiyor, MIT'ye gidiyor. O yani MIT'yi bitiriyor, ne yapıyor biliyor musun? Pizzacılık yapmaya başlıyor çocuk orada. Yeter diyor, ben artık biraz kafama göre yaşayacağım diye. Hmm. Annesi niye böyle oldu diye. Telaş yapıyor bu sefer, ne oldu ya? İşte sen çocuğu mutlu edememişsin. Başarı, başarı, başarı. Proje çocuk gibi yetiştiriyorsun. Bu da şey oluyor tabii. Anne çocuk bağını kopartıyor. Hmm. Onun için burada anne çocuk bağı, birlikte oynamak, birlikte başka şeyler yapmak da önemli. Ona hafızlığı yapma yeter demek yerine hadi şunu da yapalım, hadi bunu da yapalım. Başka şeylere de ilgi alanlarını şey yapsın o.
0: Evet.
1: Yani onlara da yönelsin. Yani burada yani neyse burada güzel bir şey söyledi. Her daim Kur'an'la yaşayabilmek derken bunu sözde değil davranışı olarak evet. Yapabilmek. Ticarette dürüst olmak mesela, o da bir ibadettir.
0: Evet.
1: Yani kul hakkını yememek, o da bir ibadettir. Sözünde durmak ibadettir. Yani onun için yani burada gıybet yapmamak, yalan söylememek, bunlar hepsi bizim dinimizde bunları yapan bir günlük hayatta bu yapılan her hareket bunlar ibadet yerine geçiyor.
0: Evet.
1: O derece şey var.
0: Evet.
1: İnsan. Yani onun için şey böyle yani insanın ümitsizliğe şeye düşmemesi önemli. Bizim yani önemli olan çocuğu böyle iyi hafız yapıp o hafız çocuğum var bravo herkes alkışlasın böyle şey yapsın gitti yetiştiriyorsak bu ihlasa uymuyor zaten. Allah'ın şey, ilahi hedefe de uymaz bu. İlahi hedefe onun hayatın her yanında iyi insan olmak, iyilere katılması onun. İyilerden olması. Evet. Burada hafızlık yüksek bir hedeftir, güzeldir ama hafızlığı isterken hangi niyetle istiyorsun? O da önemli. Bunu niçin istiyorsun oğlum diye sorsun ona. Niçin istiyorsun hafızlığı? Hı hı. Yani hafız deyip parmakla gösteren olmak için mi istiyorsun? Yoksa ilahi rızaya ulaşmak için mi istiyorsun? Hı hı. İlahi rıza deyince o zaman bak ilahi rızaya ulaşmanın başka yolları da var. Şunu da yap. İbadetini de yap. Hı. İnsanlara iyilik yap. Şunu da yap. Bunu

0: dayam. Yani çocuğun enerjisini dengeli dağıtmasını
1: diğer
0: sağlamış olur,
1: şey
0: güçlendirmiş
1: işte.
0: Olur.
1: Hocam peki mesela çocukları böyle hiçbir şeye zorlayamayız, çocuk her şeye kendi karar vermeli gibi falan böyle de bir anlayış var. Şimdi ama çocuğun faydalı, zararlı yani özellikle uzun vadede faydalı, zararlıyı analiz etmesi
0: o,
1: doğru
0: o tar-
1: değil.
0: O bir ciddi bir yanılgı o.
1: Orada bunun dengesi
0: hayır,
1: nedir
0: hayır.
1: Hocam?
0: Hayır, zorlama bak, konforlu ortamlarda, ortalama şartlarda yetenekler gelişmez. Yetenekler ve başarı stres altında gelişir. Bu biz psikoloji yasasıdır. Stres altında gelişir. Ortalama şartlarda yetenekler gelişmiyor. Mevcudu devam ettiriyorsun. Ama destabilize olduğu zaman, stres olduğu zaman kontrol edebilen stres yetenekleri geliştirir. Yani krizler onun için birçok keşfe sebep olur. Böyle durumlarda. Onun için zorlama durumları oturup da bilerek zorlama yapmazsın. Ama zorlamalara karşı onu korumazsın da. Yani şu andaki annelik babalık tarzı onu her türlü zorluktan koruyarak büyüteyim ki biz çektik o çekmedik diyorsunuz. Şu anda zaten yeni kuşağın en büyük sıkıntısı da bu. Yani eski kuşaklar, bizim kuşaklar yokluk içinde olgunlaşmak zorundaydık biz. Evet. Ama şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmak durumunda. Bu çok daha zor.
1: Evet.
0: Zor. O zaman ne oluyor? Olgunlaşamıyorlar kuşaklar. Olgunlaşamayınca ne ortaya çıkıyor? Bu sefer onlar tembel, 130 kilo oluyor. Ondan sonra gidiyor saunada zayıflamaya çalışıyor. Sabah kalkamıyor. Yani böyle şey tarzında. Her şeyi başkasından bekleyen bir kişilik ortaya çıkıyor. Halbuki o kişi özgürlük ve sorumluluk dengesi sağlaması lazım kişinin. Onun için zorlama bunun hayatın zorluklarına alıştırmak gerekiyor. Aha. Hayatta böyle başarıya giden yollar böyle çiçekli yollar değildir. Eller cepte gidilmez şeye, başarıya. Taşlı yollardır, engeller vardır. A engeli olmasa B engeli onu aşarsın, olmasa C engeli aşarsın. Hedefinden böyle yani biraz terlemeden, yorulmadan, emek vermeden, çile çekmeden güzel şeyler gelmiyor bu. Ormanda bile uzun ömürlü ağaçların en büyük özelliği nedir? Fırtınalara, rüzgarlara dayanmasıdır. Dayandığı zaman güçlenerek kalıyor. Dayanamayanlar çürüyüp gidiyor. Onun için burada ona dayanabilmeyi öğretmek gerekiyor hayatın zorluklarına. Yani hiçbir zaman şey yani ailede hayatındaki gibi hayata adil değil. Bakın onu söyleyeyim. Bu dünya hayata adil değil. Ahirette birleştiği zaman adalet ortaya çıkıyor. Onun için dünyada adil olmayan şartlar da var. Bazıları birkaç adım önde başlıyor. Bazen bazı şeyde kaçıyor ama hak ve fırsatlarda herkes eşit. Ama yani bazıları daha fiziksel olarak daha dikkat çekici doğuyor.
1: Evet.
0: Bazıları o yönden daha eksik oluyor ama zeka yönünden daha iyi oluyor. Yani böyle çeşitlilik var. Bu çeşitlilik içerisinde ama nedir? Herkesin iyi insan olma açısından herkes eşittir. Bak herkes zengin olamaz, herkes yakışıklı olamaz, herkes böyle fiziksel görünümü iyi olamaz, herkes ünlü olamaz ama herkes iyi insan olabilir. Ona hedef olarak o zaman çocuğumuza koyacağımız hedef şunu yap bunu yap hedefler değil, soyut hedef hayatın sonuna geldiği zaman iyilerden olmak hedef. Buna koydu da içine iyicil duygular da kötücül duygular da vardı insan içinde. İyicil duygularını harekete geçirecek şekilde ona hedefler koyduğun zaman iyi insan olma, o hem iyi insan olmak hem başarılı olmak ikisini bir yapabilir. Yani bunun için burada da bu yönde de zorlukla kaçırsa o zorlukları aşmayı öğreteceğiz çocuğumuza.
1: Evet.
0: Çocuklar genellikle anneye babaya bakar. Anne baba zorluk karşısında hemen vites değiştiriyorsa, hemen kaçıyorsa ondan çocuk da onu örnek alır.
1: Evet. Tabii burada mesela o fayda zarar analizinde biraz şey de var hocam. Mesela çocuk diyor ki ben şu okula gitmeyeceğim. Ben o okula gitmek istemiyorum. Ama anne baba biliyor ki o okul onun için daha faydalı olabilecek. Bu tür durumlarda çocuğa onu orada o dengeyi nasıl kurmak lazım? Biraz onun özelinde
0: yani
1: aslında merak
0: ediyorum
1: hocam.
0: Okulla ilgili anne baba ailece aynı fikirdeyse mesele yok. Ama aynı fikirde değilse burada çocuk kaç yaşında olursa olsun çocuğun kararını kendi kararını kendisi vermeyi öğretmek gerekiyor küçük yaşta. Kendi gemisinin kaptanı olmayı. Bak şunu yaparsan bunu şunu şunu kazandıracak. Bunu yaparsan bunu bunu kazandıracak. Bunu söyleyeceğiz. Ondan sonra o olmazsa ikisi de olmazsa üçüncü bir çözüm söyleyeceğiz. Burada son şeyi uzlaşarak ikna ile gitmek lazım. Yani burada muhakkak altın orta nokta kuralı var. Bak.
1: Yani burada tamamen çocuk istemiyor.

0: kararı vermeyi öğreteceğiz. Yani bu da ancak çocuğa bir şey bırakarak, inisiyatif vererek olur.
1: Evet. Peki hocam, şimdi mesela işte sabah bir baktım, işte tişörtünü çıkarmış, lavaboya gitmiş, yorgana sarılmış yatıyor diyor. Çocuk da bunun farkında değil. Bunun adı uyur gezerlik mi, tam bilemiyorum hocam, ama yorgunluğun böyle bir uyur gezerlik gibi bir etkisi olur mu, olabilir mi?
0: İdrar kaçırma falan da mı olmuş acaba? Yok, olmamış galiba. Yani bu şeydir, çocuk çok bunun strese girdiği zaman bu olur. Böyle durumlarda yani onun öyle bir şey varsa, hani şey, tehlikeli bir şeyler yaptıysa, hani onun dışında arada bir tek tük oluyorsa önemli değil bu. Aha. Ama sık sık oluyorsa, 2-3 günde bir oluyorsa bu şeydir, uyur gezerlik olabilir, başka bir şey olabilir. Yani aşırı stres yükü de bazen bunu yapabiliyor. Böyle durumlarda ilaç gerekebilir o zaman. Aynen. Ama arada tek tük olduysa, bir defa olduysa önemli değil. Yani bazen dış motivasyon yoktur dışarıda çocukta. İç motivasyon vardır. Kendi içinde kendini zorluyordur. Bundan dolayı zayıflamıştır, yemiyordu, içmiyordur. İlla başaracağım, illa yapacağım diye. Yani hiç annenin babanın bu konuda şey olmadan da bazı çocuklarda oluyor öyle. Olabiliyor. Böyle durumlarda onu da, yani burada kendine karşı da hakların var. Kendine karşı da haksızlık yapmaman lazım. Nedir o da? İşte uyumak, yemek yemen, kendini biyolojik ihtiyaçlarını, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, bu da insanın kendi nefsi üzerindeki haklarıdır. Bunu vermezse bedelini ödersin. Kendine karşı haksızlık yapmama, mesela çocuk bunu öğrenecek o zaman. Onu
1: burada
0: diyecek
1: biraz
0: hocam.
1: Bu durum var değil mi hocam? Yani stres, yorgunluk var. Bedenle zihin farklı bir ritimde.
0: Tabii yani orada stres, beyin stres hormonunu çok salgıladığı zaman bazen farklı bilinç durumu oluyor. Farklı bilinç durumunda uykuda gezmeler oluyor. Gidiyor, tuvaleti yapıyor, yatıyor. Hiç farkında değil, hatırlamıyor. Yani bazı durumlarda fazla sıcaktan da olabilir bu. Fazla yorgun olduğun zaman da olabilir. Yani idrar kaçırma da olabilir. Yani tek tük oluyorsa çok önemi yok onun, ama sık sık oluyorsa, mesela haftada bir, ayda 3-4 defa oluyorsa bu şeydir. Yani uzman sebebini bulmak lazım o zaman.
1: Hocam bir de son olarak şunu sormuş olayım. Bu tür yani pozitif motivasyon ya da negatif motivasyon, çocuğa bir şekilde bir şey çok empoze edildiği zaman çocuk başarıyor ya da başarmıyor. Ama sonradan bu bir şekilde, farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum, mesela hafız ol, hafız ol, hafız ol. Çocuk bir süre sonra buna aykırı bir yaşam sürebiliyor. Dediğiniz işte yurt dışına gidiyor, orada pizzacılık yapıyor örneğin ya. Gibi. Ya da zorla başını kapattırıyor, türban tesettüre sokan bir ailenin kızı. Sonradan bir fırsatını bulduğu zaman başını açıyor. Yani o tamamen o zamana kadar duyduğu baskı neyse onun tam tersi bir hayat yaşıyor. Burada mesela aile nasıl bir denge kurmalı? Yani orada şunu demek zor. Kız mesela açılmak istiyor. Bunu tabii ki de yapabilirsin ama bunun karşılığı bu diye böyle bir bilinç, bir farkındalık ortaya koymaya çalıştığı zaman çocuk bunu çok zihninde tam oturtamayabiliyor. Orada nasıl bir denge kurmak lazım?
0: Tabii şimdi burada çocuk da kaç yaşına bağlı bu. 18 yaşından büyük olanlar da artık, hatta 12-13 yaşını geçtikten sonra geçmiş olsun. Yani işte anne baba artık öyle durumlarda ona buyurgan yaklaşamaz. İyice kaybeder çocuk. Ama annenin babanın uyarı vazifesi var. Onu yapacak. Artık o yaştan sonra, çocuk ergenliğe girdikten sonra anne babanın sadece sorumluluğu zorla onu düzeltmek değil. Zorla iyi ve güzel yapmak değil. Bu zorla yaptığın zaman çocuk, hele şu an bu zamanda, eskiden hani toplum kapalı bir toplumlardı. Evet. Dünya böyle açık toplumlar değildi. Köydeki yaşamı düşün. Komşunun kızıyla evleniyor, babasının işi yapıyor. Hep aynı ortam, aynı törelerin içerisinde yaşıyorlardı. Ama öyle değil ki şimdi. Şimdi rahatlıkla çocuk evin açık kapısı internet. İnternete giriyor, oradan tamamen evden kaçıveriyor. Evet. Yanında devamlı jandarma mı bulunduracaksın? Onun için böyle durumda çocuğu eğitmek daha zor. Daha zor olduğu için yapılacak şey, en önemli şey burada, o çocuğa bu iyi, bu kötü. İyi yaparsan şunu kazanırsın, kötü yaparsan bunu kaybedersin tarzında bunları anlatmak. Burada onun içerisinde zaten evi seviyorsa, anneyi babayı seviyorsa, o çocuk böyle durumlarda bana zorla bunu yaptırmıyorlar, son kararı bana bırakıyorlar dediği zaman, o anda yapsa bile sonradan bakar ki o dünya sahte, o hareketler sahte, geri döner. Maddeye kullanır mesela, geri döner. Kötü arkadaşa gider. Çünkü cazibesi oluyor o dükkanların. Yani vitrinlerde olan ama içi boş. Öyle bir dünya
1: yani
0: o.
1: Yani

0: Sonuçta
1: zaten.
0: Hayır, orası
1: Onu
0: olmaz
1: de, onu,
0: dedikçe
1: onu
0: daha
1: dediğin zaman
0: bencilsiniz
1: çocuk
0: gibi,
1: o anda sessiz kalıyor. Ama özelliğini kazandığı zaman da tam tersi oldu bu çocuk diyorsun. Bilmeden çıkmıyor diyorsun. Aslında onu yaparak senden intikam alıyor. Bunu çok şeylerde de görüyoruz mesela. Evlilik konularında da görüyoruz. Yani istemediği bir evlilik yapıyor. Ya ben ya o diyor anne. Mesela istediği evliliği yapmıyor. Sırf bu yüzden alkolik olan biliyorum ben düşün. Hiç sevdiği kişiyle evlenmedi. Annesi kapris yaptı. Bizim aileye yakışmaz o bilmem ne diye. Ondan sonra çocuk başka birisiyle evlendi. Mutlu olmadı. Her gün sarhoş akşam eve geliyor. Evlilik aile berbat oldu. O evlendiği kişiyle de evlenmedi. En sonunda akciğer kanseri olup vefat etti mesela.
0: Evet.
1: Yani öyle yani aşk duygusu çok enteresan bir şey. Samimi ise yani 18 yaşını geçtikten sonra hele artık efendim bu bizim aileye yakışmaz, bu şöyledir, bu böyledir dediğin zaman o çocuğu kaybediyorsun.
0: Evet.
1: Yani ama bazı gençler var böyle durumlarda anneye babaya itiraz edemiyor. Özellikle duygusu zayıf. Hayır kabul etmiyor ama sessiz onay oluyor. Evlendikten sonra da karısını çıldırtacak şeyler yapıyor. Evliliği berbat ediyor, şeyi berbat ediyor. Anne baba pişman oluyor. Niye evlendirdik diye. Bunu pişman ediyor. Pasif agresif dediğimiz kişilik geliştiriyor. Böyle otoriter korku baskı kültürlerinde bu oluyor. Korku kültürlerinde çocuklar münafıklığı öğreniyorlar. İkiyüzlülük öğreniyorlar. Adaletli olamıyor böyle aileler zaten çocuklarına. Onun için orada onlara böyle hayatı öğretirken yani ergenlikten önce 10 yaşına kadar çocuklar anne babaya şiddetle bağlı oldukları için, kuvvetli ihtiyaçları olduğu için onları modelleme konusunda çok daha başarılıdırlar. Eğer anne baba iyi örnek olmadıysa ondan sonra daha zor artık. İyi örnek olduysa, ev sıcak bir ortamsa, anne baba, çocuk annenin babanın adı geçince içi ferahlıyorsa, bir sevgi uyanıyor, sıcaklık uyanıyorsa, böyle bir şey annelik, şu babalık rolü öğrettiysek o çocuğa korkmayın çocuktan. Ama çocuk anneye karşı hem sevgi hem öfke varsa, fırsatını bulduğu zaman öfkeye bazen ikisi arasında gel gitler yaşa mutsuz bir çocuk olur zaten. Hem sevgi hem baskı zorlayıcı ailelerde, çok müdahaleci ailelerde. Onun için ona muhakkak çocuğumuzu bizi mutlu etmek değil, hayata hazırlamak annelik babalık. Onun için de ona hata yapma hakkı tanıyacağız. Yani evden çıkıp bisiklete binip dolaşacak. Kaza yapabilir mi? Yapabilir. Ama başka türlü de hayatı öğrenemez ki.
0: Evet.
1: Arabaya gidip yolda bir kaza geçirebilir. Aman kaza geçirmesin diye evde devamlı tutuyorsun çocuğu. Ne olur çocuk? Hayatı öğrenemez. Çıktığı zaman da hata yapmaya başlar. Onun için uyarı vazifesi var anne baba. Şunu yaparsan böyle olur. Uyarı vazifesini yapacak. Ama zorlayıcı olduğun zaman çocuk bu zamanda ya ters role giriyor, ters kimlik geliştiriyor yahut da anne çocuk savaşları başlıyor. Baba çocuk savaşları başlıyor.
0: Evet.
1: Baba çocuk savaşlarında bu savaşlarda da kaybeden hep büyükler olmuşlar. Yani evde devamlı bakıyorsun anne kız savaşları var mı diye soruyorum. İkisi de birden var diyorlar. Niye? Devamlı o onu düzeltmeye çalışıyor. O hayır diyor. Devamlı basit bir şunu giy bunu giy konusunda bile savaş var. Halbuki bir bakıyoruz ki çocuk o kadar güzel bir çocuk yetişmiş. O kadar güzel huyu var ki. Bunları görmüyor anne. 8 tane iyi huyunu görmüyor. Bir 2 tane yanlış huyunun üzerinden gidiyor. Öyle olunca da iletişim kuramıyor.
0: Evet.
1: Kuramadığı zaman kaybediyorsun çocuğu.
0: Evet.
1: Ya bu tamamen annelik pratiğiyle, babalık pratiğiyle ilgili.
0: Evet.
1: Yani annelik, babalık öğrenilmesi gereken bir şey. Genetik öğrenilmiyor. Evet. Yani eşleşme biyolojik ama evlilik, annelik, babalık şeydir. Kültürel öğrenmedir.
0: Evet, doğru. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Sevgili dostlar, bugün de Evlilik Okulu programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda tekrar görüşürüz. Tabii siz de Nevzat Hocam'a sorularınızı yönlendirmek isterseniz 0501 630 3030 Akra WhatsApp hattımız, buraya yönlendirebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. önerilerimiz bölümünden günün programları

0: Ana göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Misafir 10 kısmetle gelir der bizim peygamberimiz. Birini yer, 9'unu bırakır gider. Ayrıca ilave eder. Misafir rızkıyla gelir der, ev sahiplerinin günahlarının affedilmesine vesile olarak çıkıp gider. Bu hadisi şerifler hürmetine bizde misafirin hürmeti ziyadedir. Her yer ve durumda mütevazı ve sade bir üslubu tercih etse de misafir söz konusu olduğunda adeta şahsiyet değiştirerek varıyla övünmeden, yokluğuna yerinmeden elinde olanı misafirinin önüne serer. Misafirperverlik tek bir ferdi bile dışarıda kalmayacak biçimde Anadolu halkının müşterek niteliğidir. Efendiliğiyle meşhur Anadolu insanının misafir kapmak uğruna giriştiği mücadele sahneleri tarih kitaplarına dahi geçmiştir. İbn Battuta seyahatnamesinde Anadolu'da karşılaştığı pek çok misafirperverlik manzarası çizer ama biri fıkralara konu olacak cinstendir. Denizli yöresindedir yazar ve şöyle anlatır. Şehre girdiğimiz sırada çarşıdan geçerken dükkanlardan çıkan bir takım insanların atlarımızı çevirerek yularına asıldıklarını gördük. Bir başka grubunsa bunları durdurarak onlarla çekişmeye başladıklarını müşahede ettik. Aralarındaki çekişme uzayıp kızışınca bazıları hançerlerini çekip ötekilere saldırmaya kalkıştılar. Dillerini bilmediğimiz bu insanların ne konuştuklarını anlamadığımızdan korkmaya başladık. Bunların yol kesen Germiyanlılar olduğu kuşkusuyla bu şehrin onlara ait olduğunu, malımıza ve canımıza kastettikleri kaygısına düştük. Sonra Allah bize Arapça bilen ve hacca gitmiş olan bir adam gönderdi. Ondan bunların bizden ne istediklerini sordum. Dedi ki, bunlar ahilerdir. Bizimle ilk karşılaşanlar Ahi Sinan'ın arkadaşları, sonra

0: Sonradan gelenler ise Ahi Duman'ın kardeşleriymiş. Her iki tarafta bizim kendi yanlarında misafir olmamızı isterler. Bu yüzden çekişirlermiş. Onların göstermekte oldukları bu büyük misafirperverliğe hayran olmamak elde değildi. Nihayet işi kura çekmek suretiyle halletmek yoluna gidip anlaştılar. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine misafir olmamız kararlaştırıldı. Kura Ahi Sinan takımına düştü. Adı geçen bunu haber alınca bizi karşıladı ve hep birlikte gidip onun tekkesine misafir olduk. Ahi bizlere yemek ve çeşitli meyveler getirdi. Nadirattan olan birkaç kötü huylu insanların haricinde her yerde Türk misafirperverliğiyle karşılaşmıştık. Cenab-ı Hak cömert ve hamiyet sahibi olan, yabancılara şefkat ve merhamet esirgemeyen, misafirlerine iyilikle muamele ederek muhabbet gösteren şu taifeyi daima hayırla mükafatlandırsın. Allah bütün ahilerden razı olsun. Bilinmelidir ki onlardan herhangi birinin zaviyesine adım atan bir yabancı, en sevdiği yakınının yanına gelmiş gibi mutlu, huzurlu ve güvende olur.
1: Anadolu İrfanı.
0: Özellikle yabancılara, garibanlara, uzaktan gelmişlere yönelik bu misafirperverlik niteliğimiz, eşe dosta ikrama dönülse de aslının yolcuya ve yabancıya ikram olduğunu nakledilen anı ve hatıralardan anlıyoruz. Mesela bir gayrimüslim diyor ki, İstanbul civarındaki gezintilerimde ben hep bu milletin lütufkarlığıyla misafirperverlik aşkına şahit oldum. Rastladığım hangi Türk'e yol sorsam hemen bana rehberlik etme teklifinde bulunuyor, yiyecek ve içecek şeyler hususunda elinden gelen ikramda kusur etmemek suretiyle de hep aynı kibarlığı gösteriyordu. Geleneğimizde misafir kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmez, yabancı olsa da. Bilakis gökten inmiş bir kutsal armağan olarak kabul edilir. Garip ve kimsesizlere dinimizde verilen özel önemden dolayı garibe garipliğini sezdirmemek yüksek Anadolu ahlakının önemli bir parçasıdır. Ülkemize konan göçen her yabancı bunu yakinen hisseder. Kendi vatanlarında dahi bulamayacakları bir yakınlık, samimiyete şahitlik ederler. Bu âli meziyetimiz kurumsallaşmış, herhangi bir bedel ödemeden barınılacak, yenilip içilecek, günlerce konaklanabilecek hanlar ve zaviyeler inşa edilmiştir. Bu samimiyet ticaretimize bile yansımış, yabancı tüccarlara gösterilen serbestlikler yerli tüccarları dahi şaşırtacak boyuta ulaşmıştır. Anadolu'da misafir ağırlamak herkesin sahip olamayacağı bir şandır. Ona evinin en güzel odası ayrılır, en iyi yemekler ikram edilir. Aniden gelen misafir, Tanrı misafiri veya Allah misafiri olarak tanımlanır ve çok makbuldür. Ev sahibine evinin adeta birçok ev arasından seçildiği hissini verir. Eve gelen misafir, hangi şartla gelirse gelsin, eşikten geçmiş olarak kabul edilir. Bereketiyle geldiğine inanıldığı için Allah tarafından gönderilmiş bir ihsan olarak görülür. Hatta misafiri taşıyan binekler dahi özel ihtimama tabi tutulur, ev sahibi, hizmetkarı varsa bile bu işi bizzat üstlenir. Yemek, tabi olarak yer sofrasında, sofra bezi veya sini üzerinde ortak bir tabaktan yenir. Sofrada çorba, hoşaf ve pilav için kullanılan kaşıklar dışında başka bir sofra gereci bulunmaz. Kaşık yerine bazen sulu yemekleri yerken kalınca bir yufka, susak denilen biçimde kaşığa benzer şekilde katlanılarak kaşık yerine kullanılırdı. Çatalın Avrupa'da icat edildiği 18. yüzyıla kadar hem orada hem Anadolu'da çatalın işlevini parmaklar görüyordu. Sağ elin üç parmağıyla yemek yemek görgü kuralları içinde sayılırdı. Avuçla yemek ya da bütün eli kirletmek sünnete ihlal sayılıyordu. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması elbette sofra adabının değişmez bir gerekliliğiydi. Sofra taşınılabilir bir düzen içinde hazırlanır, evin herhangi bir odasına veya bahçeye kurulabilirdi. Gelir düzeyi müsait olanların evlerinde evin en güzel odası veya köşesi misafirler için döşenir, süslenir, misafir ağırlamada mekana da hususi bir özen gösterilirdi. Bazı evler köylerden ya da memleketlerden akıp gelen herkesin konakladığı yerlere dönüşürdü. Herhangi bir yere ulaşım uzun süreler aldığından konaklama kaçınılmazdı ve insanlar kendi köylülerinin evlerinde kalmayı tercih ederlerdi. Hasılı bu evler özellikle pazar kurulan günlerde dolar taşar, her gelen tertemiz ve mis kokulu bembeyaz nakışlı çarşaflarda yatırılır, mis gibi yemeklerle gıdalandırılırdı. Köylerimizde de misafir odaları bulunurdu. Köye yolu şu ya da bu sebeple uğrayacak olanlar için. Bu misafir odası genellikle caminin yanında bulunurdu. Misafir eğer evde değil de köyün misafir odasında ağırlanacaksa, köylüler kime geldiğini dikkate almadan onu köyün misafiri kabul eder, kaldığı süre boyunca sırayla yemeklerini gönderir, ne kadar kaldığı, kalacağı kesinlikle sorulmazdı. Kendilerine bile yetmeyecek olsa yiyeceklerini misafirlerine ikram eder, dinimizde isar dediğimiz yüksek ahlakı en mütevazı biçimiyle sergilerlerdi. İtiraf etmek icap eder ki bu cömertlik ve ikram köylerimizde daha fazlaydı. Hala öyledir. Mevlana der ki, misafirperverlik köylüde, zarafet şehirlidedir. İkisi de ölçülemez ve mukayese edilemez niteliklerdir ki Anadolu insanına pek yakışırlar.
1: Anadolu İrfanı.
2: Bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Davud Aleyhisselam.
1: Biz ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davranışlara böyle mükafat veririz. Dağları ve kuşları Davud ile beraber

0: Peygamber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la beraber inananlar, hepiniz salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve Zebur'u verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kilo artışı, hareketimizin ağırlık merkezi omurga. Buraya binen yük fazla olduğu zaman bel fıtığına gidiş hızlanıyor. O yüzden kilomuzun ideal olması gerekir boyumuza göre. Sigara içme, özellikle bu disk bölgesindeki bağ dokusunun yapısını bozarak bel fıtığına neden olmaktan. Vücudumuzun yükünü taşıyan sadece omurgamız değil, omurga boyunca uzanan tüm boyun, sırt ve bel kasları, karın kasları da bu yükü paylaşan kullarımız. Hareketsiz yaşam, düzenli egzersiz yapmama gibi durumlarda kaslar yeterince güçlü olmadığından, kasların taşıması gereken vücut ağırlığında omurga yüklendiği için bu yük diskler üzerine binerek fıtıklaşmaya neden olmaktadır. Mesleki faktör de çok önemli. Özellikle ağır kaldıran, ağır fiziksel aktivite gereken inşaat işçileri, halter, güreş sporuyla uğraşanlar gibi bu kişilerde de bel fıtığı olma sıklığı artmak. Bilinçsiz ağır kaldırma ya da vücudumuz hamken spor yapma, sürekli oturaraksa işimiz, yanlış koltuk seçimi ya da uzun süreli oturma şeklinde kalarak kasların tembelleşmesi, bunlar da fıtık sebepleri arasındadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Editör, bir kitabın, derginin veya başka bir yayının hazırlanma sürecini planlayan, değerlendiren ve yayıma uygun hale gelmesini sağlayan kişidir. Kelime Latince editor sözcüğünden gelir ve hazırlayan, düzenleyen anlamını taşır. Günümüzde editörler yalnızca yayın evlerinde değil, gazete, dergi, dijital yayıncılık, akademik yayıncılık ve medya kuruluşlarında da önemli görevler üstlenmektedir. Yayın evlerinde editörün temel görevi, yayınlanacak eserleri seçmek ve onları içerik, dil ve anlatım bakımından geliştirmektir. Bir editör gelen dosyaları değerlendirir, metnin güçlü ve zayıf yönlerini belirler, yazarla işbirliği yaparak gerekli düzenlemeleri planlar ve eserin baskıya hazır hale gelmesini sağlar. Bu süreçte yalnızca dil bilgisi yanlışlarını düzeltmekle yetinmez. Metnin kurgusu, anlatım bütünlüğü, hedef kitlesi ve yayın evinin yayın politikası açısından da değerlendirmelerde bulunur. Editörle düzeltmen ya da redaktör kavramları zaman zaman karıştırılır. Düzeltmen daha çok yazım, noktalama ve dizgi hatalarını giderirken, editör metnin bütününe odaklanır ve gerekirse yapısal değişiklikler önerir. Akademik yayıncılıktaysa editör hakem sürecini yönetir, bilimsel etik ilkelerinin uygulanmasını sağlar ve yayımlanacak çalışmanın niteliğini denetler.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle, her kim ki hine yesme'ul müezzine yüezzine. Müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse. Merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldiler. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam, doğru adaletle şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati, efendim, merhaben bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun, hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse. Keteballahu lehu, Allah ona yazar. Elfey elfi hasenetin. 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve maha anhu elfey elfi seyyiyetin. Onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor, o 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah, 2 milyon günahı siler. Ve rafa lehu elfey elfi de derece, onu 2 milyon derece yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Araf suresi 148 ila 171. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha? Dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et, sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa, buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin etti.

misin? Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin, dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affettiğin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız, denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz, dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz, dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men

0: etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 148 ila 171. ayetlerini dinledik.

0: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Koyu Sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Ekmel Burak Özşener. Kendisinin de iç hastalıkları uzmanı olması hasebiyle yaşlarda görülen kronik hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam yaşlanmayla beraber kronik hastalıklar artar mı? Artıyorsa vücuttaki hangi biyolojik değişiklikler buna neden olmakta acaba?
2: Burada şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kıymetli hocalarımız bize söylerlerdi. Hiçbir hastalık yaşlılıktan değildir diye. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıkta sağlıkla kalmak kesinlikle mümkün. Ancak şu tabii göz ardı edilemez bir gerçek ki tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kolesterol, birçok dahilinin de müdahil olduğu kronik hastalık, süreyen hastalık kişinin yaşıyla beraber kendisinde kalıyor. Yaşlılığında da ona arkadaşlık ediyor ne yazık ki. Bütün bunların yanında ileri yaşla beraber ortaya çıkan tansiyon ya da şeker hastalıkları tabii ki olabiliyor hocam. Burada yaşlanmayla olan değişikliklerden bahsederken şunu belki göze dikkate almak gerekir. Yaşla beraber vücut bir takım fonksiyonlarında zayıflık göstermeye başlıyor. İşte damar sertliği diyoruz. Damarlar elastikiyetini yitirdiği için tabii ki bu beslenme, bir takım hareketin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber genetik yatkınlıktan da oluşabiliyor. Tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bizim kan şekerimizin kontrolü pankreas ve insülin salgısı üzerine kurulu. Pankreas yaşla beraber fonksiyonunu tam yerine getiremediği için bir şeker hastalığı ortaya çıkması söz konusu olabiliyor ileri yaşlarda. Ya da daha basit şeylerden de bahsedebiliriz. Tat almakla alakalı yeteneğimiz azaldığı için, ağız tadımız bozulduğu için yemeklere karşı ilgimiz değişebiliyor. Bu kilo kaybı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bütün bunlar hepsi birlikte yaşla beraber kronik değişiklikler ve getirdiği hastalıklar olarak sayılabilir işin doğrusu.
1: Anladım hocam. Peki en çok tabii her yaş grubunun kendine ait kronik hastalıkları var. Çocuk yaş grubunda da görebiliyoruz ama yaşlılıkta en çok görülen kronik hastalıklar neler hocam?
2: Yani bizim pratiğimiz için konuşacak olsak iç hastalıkları pratiğinde en çok tansiyon hastalarını görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz, kalp hastaları oldukça fazla, kolesterol yüksek olan hastalarımız oldukça fazla. Burada bunlar birbiriyle ilintili zaten. Yani bir şeker hastalığı varlığının hani net bir şekilde kalp hastalığını da kolaylaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla yaş ilerledikçe bu hastalığı olan kişilerin daha fazla görülmesi otomatik bir sonuç olarak karşımıza geliyor.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki o zaman yaşlı bir hipertansiyon ya da kalp hastası, koroner arter hastası nelere dikkat etmeli? Bu hastalıkları hem hastalar nelere dikkat etmeli hem de sağlıklı bir yaşlı bu hastalıklara yakalanmamak için nasıl bir yaşam stili benimsemeli?
2: Şu bizim için aslında en mühim nokta diye düşünüyorum. Gençken, orta yaşlıyken ne geçerliyse aslında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Bugün dünyamızda sadece ülkemiz için değil en büyük sıkıntı aslında beslenme problemleri, fazla kilo, obezite. Açıkçası sadece bugün için kilomuzu kontrol etsek genç yaşlarda bizi hem orta yaş hem ileri yaşta ortaya çıkabilecek hipertansiyondan, kalp hastalığından, kolesterolden, kilonun getirdiği bir takım eklem, İşte kireçlenme problemlerini korumak için tek başına yeter. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yaşa bakmaksızın insanların hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Gerçekten

0: Yani hareket berekettir diye bir laf vardır eskilerin kullandığı. Tartışması bir gerçek. Kişinin yürümeye mani bir durumu yoksa, ki kalp hastalığı varlığı bile aslında kontrol altında, tedavi altında olduğunda asla yürümeye mani değildir. Mutlaka yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Bugün için klasik tavsiye, haftada en az 3 gün ve 150 dakika olacak şekilde bir minimum yürüyüş önerisi vardır. Bu bize ne sağlıyor? Biz yürüyüş yaptığımız zaman eklemlerimiz kuvvetini koruyor, kaslarımız kuvvetini koruyor ve bu yürüyüşün getirdiği ruhsal iyilik hali bizi zihnen iyi tutuyor ve sonuçta siz kilo vermeseniz dahi yürüyüş yapmak tansiyonunuzun daha iyi gitmesini sağlıyor. Veya tansiyona yatkın bir bireyseniz, belki 70'li yaşlarınızda tansiyon çıkacakken rutin hayatınızın bir parçası olarak yürüyüşü sadece devam ettirdiğiniz için siz tansiyondan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu ikili, yani kilo kontrolü ve egzersizi birbirinden ayırmıyoruz. İkinci kısmı da yürüyüş dışında kilo kontrolüdür. Bugün dünyada, Türkiye'de başımıza ne geliyorsa aslında fazla kilodan geliyor. Her yerde bunu söylüyoruz. Bütün uzmanlar söylüyorlar. Ama tabii söylemesi kolay, yapması zor gerçekten. Bütün çeşitteki gıdalar önümüzdeyken. Dolayısıyla kilomuzu biz kontrol ettiğimiz zaman bu orta yaşta daha kolay. Çünkü siz yemeği daha kısarak kolay kilo verirken, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için daha zor kilo vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 65'li yaşların üzerine, yani yaşlı gruba geçtiğinizde ideal kiloda ne kadar yakınsanız ideal kilonuza, o kadar sizin için hayat daha kolay. Hem yaşlanmış halinizde bir takım hareketleri yapmak, çorap giymek, işte kendi işlerinizi görmek, kilo fazlası varken daha zor. Siz kiloyu ideal tuttuğunuzda bunlar daha kolay. Hem de o kilonun getirdiği ek hastalıklar, işte demin bahsettik, tansiyon, şeker, kolesterol, kalp hastalığı gibi hadiseden kendinizi korumak, varsa da daha az ilaçla daha kolay bir şekilde kontrolünü sağlamak mümkün. Yani aslında biz sağlıklı olmak anlamında gençlerde, orta yaşta ne söylüyorsak, özellikle kilo ve egzersiz anlamında, yaşlılıkta da aynısı geçerli. Ve hareketi sürdürmek kadar hayati bir şey yok. Çünkü bizim sistemimiz hareket etmek üzere yaratılmış. Bu hareket aksadığında her şey aksıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz obezite, fiziksel aktivite zaten kronik hastalıkların, pek çok kronik hastalığın önlenebilir sebeplerinden biri. Çünkü kronik hastalıkların bazı önlenemez sebepleri oluyor. Onları değiştiremiyoruz ama önlenebilir nedenleri oluyor. Bunlardan başka bir sebep de, kronik hastalık sebeplerinden birisi de maalesef sigara tüketimi. Bu nedenle ben solunum sistemi hastalıklarında ve bu tarz kronik solunum sistemi hastalıklarından korunmada neler tavsiye ettiğinizi merak etmekteyim.
0: Şuradan başlamakta fayda var. Yani sigara tartışmasız, yaştan bağımsız, bu kadar zararı ortadayken konuşmuyor olmak lazım. Gençken bir miktar vücudun, hani sigaranın etkilerini tolere etmesi belki mümkün oluyor ama kalıcı hasarlar zaten var. Ama ileri yaşta sigaraya devam ettiriyor olmak bu zararları daha da hızlandırıyor. Daha da kişiyi kolay kötüleştiriyor. İşte bir sigara içen kişi çok daha kolay bir soğuk algınlığından sonra zatürreye hastalığı çevirebiliyor. Daha kolay kötüleşebiliyor. Yani burada hani sigaranın içilmemesi gerektiği, olmaması gerektiğini tartışmamıza gerek yok. Genç, orta yaş veya ileri yaş fark etmez. Solunum sistemi hastalıkları açısından bakarsak, bugün günlük pratikte bizim kışın en büyük sıkıntımız şu oluyor. Acillerimizi, yoğun bakımlarımızı sıkıntıya sokan yaşlı hastalar, özellikle de demin bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklı olan kişiler daha hastalık açısından naif oluyorlar. Daha bir soğuk algınlığının zatürreye dönmesi açısından riskli hastalar oluyorlar. Ve özellikle kış döneminde hastalar kolaylıkla zatürre olup yoğun bakımlık oluyorlar, kaybedebiliyorlar. Kişinin eğer diyabeti, kalp hastalığı varsa biraz daha genç yaşlarda bile, 45-50 yaşlardan sonra bile zatürre aşısının yapılması kritik önemi haiz diye düşünüyorum.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani hem bir yaşlı özelinde konuşacak olursak, yaşlının yoğun bakıma yatışı aynı zamanda tüm yakınları için büyük bir tahribat oluyor. Hem yaşlının sağlığı hem ailenin durumu açısından bunlar çok önemli. Tabii ki hani hani hayat belli, yaşayacağımız ömür belli ama yine de hayatı kaliteli olarak son gününe, son dakikasına kadar geçirmek için sağlığı korumak ve bunun bir nimet olarak bize emanet edildiğini, farkındalığını taşımak gerekiyor.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki hocam, bu bağlamda bir iç hastalıkları uzmanı olarak yaşlılar böbrek sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeliler?
0: Bu hakikaten kritik bir konu diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili problemler, işte idrar azlığı yaşla beraber aslında daha sık gördüğümüz durumlar. Çünkü pratikte yaşanan şu oluyor: böbreğin belli bir süzme kapasitesi var ve sizin hiçbir hastalığınız olmasa dahi yıllar içerisinde bu peyderpey azalıyor bir miktar. Dolayısıyla bir 40 yaşındaki kişinin böbreği ne kıyasla 70 yaşındaki bir kişinin böbreği dışarıdan alınan gıdalar, ilaçlara karşı daha hassas oluyor. Ve bunun üzerine kişide bir tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı varlığı da yavaş yavaş bu iki hastalık da damarları etkileme sebebiyle, böbrek damarları da etkilendiği için daha da hassas hale geliyor dışarıdan alınan, demin bahsettiğim ilaç veya gıdalar gibi farklı şeylere. Sonuç olarak su tüketimi zaten tartışmasız. Hayatın her dönemi için mühim. İşte vücudumuzun dörtte üçü, dünyanın dörtte üçü su. Hani su hayattır, gerçekten tartışmasız bir söz. Dolayısıyla biz özellikle yaş 65'in üzerindeyse kişinin susuz kalmaması, günde en az 1,5 litre sıvı tüketmek, ki hani bu 1,5 litre de yani tamamı su olsun istiyoruz açıkçası. Diğer sıvılar, evet, günlük alışkanlıklarımızda çay içiyoruz, kahve içiyoruz, başka sıvılar tüketiyoruz ama hani su her zaman daha kıymetli ve daha önde olmalı. Bunun sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bunların dışında yaşla beraber gelen eklem problemleri, ağrılar tabii ki insanları ağrı kesici ilaçlar kullanmaya itiyor. Ama bunda da gerçekten çok mecbursak böyle ilaçlar kullanılsın, gerçekten kişinin şikayetleri dayanılmaz seviyedesi alınsın istiyoruz. Ki burada da hekiminize danışmak mühim diye düşünüyorum. Çünkü bazı ilaçlar karaciğerden temizlendiği için, ağrı kesici anlamında söylüyorum, daha masumken bazı ilaçlar böbrekten atılıyor. Çok daha vücuda ağır etkili olabiliyor. Dolayısıyla hekimimize sormadan özellikle ağrı kesici birkaç adet farklı kullanmak çok büyük sıkıntı oluşturabilir. Ve mecburiyet yoksa kullanmamaya çalışmak çok önemli bir gayret diye düşünüyorum. Onun dışında alışkanlık olarak tabii ki çok faydaları var bitkilerin. Çeşitli yerlerde, aktarlarda bir takım sağlığa faydası olduğu için bir takım bitkisel ürünler kullanılıyor. Bunlar tartışılamaz faydası olan belki ürünler. Ancak bazıları gerçekten böbreğe de önemli ölçüde etkisi olabilen ilaçlar. Böyle bir ilaç veya böyle bir bitki kullanmaya başlandığında tedbiren işte birkaç gün sonrasında bir tetkik yapmak, en azından böbreğe ziyan olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü evet, yani bitkiler bizim faydamız için varlar ama hepsi bize uygun değil. Hani bazen bilemediğimiz, fark edemediğimiz şekilde bundan bir zarar görmemek için bir tedbirli kullanım bu konuda da akıldan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak yaş ileriyse ve kişinin özellikle tansiyonu, şekeri gibi böbreği etkileyen bir kronik hastalığı varsa hem sıvı alımını mutlaka iyi tutmak gerekiyor hem de ilaç kullanımı, özellikle ağrı kesici kullanımında çok temkinli olmak gerekiyor diyebilirim.
1: Gerçekten de öyle. Özellikle ağrı kesicilerin bilinçsiz ve uzun süre kullanımı hem karaciğer sağlığı hem böbrek sağlığı açısından, ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanımı hastalarımızın beslenmesini de etkilediği için mutlaka düzenlenmeli, azaltılmalı. Alternatif yöntemler, işte mesela bir hap yerine işte onun jel formülasyonu vesaire ile karaciğer ve böbreğin uzun süre o etkene maruz kalması önlenmeli gerçekten hocam. Çok teşekkür ediyoruz bunları hatırlattığınız için.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Son olarak hocam, tabii yine kanser hastalıkları da önemli ölüm sebeplerinden. Her yaş grubunda görülüyor ama yine bazı, özellikle bazı kanserler yaşlılarda daha fazla görülebiliyor. Öncelikle sizden kanserden korunmak için, tabii ki her yaş grubunda korunmak için yapılacaklar var ama yaşlılarımıza nasıl bir yaşam stili öneririz?
0: Yani burada açıkçası çok rutinde önerilen dışında yaşlılara özel bir

0: neden bahsetmek
1: Evet.
0: çok mümkün değil belki ama bir takım oturumlar, sempozyumlar, toplantılar hepsi benzer şeyleri söylüyor. Beslenmek hani bizim değiştirebileceğimiz faktörlerden. Hani soluduğumuz havayı değiştiremiyoruz, belki içtiğimiz suyu çok değiştiremiyoruz ama paketli gıdalar, bir takım katkılı ürünler, bunlar bizim en azından tercihen tüketmeme şansımız olan ürünler. Dolayısıyla kişinin mümkün olduğunca bunlardan uzak kalarak daha katkısız, paketlenmemiş ürünleri tüketmesi her yaş için geçerli bir aslında yöntem. Bizim en azından değiştirebileceğimiz kısmı. Bunların dışında kanserden korunmak anlamında işin tıbbi tarafına bakarsak taramalar var. İşte hem kalın bağırsak kanseriyle, prostat kanseriyle, meme kanseriyle alakalı işte yaşla beraber bunların planları var. İşte 50 yaşından sonra bir kez kolonoskopi yaptırmak öneriliyor. Erken tanı gerçekten bunlarda kolaylıkla ilerlemeden hastalığı ortadan kaldırmayı sağladığı için tetkikleri sürdürmek işin tıbbi tarafında. Yaşam tarzı tarafında da her zaman sağlıklı yaşam için söylediğimiz bunu hareket ve kilo kontrolünü de ilave edebiliriz. Sağlıklı beslenme tamamen ayrı bir bahis belki ama kısaca burada bahsetmiş oldum. Yeterli diye söyleyebilirim.
1: Beslenme gerçekten önemli. Kalp sağlığı açısından da aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi kolon kanseri açısından da lifli beslenmek gerçekten önemli. Hani genelde Akdeniz tipi diyet
0: Evet,
1: öneriliyor.
0: evet.
1: Hani lif içeriğini artırmak ve biraz önce söylediğiniz gibi endüstriyel içerikleri elimizden geldiğince azaltmak çok kıymetli. Bunun dışında hocam genel olarak söylemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz başka bir şey varsa onları da alarak programı sonlandırayım.
0: Yani üzerine en çok durduğumuz hani şeyi söyleyeyim, hareketi korumak gerçekten kritik öneme haiz. Kişilerin yaşından bağımsız mümkün olduğunca bir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece yürüyüş tek başına bizim sağlığımızı korumak adına gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hani buradan tek bir nokta akılda kalsın isteseydim bunu söylerdim.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım ki büyüklerimiz için de katkısı olacaktır. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan

kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarda da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Çünkü hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا

0: ضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet. Onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.

0: Vedud.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذْ

0: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
0: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
3: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
4: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
5: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
6: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
7: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşir.

0: تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: Ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'en ve lâ yessarıkne ve lâ yeznîne ve lâ

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

ayetlerle cumartesi günü duaları. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları

0: selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Bu haftaki programımızda cinsiyet rolleri ve aile hayatına etkilerini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Ayşe Toker hanımefendi. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanımcığım.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun. Sizler nasılsınız?
1: Hamdolsun bizler de iyiyiz.
2: Allah iyilikler versin.
1: Çok teşekkür ediyoruz cümlemize, size de. Bugünkü programımızda sizinle cinsiyet rolleri ve bunun aile hayatına etkilerini konuşalım istiyoruz. Cinsiyet rollerimizde özellikle hem doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin örtüşen yanları, bize neleri empoze ettiği ve toplumsal cinsiyet rollerinin aile hayatına etkisi, sağlıklı bir aile, mutlu bir aile için cinsiyet rolleri neden önem arz ediyor? Bunun aksayan yanlarını ve olması gerekenlerini inşallah sizinle konuşalım ama dilerseniz öncelikle kadın ve erkek olarak biz önce iki farklı cinsi de tanıyarak beyin işleyiş yapıları, hayatı algılayışla rolleri algılayış biçimlerinden başlarsak memnun olurum. Buyurunuz.
2: Evet, çok büyük büyük sorular geliyor. Aslında anne karnındayken farklılaşan bir yapımız var kadın ve erkek olarak. Anne karnındayken cinsiyetimize göre salgılanan hormonlarımız hayatta oynayacağımız role göre problem çözme becerimizi, duygusal hayatımızı ya da fizyolojik bir takım farklılıklarımızı belirleyen çok temel bir hormon, cinsel hormonlarımız ve bu anne karnındayken belirleniyor aslında. Anne karnındayken farklılaşan o fiziksel yapı beyin yapısını da etkiliyor. Ve doğduğumuz zaman aslında farklılıklar çok belirgin olmasa bile büyüdükçe ve yaş aldıkça çok daha netleşmeye başlıyor. Şimdi bu farklılık aslında bebekken bile hani araştırmacıların ilgisini çekmiş.
1: Evet.
2: Kız ve erkek bebekler arasındaki farklılıklara bakmak istemişler. Daha 24 saat bile hani daha çok erken bir dönemde bile kız erkek çocuklarının arasındaki bebeklerin arasındaki fark mesela kız çocuklarının bir yüz takibi etme gibi yani bir sosyal ilişki sosyal bir beden takibi söz konusuyken ya da hani süre olarak daha uzun yüze odaklanabilirken erkek çocuklarının daha hareketli daha böyle hareketli ve cisimlere karşı takiplerinin daha uzun olduğu anlaşılmış.
1: Yani doğumdan ilk 24 saat mi dediniz
2: evet,
1: hocam?
2: Evet, 24 saat sonra bile evet. Kız bebeklerinin sosyal ilişki anı daha çok yani bir yüze odaklanma süreleri bir erkeğe göre çok daha uzun. Bir erkek bebeğin ise hareketli bir topa yani bir topu takip et süresi çok daha uzun. Hı hı. Burada gerçekten çok ilginç bir şey. Ne daha sosyal öğrenme yok, toplumsal
1: evet.
2: Kültürel hiçbir şey yok. Ama yani gelecekte öyle önemli ki bir kız çocuğunun yüze odaklanması. Gelecekte nesline devam ettirmek üzere bir bebek yetiştirecek ve bu bebek yüze odakla ihtiyaçlarını gidermek için yüze odaklanmak zorunda olduğu bir süreç geçirmek zorunda. Bebek çünkü konuşamaz, anlatamaz, tamamen yüze odaklanır ve bağlanma dediğimiz temel şey gözlerde başlar. Göz teması kurulmayan bebeklerde ciddi sıkıntılar çıkar. O yüzden kız bebekler bir kere yani yüze odaklı olurlar.
1: Bu bize kadın beyninde, kadın fıtratında sosyal ilişkiye daha yatkın anlamına mı geliyor?
2: Gerçekten evet öyle. Yüze odaklıyız.
1: Evet.
2: Yüzün yani yüz okuma sanatında kadınlar ustadır. Daha. Yani bir erkek bir kadının yüzündeki jest
1: duygu durumunu
2: evet yani çok okuyamaz ama bir anne yani bir kadın karşıdakinin ne hissettiğine dair yüzü çok rahat okuyabilir. Bu da çok erken dönem zaten bu konularda donanımlı olarak doğuyoruz. Çünkü bir bebek büyüteceğiz ve yüzüne odaklanacağız. İstek ihtiyaçlarına odaklanacağız.
1: Anlamaya çalışacağız.
2: Anlamaya çalışacağız. Evet. Ve onun beyin gelişimi için tamamen yüz odaklı olmak çok önemli bir şey. Gözlerde başlıyor büyük oranda bağlanma zaten.
1: Erkeklerde nasıl peki?
2: Erkeklerde daha çok kinesi böyle hani hareketli cisimlere kaydı. Oyunlarda bile çok farklıdırlar kız erkekler. Erkekler garip sesler şeyler çıkaran kamyon rındırın işte birbirine çarptırırlar ya da rekabet içeren sürekli sözel iletişimde bunlar. Benim şöyleyim ama benim bu var. Öteki der benim o da bir şey mi benim şum var. Hep böyle rekabet içeren birbirlerinin üstüne böyle statü kazanmaya çalışan söylemler ve oyunlarda erkekler çok iyiyken kızlar daha çok evcilik, bebek ve eşitlikçi bir yaklaşıma sahiptir. Yani benim şuyum var dediği zaman bir kız çocuk benim de buyum var demiyor. Benim de aynısından daha eşitlikçi yaklaşan bir yapıya sahip.
3: Ben de aynısını şu renginden var mesela aynen. Değil mi? Ben evet. De şu an bende de şu renginden
2: mesela
3: var.
2: Mesela ben de aynısını yaşadım. Aa evet. Öyle mi? Bak ben de aynısını yaşadım. Ya da erkek çocukları da şeylerde erkeklerde gelecekte bu da bir şey mi abi? Deyip başlayan cümleler var. Yani hep böyle güç ve statüye yatkınlık. Erkeklerde, kadınlarda daha çok duygusal anlamak, eşlik etmek, sakinleştirmek, dinginleştirmek gibi bir takım duygusal stabilizasyonların yetenekleri de kadınlarda daha
3: mevcut.
2: Çok.
3: Peki bunlar cinsiyet rollerimize ve aramızdaki ilişkiye nasıl yansıyor?
2: Yani bu farklılıklar ilişkide ciddi bazı sorunlara neden olabiliyor.
3: Öyle mi? Ya artı da olabiliyor, eksi de olabiliyor.
2: Tabii ki. Yani kadının bu kadar yüz okuma sanatı, o seslerdeki, o ses tonları arasındaki o farkları çözmesi. Çünkü dediğimiz gibi en temelde bizim yapmak istediğimiz şey neslimizi devam ettirmek ve hayatımızı korumak üzerine kurulu. Bütün beyin yapımız.
3: Evet.
2: Dolayısıyla bir kadının bir bebek yetiştirmeye donanımlı olarak doğması hiç anormal bir şey değil. Bir bebeğin hangi tür bir ağlamayla neye istediğine odaklanması, bir bebeğin yani neyi isteyerek ağladığını bir anne çözümlemesi gerekiyor. Onun için ses aralıklarındaki o duygusal tonları bile bir kadın çok rahat çıkartabilir. Yani bir kadına kolay kolay yalan söyleyemez. Yüzünden ve ses tonundan çok rahat
3: anlar,
2: çıkarır.
3: Doğru.
2: Bir erkek duygusal olarak bir şey yaşasa bile bunun ne olduğunu çözemiyor. Bunu arka plana atıyor ve yani bir şey canını sıkıyor ama ne olduğunu bile bulamayabiliyor.
3: Anlamlandıramıyor mu?
2: Anlamlandıramıyor. İsimlendiremeyebiliyor ama bir kadın onun yani canın neye sıkıyor bir şey yok. Yani neye sıkkın dediği zaman hani onun yüzündeki ses, görüntü vesaire hemen okuyabiliyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda kadın olduğu için karşı taraftan da aynısını bekliyor. Yani diyor ki yani ben böyleysem biz hani beyinlerimiz aynı olarak biliyor. Onun da böyle bir şey yapması, bana odaklanması, beni anlaması, beni dinlemesi gerekir. Ama beyin araştırmaları bunların tam tersini söylüyor.
3: Evet.
2: Yani empati konusunda erkekler kadınlardan çok daha hani
3: zayıflar
2: çok
3: mı?
2: Çok daha zayıflar. Evet. Bunu sinir bilimciler birçok kez araştırmalarda ve deneylerde

0: Hani bulmuşlar. Şimdi araya girip bir şey sormak isterim size. Bu konu sanıyorum bütün evli hanımefendilerin sıkıntıda olduğu bir konu. Beni anlamıyor. Benim onu anladığım kadar, benim onun hayatına dokunduğum kadar o benim hayatıma, ruhuma, duygularıma, hislerime dokunamıyor. Burada aslında sizin dediğiniz nokta çok önemli. Beyin yapımız aynı zannediyoruz ama farklı
1: Evet,
0: işliyor.
1: farklı.
0: Bunu kabullenmemiz lazım
1: Kesinlikle.
0: galiba.
1: En büyük sorun iki cinsin birbirini yeterince
0: Peki
1: tanımaması.
0: bu durum şöyle bir yargıya gidiyor. O zaman erkekler cephesinden siz bize bilimsel olarak değerlendirirseniz erkekler daha yüzeysel, daha sığ diye bir algı var ne yazık. Yani anlamıyorlar, duyarlı değil, duygusal değil. Bu onların elinde olmayan bir şey mi? Onların biyolojik yapılarında böyle bir şey yüklü
1: Evet,
0: değil mi peki hocam?
1: biyolojik yapılarında evet buna karşı yatkınlıkları erkek kadınlara göre daha az. Çünkü hayatta rekabet üzerine, risk alma üzerine, duygularını daha arka plana bırakıp mantıksal karar verme yönünde.
0: Evet.
1: Çünkü dış dünya ile ilişki daha çok erkek üzerinden gidiyor. Yani
0: Ve o dünyada acımasız ve sert.
1: biraz daha evet yani
0: Bilir,
1: bir kadına
0: evet.
1: göre yani avcı toplayıcı toplum dediğimiz daha önceki dönemlerde gidiyor mesela avını avlıyor. Kadın çok duygusal bir av avlamak ya da işte rekabet etmek karşı tarafından mantıksal bir takım becerileri ön plana çıkarabilmek bir kadın için kolay bir şey değil. Ama erkek dışarıdaki o rekabetçiliğini ya da korumacılığını sürdürebilmesi için duygusal olarak biraz daha hani erkek kadına göre biraz daha güçlü olması gerekiyor. Yani ama bu şu demek değil. Buralar geliştirilmez ya da
0: Ha, evet, onu
1: buralarda bir büyüme
0: soracaktım.
1: ya da esneme söz konusu olmaz gibi bir şey değil. Allah bizi anlama ve anlatma üzerine doğru yani yaratmış. Yani beynimiz öyle bir yapı ki biyolojik altyapısı okey yani var çok güzel ama bunun üstüne kültürel, geleneksel ve toplumsal ihtiyaçları öğrenebilecek, geliştirebilecek ve esneyebilecek de bir yapıda dünyaya getirmiş. Ama biz böyle bu biyolojik şeyde kalıyoruz. Kendimizi
0: Evet.
1: geliştirmiyoruz.
0: Bunu bazen bahane olarak kullanabiliyor muyuz yani bilemiyorum ama
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: yargıda bulunmak istemem. Sizin mesleki açıdan bakış açınız önemli.
1: Yani biz sadece biyoloji çok güçlü bir etken
0: Evet.
1: evet ama aynı zamanda Allah bizi düşünen, anlayan ve anlatan bir yaratık olarak dünyaya getirdiği için bunları kullanmadığımız zaman bize hesap soruyor. O yüzden bir erkeğin hani niye empati konusunda kendini geliştirmesin ki? Ya da bir kadının bir erkeği anlama noktasında biraz daha orada sabır, biraz daha hani anlayışını geliştirmesin ki? Buralardaki o geliştirmeler ve esnemeler inanın aile hayatında
0: Evet.
1: olağanüstü değişiklikler yaratabiliyor.
0: Haklısınız. İlişkileri daha sağlıklı, daha pozitif hale getiriyor. Dediniz ki doğuştan gelen bir biyolojik cinsiyet var ve biyolojik cinsiyetimizdeki aslında kadın ve erkek beyni doğuştan bile farklılık arz ediyor. Bir de toplum tarafından bize biçilen rollerin içinde bulunduğu bir toplumsal cinsiyet rolümüz var. Her toplumsal cinsiyet rolü de farklı farklı ülkelere göre değişiklikler de arz edebiliyor. Her toplumun farklı özellikleri olduğu için. Bizim ülkemizi değerlendirirseniz, Türkiye'de toplumsal cinsiyet rolünde kadına ve erkeğe biçilen özellikler nelerdir? Atfedilen roller?
1: Yani bu biraz değişiklik gösterdi. Kadının da çalışma hayatına girmesiyle birlikte kadının annelik rolü, ev hanımlığı rolü, eşlik rolünün yanında bir de iş hayatı girdi.
0: Evet.
1: Ama bir de erkeğe baktığınız zaman evet babalık rolü var, eşlik rolü var, bir de çalışan rolü var. Yani kadının rolü arttı.
0: Evet.
1: Kadının sorumluluğu arttı. Yani kadın erkek eşitliği vesaire bütün işte özgürleşme vesaire işte kadın erkek eşit midir eşit değil midir sosyopolitik konular vesaireler bir tarafa adaletli bir bakış açısı getirmek ve tamamlı ilişkilerin birbirini tamamlayan yönüne odaklanmak çok daha güzel. Yani şimdi baktığınız zaman bir tarafta birçok rol var, bir tarafta daha az. Yani bu gelen diğer rolü bölüşmek, adaletli bir şekilde iş bölümü yapmak ve tamamlayıcı olmak çok daha hani ilişkide fonksiyonel hale getiren bir duruma dönüşüyor.
0: Buna bir örnek verebilir misiniz? Somut bir örnekle dinleyicilerimize öneri sunabilir misiniz? Kadının artan rolleri ve erkeğin rollerinin sabit kalması ve bunun ilişki dinamiğini etkilemesinin olumsuz yönde etkilemesi nasıl bertaraf edilebilir?
1: Yani mesela baktığınız zaman bir kere biyolojik olarak kadın ve erkek şeyini çok iyi anlamak lazım farklılıklarını. Yani bu empati dediğim konu çok önemli bir konu. Kadın eve yorgun geliyor. erkek yüze odaklanmıyor, anlamakta zorlanıyor. Bunu yapılan deneylerde de bir resim deneyi var. Böyle bakılıyor resimlere. Kadın baktığı zaman aynı o resimdeki kişinin duygusunu aynalayan, içeride o limbik duygusal sistemde ışıl ışıl yanan, böyle aynısını hisseden bir yapı var. Ama erkeğe baktığınız zaman bu duygusal listedeki o resimler onun duygusal dünyasına bir şey uyandırmıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kadın eve geldiği zaman, mesela çalışan bir kadın, yorgun, daha evi toplayacak, belki yemek hazırlayacak vesaire, bir şey anlatmak istiyor, öfkeli ve sinirli. Ama erkek bunu okuyamıyor mesela. Yani ne var? Ya o da geldi, ben şimdi o yemek yapacak, o oturuyor. İçeride kadın çalışmaya devam edecek. Şimdi eklenen bir rol var, bir de anlaşılmamak var. Bu kadının çok ciddi bir öfkeye sebep oluyor. Erkek de statü kaybına girdiğini düşünüyor. Kadın çalışıyor, güçlendi, para kazanıyor. İşte burada hani beni artık saymıyor, İşte artık statüsünü kaybetmiş gibi bir reaksiyon geliştirip o başka bir şeye öfkeleniyor.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
0: Yanlış pencerelerden bakıyoruz galiba birbirimize. Sıkıntı orada. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Diyelim yorgun argın gelen bir çift, her ikisi de. Diğeri televizyonun başına geçiyor da dinlenmeye geçiyor. Hanımefendi mutfakta anlaşılmadığını düşünüyor. Öfke dolu. Nasıl bir dil, iletişim dili kullanmak gerekir ki karşı tarafta hem bunu anlasın hem de kendisine bir saldırı yapılmamış, hakaret edilmemiş, savunmaya geçmeden bir tutum ve davranışlarda değişiklik olabilsin.
1: Şimdi bu
0: uzlaşmak mümkün müdür?
1: Mümkün müdür? Güzel bir soru. Şimdi sadece şu yok. Biyolojik yapımız artı bizim erken çocukluk döneminde yaşadığımız bağlanmalarımız, yetiştiriliş tarzımız, yaşadığımız küçük ve büyük travmalarımız, ebeveyn tutumlarımız, birçok şey aslında bizim oynadığımız o anki duygusal sisteme hizmet ediyor. Biz ama bütün bunları bir kenara bırakıp sadece bir perspektiften baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şeyleri söyleyelim. Şimdi erkek beyni aynı anda iki işi bir arada yapamayan bir beyin. Yani daha çok böyle.
0: Bu fıtraten mesela, böyle
1: kodlanmış. Fıtraten böyle. Evet, çünkü bir şeyi korumaya, bir işi yapmaya o kadar odaklanıyor ki, yani odaklanmak durumunda. İki işi aynı anda yapıyor. Bununla ilgili birçok deney var. Aynı anda iki kulağa verilen kelimeler olduğu zaman kadınlar ikisini de tekrar edebiliyor. Ama erkekler bunu tekrar edemiyorlar. Ya da bir müzik dinlemede kadınla erkek arasında bir fark yok ama kendini tekrar eden aynı tondaki kelimelerde erkekler beyni kapatıyorlar. Hiçbir şey uyanmıyor. Yani bir kadın dırdır denilen o şey yapı şöyle, yani aynı şeyler tekrar ettiğini düşündüğü zaman aynı tonda sistemi kapatıyor. Duymuyor
0: yani
1: bile.
0: Çok konuşmak karşı tarafın anlamasını getirmiyor.
1: Evet, kapatıyor.
0: Kapatıyor.
1: Erkek beyni kapatıyor. Ya da bir televizyon seyrederken arka tarafta o günlü işte ben çok yorgunum bilmem, bunu duymuyor. Asla duymuyor. Yani orada televizyonu seyrederken, yani eğer iletişim kurmak istiyorsak,
0: evet,
1: en erken dönemdeki o bağlanmanın olduğu göze temas etmek zorundasınız. Yani bu fırsatı kollamak zorundayız.
0: Söylenmekten ziyade oturup karşılıklı,
1: evet,
0: mı konuşmalıyız?
1: Televizyonu kapatmalısınız. Yani bir işe odaklanacağı, evet, bir pozisyon derken.
0: Ne konuşmalıyız? Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz peki Ayşe Hanım?
1: Şimdi bir kere göze bakmak çok önemli bir şey. Biz çiftlerde bunu çok yani görmüyoruz. Göze bakma şeyi çok.
0: Bunun fizyolojik ve psikolojik özelliklerini konuşalım mı? Etkileri nelerdir peki
1: yani
0: çifte?
1: Bu beyinde gözle bağlanma çok çok erken dönemde bir bebek anne ilişkisinde en temel şey gözle bakıştır. Bu bakışlar olmazsa aynalayamıyor. Yani karşıdakini hissettiremiyorsunuz yani. Karşı tarafın varlığını hissettirmenin yolu bakışlardır. Onun için bakışlar birçok duygunun hani kısa anlatım yolu gibi düşünün. Gözle bakacaksınız. Hatta biz bunu çift terapilerini 45 santim indireceğiz. Çok daha yakın bir temas halinde olur. Hani erken dönemde anne bebek emzirirken böyle bir 45 santim olur ya. Onun gibi. Yani bağlanmayı artırıcı bir köprü gibi düşünebiliriz.
0: Psikolojik başka etkileri nelerdir? Kendini iyi mi hisseder, güvende mi hisseder?
1: Karşılıklı görsel temas her zaman insanı ben varım, anlaşılmaya karşı taraf anlamaya hazır, anlatmaya hazırım ve anlamaya hazırım pozisyonuna geçiriyoruz. Hı hı. Çünkü dikkate alıyorsunuz. Odaklanma denilen şey önce gözle başlıyor. Sonra bir de yani karşının dünyası ve benim dünyam.

0: Evet.
1: Biz karşının dünyasını anlarken, anlamaya çalışırken aslında kendi dünyamızdan onu anlamaya çalışıyoruz. Kendi bildiklerimizden, kendi deneyimlerimizden, kendi öğrenmelerimizden, çıkarımlarımızdan bu bilgiyi oldukça karışık hale getiriyor. Bir kere kendi bildiklerimizi bir kenara koyabilirsek, adeta bir köprü düşünme. Köprüden karşı tarafa geçiyorsunuz. Köprüden geçerken bütün bildiklerinizi unutmak gibi düşünün. Bütün yüklerinizi geride bırakmak gibi düşünün. Karşı tarafa geçeceksiniz. Yüklerinizi bıraktınız. Onun dünyasına gidiyorsunuz ve anlat. Ben buradayım. Şimdi yani gözle bakıyorsunuz ve ben buradayım. Bütün bildiklerimi kenara bırakıyorum ve senin dünyandayım. Bir misafir, bir ev sahibi misafire ne ikram edersin, misafir onu yer gibi. Biz, ev sahibi söylüyor. Ben şöyle şöyle hissediyorum, böyle böyle hissediyorum. Dününme bir erkek bir kere şöyle söylesin. Biraz daha anlat. Kadın şoka giriyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Biraz daha
0: böyle bir cümle.
1: Şoka giriyor. Halbuki o sahibindeki yoğun duygusallığı alabilse erkek, hiçbir sorun yok. Ya bunu komşu veriyor, arkadaş veriyor. Kadın sakinleşip geliyor. Mantıksal çözümü falan o sonradan gelen şeyler. Önce sahibini biraz rahatlatmak. Anlat bakalım biraz. Ne? Aa öyle mi? Dediğiniz anda kadın zaten çok yatışıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra sol beyine geçip mantıksal çözümler üretebilirsiniz. Ona yani duygularını rahatlatmadan mantıksal olarak çözüm ürettiğiniz anda sizi devre dışı bırakıyor kadın beyni.
0: Evet. Şimdi o zaman göz teması çok önemli çiftlerde.
1: Çok önemli.
0: Ve bunu sağladıktan sonra sizi üzen, sizi yaralayan ya da sizin talep ettiğiniz karşı taraftan neyse o zaman dile getirin diyorsunuz. Sakin bir dil kullanmak lazım değil mi Ayşe Hanım? Burada da öfke dilinden ziyade ya da bilmiyorum, siz lütfen söyleyiniz.
1: Kesinlikle, yani karşı tarafta diyorum yani kadın gerçekten iyi bir ses ve yüz okuyucu olduğu için erkeğin böyle tonlardaki o öfke ve reaksiyonlarını çok iyi fark ediyor ve tehdit altında hissediyor. Yani bir kadının ilişkisini tehdit altında hissettiği anda duygusal olarak çok hani reaksiyonlara neden oluyor. Eğer ilişkide kötüysek diyor, bana dönmüyorsa, bana bakmıyor, bir sürü komple teorileri üretiyor.
0: Evet.
1: Halbuki erkek için kavga yoksa ve özel hayatı, yani karısıyla özel hayatı yolundaysa hiçbir sorun yoktur. Ama kadın için anlaşılmıyorsa, dinleniyor, bu beni sevmiyor anlamına gelir.
0: Evet.
1: Beni sevmiyorsa bu ilişki tehlikede ve tehdit altındayım. Ben ona güvenebilir miyim? Bu ilişki gerçekten devam edecek mi? Gibi birçok soruların peşinden gidiyor ve duygu dünyası allak bullak oluyor.
0: Ve bu da davranışlarına yansıyor iletişiminde
1: yani,
0: değil mi? Düşüncelerine.
1: Düşüncelerine evet. Güven duymuyor, kaygılanıyor, çocuğa bağırıyor, günlük hayatında depresif hissediyor. Öyle olunca erkek düzeninin bozulduğu için ya öfkeleniyor. İşte sözünün dinlenilmemiş gibi hissediyor, anlaşılmamış gibi. Herkes başka şeylerin peşinde koşuyor. Ama
0: kendi penceresinden.
1: Herkes birbirini anlasa ve tanımaya çalışsa aslında çok kolay buluşulabilecek.
0: Size gelen danışmanlarınızda çift terapisi ya da çiftlerle ilgili daha sağlıklı bir ilişki sürdürmeleri ve üstlenmiş oldukları rolleri de daha sağlıklı bir şekilde yerine getirirken nelere dikkat etmesi gerektiğini tavsiye ediyorsunuz? Bunların dışında özellikle hani maddeleştirebileceğimiz başka şeyler de var mıdır?
1: Şimdi birincisi göz teması, ikincisi ne dedik? Hani kendi bildiğini bir kenara bırak, evet, karşıyı anlamaya yönelik
0: köprü metaforu çok güzeldi. Evet.
1: Kendi bildiğiniz yüklerinizi bırakıp alın. Bir de bunu yapamadığınız zaman kendi dünyanızdan savunmalar atarsınız öne. Savunmalar konuşur. Yani siz karşı tarafa bir şey söylediğiniz zaman eğer onun dünyasına girip anlamaya çalışmadığınız zaman kendi dünyanıza dokunan o çıkarımları bertaraf etmek için çok uğraşırsınız ve savunma dünyanızdan çöpler çıkarırsınız karşı tarafa. Bu karşı tarafta başka bir savunmaya neden olur. O da savunma dünya. Yani özler kaybolur. Ortada güzel bir çöp yığını ve çöp yığınının ortasında da çocuklarınız oluyor. Yani özünüzle değil de savunmalarınızla bir iletişim kurduğunuz zaman çözüme ulaşamıyorsunuz. O yüzden savunmaya itmeyen iletişim çok önemli. Aşağılamak, eleştirmek, ondan sonra savunmalar ve duvar örmeler,
0: yargılamak
1: ilişkiyi,
0: belki.
1: Evet. İlişkiyi büyük oranda çok çok fazla hani ilişki kazalarına neden oluyor.
0: Şimdi ilişki ve iletişim kazaları karı koca ilişkisinde bu noktaya geldi diye bir durum hani tespiti yapabiliyoruz diyelim.

0: sağlıksız bir iletişim dili kullanılıyorsa, kendinin penceresinden bakıp karşı tarafı anlayamıyorsa, hı hı. peki kurtarılabilir mi? Bu yapı iyileştirilebilir mi? Bu iletişim kazasından çıkılabilir mi?
1: Şimdi mutlu çiftlerle mutsuz çiftler arasında araştırmalar yapıldığı zaman aslında mutlu çiftlerin de neredeyse büyük oranda çatışmalarını çözemedikleri görünüyor. Ama görünen şu, iletişim kazalarını onarma konusunda çok ustalar. Yani siz bir iletişimde bir kaza yaptığınız zaman onu kalkıp onarma konusunda hızlı ve böyle şey oldukça becerikliler. Bir eleştiride bulundular. Eleştirden sonra en az böyle 5-6 kez böyle bir onarma davranışı yapmıştı. Ya tamam işte. Yani aslında sen şöyle çok iyisin şu an. Ya onarıyorlar. Ama mutsuz çiftler onarmıyorlar. Yani mutsuz çiftler iletişim kazalarından sonra karşı tarafın ruhsal yapısını onarmak adına ağır davranıyorlar ve o yara her geçen gün daha artmaya başlıyor. Yani iyileşmiyor. Sorun çözmek değil mesele. Sorunu çözerken nasıl davrandığınız ve karşıda bıraktığınız iz önemli. Yani çözemeseniz bile o ilişkiyi, o iletişimi onarırsanız ilişkinize bir sıkıntı çıkmıyor.
2: İyilikler de eşit değildir kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın candan bir dost oluvermiştir. Fussilet 34.
0: O zaman onarma becerisi çok önemli, çok önemli dedik. Onarma becerisini nasıl kazanabileceğiz? Kadın ve erkek cinsiyet rollerindeki farklılık ve beynin de işleyişteki farklılığını düşünürsek ne tavsiye edersiniz?
1: Peki. Yani tabii dediğim gibi tek perspektiften söylüyoruz. Başka evet. değişkenler de söz konusu olabiliyor ama örneğin tartışma esnasında rahatlayana kadar tartışmayın. Çünkü rahatlama dediğiniz şey çok olmuyor. Böyle fizyolojik bir aktivasyon söz konusu oluyor. Fizyolojik aktivasyon arttıkça, kan basıncı arttıkça, işte kalp atışı, nefes, o zaman kontrolden çıkıyorsunuz ve hayatta kalma moduna geçiyorsunuz. Saldırganlığınız artıyor. O noktaya ulaşmadan tartışmayı kesmeyi denemenizi tavsiye edebilirim. Yani araya böyle 20 dakikalık bir zaman verin. Yani o noktaya geldiyseniz asla tartışmayın bir kere.
0: Farklı odalara mı gidelim?
1: Farklı odalara gidin. Birazcık dinlenin. Birazcık o fizyolojik, çünkü savaş kaç moduna geçiyorsunuz. Savaş kaç moduna geçtiyseniz bitti. Yani öfke tırmandı. Artık o yüksek şeye ulaştığı zaman kontrolsüz bir saldırı yapıyorsunuz. Karşı taraf için de aynı. İki seven insan, bir çocuk olarak düşünün. Birbirini çok seven iki insanın birbirine nasıl savaş moduyla iletişim kurduklarını seyretmesi hiç kolay bir şey değil. O yüzden o noktaya gelmeden kontrol altına almak için hissettiğiniz zaman böyle nefesiniz daralıyor, böyle kan basıncınız artıyor, ara verin. Yani 20 dakika,
0: donduralım
1: saat,
0: bu konuyu, donduralım, konuşmayalım.
1: Gerçekten. Yani şu an sakinleşmeye ihtiyacımız var. Şu an gerçekten hani bir şey moduyla konuşuyoruz. İki düşman moduyla konuşuyoruz.
0: Evet, duygular arkaya atılmış.
1: Evet. Ya da işte yıkıcı duygular çok ön plan. Yani sevdiği insan, aşık olduğu insan, çocuğunun annesi olmaktan çıkıyor da düşman gibi.
0: Evet.
1: Ya da karşı tarafta aynı şekilde. O zaman işte o çok büyük bir yıkıcılık. Ağızdan hiç istenmeyen cümleler, aşağılamalar, eleştiriler, sonra duvar örmeler, küsmeler, sonrasında devamında da zaten ilişki çok yara almış oluyor. Yıllar böyle geçiyor ve sonra da başka alanlarda da yaralanmalar olduğu evet. zaman çok kolay hani incelebiliyor, bitebiliyor. İlla bir boşanmayla sonuçlanmak zorunda değil. Aile içindeki o soğuk, duygusuz hava, duygusal geçişlerin olmaması hem kadın için hem erkek için hem de o ortamdaki çocuk için çok yaralayıcı.
0: Kalitesiz bir iletişim evet. ve noktasına geliyor. Onarmak için öfkeliyken sakinliğimizi koruyup olayı dondurduktan 20 dakika sonra, sakinleştikten sonra konuşalım dediniz. Orada kullanacağımız beden dili ve söz dili, kalp dili ne olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız eşimize?
1: 20 dakikalık aralardan önce, o şeye çıkmadan önce mizah kullanabiliriz. Bu çok önemli bir şey. Yine mutlu çiftlerin en önemli özellikleri birlikte gülebiliyor olmaları. Birlikte vakit geçirmekten hoşlanmaları.

0: Ve giderler. Şimdi burada biraz önceki dediğimiz gibi böyle tartışmalarda öncelikle bir anlayın bakalım ne diyor. Ya bir anlamak için dinlemek çok önemli. Hani Rabbim diyor ya insanı yarattık işte anlamayı anlayan ve anlatan bir hani yaratık olarak yani yaratmış. Bunları kullanmak, bunları geliştirmek. Fevkalade bir şey. İnsan olmanın en önemli özelliği bu.
1: Sanıyorum biz anlamadan önce anlatmayı ve savunmayı
0: savunmayı
1: her
0: evet.
1: ikisine geçiyoruz.
0: Çok haklısınız.
1: Bu da iletişimi çok sağlıksız, birbirinden uzaklaşan, halbuki uzlaşabilecek bir noktaya gelmesi gerekirken birbirinden kopuk o duvarların örüldüğü bir iletişim biçimine. O noktada birçok evlilik olduğunu gözlemliyor musunuz? İlişki soğuk bir noktaya gelip boşanmayla da sonuçlanmıyor diyelim. Ama iletişim becerileri onarmaktan ziyade değil de daha çok o ilişkiyi yıpratma üzerine kurulmuş ve bir zaman sonra da artık birbirlerinin alanından girmiyorlar ama bir gitmeyen bir ruhsuz bir iletişim biçimi var. Bunun kadın ve erkeğin ruh sağlığına etkilerini konuşalım mı? Ne gibi duygu dünyalarında ya da psikolojik açıdan hangi rahatsızlıklara meyil oluşturuyor, alan açıyor?
0: Yani bir kere güvenli bir alan olmuyor. Karşı taraf beni anlıyor. Anlaşılan ve anlatan bir ilişki yok. Yani ilişki bitmişse artık evlilik de bitmiş gibidir duygu dünyasında. Mesela artık tartışmıyoruz bile denilen cümle. Tartışmayı istiyoruz. Tartışan çiftleri biz istiyoruz. Hala orada bir canlılık var demektir. Eğer tartışma bitmiş, kimse kimseyle ilişki kurmuyor, sadece orayı aynı ortak yaşam alanı olarak kullanıyorlarsa artık bu ilişki yani bayağı bir ciddi bir hasta demektir. Böyle bir ortamda evlisiniz ama evli değil gibisiniz. Yani sizi anlayan bir eşiniz yok, keyifli vakit geçirecek bir aynı ortamda bir yakınlık hissedeceğiniz eşiniz yok. Problem çözerken yanınızda güvende hissedeceğiniz birisi yok. Ya yani ne yaratabilir insan dünyasında? Kadınlar çok depresyonu çok rahat yaşayabiliyorlar. Kaygı bozukluğunu çok rahat yaşayabiliyorlar. Belirsizliğe karşı tahammülümüz olmadığı için yani çok ciddi öfke patlamaları, çocuklara karşı olan agresyonu artabiliyor. Çocuklara tahammül olamayabiliyor ya da çocuklarla bütünleşebiliyor. Yani çocuklarla dertleşmeye başlıyor. Özellikle evin büyük aynı cins çocuğu varsa yani babasıyla ilgili oturuyor, işte dertleşiyor, konuşuyor, anlatıyor. Çocuğa çok erken yaşta bir sürü yükler yükleniyor. Çocuğun ciddi bir zihinsel karmaşasına neden oluyor. Erkek daha çok kendini çekiyor. Yani çok daha fazla kendini çekiyor. Çocuklardan da çekiyor. Dışlanmış gibi hissediyor. Psikolojik stabilizasyonu sağlayan bir kadın olmadığı için iç dünyasında aslında çok rahatsız. Yani bu rahatsızlığını gidip işte kahveye uğrayabiliyor arkadaşlarına ya da sosyal bir çekilme yaşıyor. İş yerinde huzursuz olabiliyor. Dikkatinde sıkıntı olabiliyor. Yani ruhsal olarak kendi potansiyellerini bloke eden birçok sorunla yaşamaya başlıyorlar yani bu
1: Evet.
0: süreçte.
1: Farkında olmadan birbirimizi hasta ediyoruz. Ne kötü. Mutlu
0: Evet.
1: etmemiz gerekirken.
0: Hem de sevdiğimiz
1: Hem de
0: insanlar.
1: sevdiğimiz insanlar. Son dakikalar içerisindeyiz. Anne ve babanın rollerinin, cinsiyet ve toplumsal rollerinin çocuklara aktarımı ile ilgili neler söylemek isterseniz bununla da programımızı bitirelim inşallah.
0: Yani bu noktada problemleri nasıl çözdüğümüz çocuklar dünyasından çok ciddi anlamda model olarak alınıyor. Çocuklar çünkü daha çok model olarak öğrenmeye eğilimlidirler. Bir soruna nasıl baktığınız, nasıl ele aldığınız, eşinizle nasıl çözümler sunduğunuz çocuk karşısında o da gelecek hayatındaki kuracağı aile hayatı için şema oluşturuyor. Şemalarda bizim gelecekte dünyada karşılaştığımız birçok sorunu nasıl çözeceğinize dair ok işaretleri. Yani buradan git bak yani. Çünkü alt tabanda biz ne varsa ona doğru hareket etmeye eğilimliyiz. Çünkü tanıdığa doğru hareket ederiz. Yani bu bir iz gibi düşün. Yani içeride bırakılan izler gelecekte bizim hangi yolu takip edeceğimizi, hangi insanların arkasından gideceğimizi iyi ya da kötü belirleyen şeyler oluyor. O yüzden Hani bir kadın erkek rolü, yani bir kadının aşağılanması, bir erkeğin yani şiddet göstermesi.

0: etmesi, sorunu çözerken çocukların kendi gelişimsel dönemlerine uygun çözümler ve öneriler yerine bir yetişkinmiş gibi onu bir taraf seçip iki sevdiği insana bir taraf oluşturmaya çalışması, yani güç oluşturmaya çalışması gibi birçok sorunu ve birçok hani konuşulacak birçok problemi beraberinde getiriyor bu çatışmalar, cinsiyet çatışmaları çocukların önünde çözüm önerileriyle ilgili karmaşa getiriyor. Bu yüzden nasıl tartıştığınız, nasıl çatıştığınız, gelecek hayatta bir sonraki neslin en önemli haritası oluyor. Çünkü biz nesilden nesile bir şey aktarıyoruz, öğrenmelerimizi aktarıyoruz. Travmalar da aktarılıyor. Yani bir çocuğun aile hayatında yaşamış olduğu bu travma gelecekte kendini tekrar ediyor. Aynı travmanın içerisinde olabileceği insanları seçiyor garip bir şekilde. Yani aslında çok fonksiyonlu cevap verilebilecek, çok hani çok konuşulabilecek bir konu bu. Ama aklıma gelenleri şöyle bir baktığım zaman, yani çok basit gibi gözüken birçok şey, çocuklar için gelecekte takip edecekleri, tercih edecekleri bir problem çözme sanatı ya da bir modele dönüşebiliyor. O yüzden biraz daha uyanık olmak, daha dikkatli olmak.
1: Fayda var sanırım.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ve dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanımcığım. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın konusu cinsiyet rolleri ve aile hayatı üzerine etkileriydi. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Ayşe Toker hanımefendi yayın konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Evet, Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyattaki yansıması, o görünen güzelliklerinin dile getiriliş halini edebiyatımız üzerinden takip etmeye gayret ediyorduk. Peygamber kıssalarından artık son peygamber Hazreti Muhammed

sallallahu aleyhi ve sellemin yansımasını okumaya gayret ediyorduk. Ve özellikle divan edebiyatında, halk edebiyatında, yani bizim kültürümüzün o altyapısını oluşturan ürünlerde gerçekten asli olanın Kur'an ve peygamber olduğunu görüyorduk. Gerçekten bütün edebi ürünlerde dünyevi meselelerden bahsediyor olsun veyahut uhrevi meselelerden bahsediyor olsun, mutlaka bu kültür içerisinden geçmiş, o imbikten süzülerek geçmiş mecazlarla, güzelliklerle karşı karşıya buluyoruz efendim kendimizi. Bizim üzerimize düşen de bunu devam ettirmek. Evet, Hazreti Peygamber denildiğinde, divan edebiyatı denildiğinde akla gelmesi gereken Fuzuli'den bahsetmiştik. Akla gelmesi gereken diğer çok önemli isimlerden birisi de, şimdi siz de dinlerken mutlaka hatırlıyorsunuz ve söylüyorsunuz, Nabi, öyle değil mi? Şair Nabi, Ekmeli Şuara-i Rum veya Melik-i Şuara diye anılıyor kendi dönemi içerisinde. Efendim 17. yüzyılda Urfa'da doğuyor. Tabii gerçek adı Yusuf. Dedeleri Şeyh Ahmedün Nakşibendi. Efendim bu aile eskiden beri alimler yetiştiren bir aile. Bu sebeple tabii biz de çevremize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evlatlarımızı yetiştirirken güzel insanların halkasına dahil olmak gerekiyor. Ayrıca Nabi'nin dördüncü göbekten ceddi Şeyh Ahmed'in bir Nakşibendi şeyhi olması bu ailenin çok asil ve köklü bir aile olduğuna da işaret ediyor. Nabi o dönemlerde İstanbul'da devlet hizmetinde bulunuyor ve şiirlerindeki tasavvufi gücü de ailenin bu büyük ilim, irfan sahibi köklerine dayanıyor denilebilir. Genç yaşta o dönem içerisinde gerçekten çok önemli bir kültürel altyapı oluşumu için ihtiyaç duyulan Arapça ve Farsçayı öğreniyor. Urfa'da çok sevilen bir şair. Çok genç yaşta şiir söylemeye başlıyor. İlk şiirini 13 yaşında yazıyor. 24 yaşına geldiğinde ilim ve irfandan anlayan, himmet ve mürüvvet sahibi insanların kapısını çalmaya başlıyor artık. Artık diyor ki ben bu ölçüde, bu çapta, bu güzel insanlarla bir arada olmak istiyorum ve muhabbetimi genişletmek istiyorum. Vezir Muhasip Mustafa Paşa, 3 dilde şiirler yazabilen bu gence kapılarını açıyor İstanbul'a gelince şair Nabi ve onu himayesine alıyor. Efendim divan edebiyatında Osmanlı döneminde sanata gösterilen büyük teveccühün, ilginin en güzel göstergelerinden birisi de önemli isimlerin, devlet adamlarının, mal mülk sahibi insanların sanatçıları himayelerini almaları. İşte Vezir Muhasip Mustafa Paşa bu genç adamı Nabi'yi İstanbul'a gelince 24 yaşında kendi himayesine alıyor. Bu vesileyle de Nabi birçok şairle tanışıyor. Özellikle dönemin önemli isimlerinden Naili ile tanışıyor. Sultan 4. Mehmet ile araları iyi. Yusuf Nabi mütevazı, güzel ahlaklı bir genç. Nabi mahlasını nereden almış? Efendim diyor ki, bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar, fikredelim bir kere. Bu muammada Farsça'da yok manasına gelen na ve bi eklerini birleştirip Nabi mahlasını alıyor. Yani o kadar büyük bir tevazu içerisinde ki bir kul olarak sanatını insanlara bin bir maharetle sunarken bundan kendisine asla bir pay çıkarmıyor ve kendisi için hiçliği tercih ediyor. Müthiş kültürel altyapıya sahip olan şair çok iyi de bir asker. Birçok gazaya katılıyor efendim. Lehistan seferinde, yani şimdiki Polonya. Kamaliçe'nin fethi üzerine yazdığı Düştü Kamençe kısmına Nuri Muhammedi şiiri kapıya asılıyor. Sultan 4. Mehmet'in çok beğendiği fetihnameyi Kamaniçe'yi kaleme alıyor. Çok güzel surnameler kaleme alıyor. Surname

0: Meler düğünler, sünnetler üzerine, şehzadelerin düğünleri, sünnetleri üzerine yazılan şiirler. Artık yaş ilerliyor, yaş ilerliyor dediğime bakmayın. Genç yaşta daha gönlüne hac farizasını eda etme ateşi düşüyor. Artık çağının önde gelen şairlerinden Muhasip Mustafa Efendi kaptanı derya olmuş. Yusuf Nabi'yi yanına almış. Surre alayına Rami Mehmet Paşa'yı da alarak yola koyuluyorlar. Dönüşünde haç güzergahında gördüklerinin yazdığı Tuhfetül Harameyn isimli eserini de padişaha arz ediyor. Hicaz hediyesi manasında. Mübarek beldelerin ve peygamberimize olan muhabbetin semeresini tabii görmeye başlıyor. Muhasip Mustafa Efendi vefat edince Halep'e yerleşiyor ve 25 sene orada yaşıyor. Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi, Beytullah'ı, Peygamberimizin Ravza-i Mutahharası'nı görmek için can atıyor. Gönlünde hep oraların aşkı yatıyor. Diyor ki, aşıkların gözü görmüş müdür Kabe gibi nur? Yüzünü gören de, görmeyen de onu gözler durur, diyor efendim. O kadar zorluklarla karşılaşsa da, hiçbir şey o hac yolculuğunu engelleyemiyor ve Nabi'nin gönlü, yüreği, peygamberin aşkıyla güneşin altındaki kumlardan çok daha yanık. 17. yüzyıl yolculuğunu düşünün. Osmanlı işte Anadolu topraklarından çıkıyorsunuz ve hacca niyet edip yola düşüyorsunuz. Medine-i Münevvere'ye takriben bir günlük yolu kalıyor. Gözlerine uyku girmiyor, vakit gece. Efendimizin bulunduğu mübarek beldeye yaklaşmış. Ama içinde nasılsa böyle bir kavuşamama korkusu var. Ve diyor ki aman ha yaklaştık, sakın terki edepten. Edebi terk etmekten sakın. Aldığın nefese, verdiğin nefese, düşüncelerine, her şeye çok dikkat et. Yaklaştın oraya diyor. Gecenin en sakin zamanlarından bir zaman, ricali devletten biri ayaklarını kıbleye doğru dalgınlıkla olsa uzatmış. Tabi pür dikkat Nabi, gözüne uyku girmiyor, bir günlük yakınlıkta durumu görüyor ve devlet adamın rütbesine, mertebesine bakmıyor. Bu hadiseyi de içine sindiremiyor. Gönlündeki hikmet pınarından irticalen yüksek sesle söylenmeye başlıyor. Dilinden edebi hikmetle şunlar dökülüyor efendim. Sakın terki edepten, kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Evet, tabii bunları duyunca muhatap ne yapıyor? Hemen ayaklarını topluyor. O zamanlar şairin diline düşmek de tabii dilinden kurtulmak da zor. Muhatabı diyor ki, efendi sen ne zaman yazdın bunu? Senden ve benden başka duyan oldu mu bunu? Şair de diyor ki, Nabi daha önceden söylememiştim. Şu anda sizi bu durumda uzanmış görünce elimde olmayarak yüksek sesle söylemeye başladım. Tabii konu böylece kapanıp gidiyor. Kafile şafak sökerken huzura yaklaştığında Mescid-i Nebi'deki minarelerden müezzinler ezan-ı Muhammedi'den evvel sakın terki edepten mısralarını okuyorlar. Mübarek yerde kendi şiirinin okunduğunu duyan Nabi'nin dizlerinin bağı çözülüyor, duyduklarına inanamıyor. Hep bir hikmet arıyor. Müezzinlerden birini minarenin kapısında görünce diyor ki Allah aşkına söyle okuduğun kasideyi kimden duydun? Evet efendim, müezzin de diyor ki bu gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana ümmetimden Nabi adlı bir aşığım geliyor. Onu onun beyitleriyle karşılayın. Biz de Resulullah'ın emrini yerine getirdik diyor. Nabi diyor ki efendim eminsin değil mi? Sahiden Nabi mi dedi? O iki cihanın peygamberi. Nabi gibi bir zavallıyı ve günahkarı ümmetinden saymak lütfunu gösterdi mi? Evet diyor. Edepten gelen hikmetle Nabi'nin artık o hikmetli sözleri altın bir çiçek gibi açmaya başlıyor efendim. Ve Nabiye ümmetimden kelimesi yetiyor. Tacı edeple Peygamber Efendimizin ümmetimden sözüne mazhar oluyor. Halep'te geçen 25 yıl Halep valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazamlığa terfi edince Nabi'yi de İstanbul'a getiriyor. Artık kendisinin sınırları İstanbul'u, hatta Osmanlı Devleti'nin sınırlarını aşmış ünü. Hayattayken üne kavuşan ender şairlerden birisi 72 yaşında İstanbul'da vefat ediyor. Evet, gönül ne arzuyu cah eder, ne tacı taht ister, rehi himmette ancak kalbi nermü payı saht ister. Yani gönül ne mevki, ne ikbal, ne tac, ne taht ister, himmet yolunda ancak yumuşak kalp ile sert bir irade ister. Evet efendim, inşallah biz de Hazreti Peygamber'in güzel ahlakıyla ahlaklanarak, Nabi'nin de bu güzel sözlerinden ilham alarak, himmet yolunda ancak yumuşak bir kalp ve sert bir irade ile teçhiz olmuş oluruz. Selam ve dua ile.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programından.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: Hakikun bil mer'i en tekune lehu mecalisu yahlu fiha ve yedkuru zunubehu ve fe yestagfirullaha minha. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Hadis-i şerifi Beyhaki rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki: Hakikun bil mer'i en tekune lehu mecalisu yahlu fiha ve yedkürü zünube fe yestagfirullaha minha. Kişiye tenha bir yerde oturma ve günahlarını anma ve onlardan Allah'a tevbe ve istiğfar eylemeye tahsis edilmiş bir takım

Toplantıları, meclisleri, zamanları olması yaraşır, yakışık alır, doğru olur, uygun düşer. Muhterem kardeşlerim, bu bize günlük hayatımızı programlama hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vermiş olduğu mühim bir işarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri günümüzün bir zamanını Allah'ın zikrine ayırmamızı istiyor. Kendi günahlarımızı düşünmeye, tefekküre yönelmemizi ve onlardan tevbe ve istiğfar eylememizi istiyor. Bunu herkesin yanında değil, tenha bir yerde, sakin bir yerde, kendi kendini iyice duyup dinleyip düşünebileceği bir yerde yapmasını istiyor Peygamber Efendimiz. Yahlu diyor. Yani halvette, sakin, yalnız, tenha bir yerde oturacak Müslüman. Efendim, şöyle, yahu ben ömrü nasıl geçiriyorum? Şu yaşa geldim. Yaptığım işler doğru mu, yanlış mı? Vaktim Cenab-ı Mevlam'ın rızasına uygun mu geçiyor? Yoksa günahlı işler mi yapıyorum? Benim halim ne olacak? Bundan sonraki ömrümü nasıl geçirmem lazım? Neler yapmam uygun olur? Bu günahlardan nasıl kurtulabilirim? Bu günahlar bir kere işlediğim, başıma dert açtı, cezayı hak ettim, ikaba, azaba uğramaya layık duruma düştüm. Bunun için ne yapmam lazım? Tevbe edeyim, istiğfar edeyim, gözyaşı dökeyim, Rabbim beni affeylesin diye şimdiden yalvarayım diye efendim zamanını ayırması lazım. Bir vaktini kadın ve erkek olan Müslümanlar kendilerini bu durumlarını düşünmeye ayırması lazım. Buna tasavvuf kitaplarında efendim kendisini hesaba çekmek, muhasebe-i nefs yapmak derler. Biliyorsunuz ticari hayatta da hesap önemlidir. Efendim karını zararını insanın tespit etmesi lazım. Malını kaça satması gerektiğini düşünmeli. Zarar ediyorsa çaresini aramalı. Kar etmenin yollarını araştırmalı. Aksi takdirde ticareti devam etmez. Dükkanı kapanır. Alacaklılar gırtlağına yapışırlar. Yakasından tutup silkelerler. Ver paramızı derler. Vermezse başı büyük dertlere girebilir. Dünya hayatında bile böyle. Bizim de ömrümüz bir sermayedir. Öyle bir sermaye ki hiçbir başka varlıkla telafisi mümkün olmayan bir sermaye. Yani gitti mi gider. Bir daha geriye getirilmesi mümkün değil. Bantı tutuyorsun, basıyorsun, geriye alıyorsun, baştan dinleyebiliyorsun. Ömür bir anı bile geriye gitmez, bir geçti mi geçer. Ve geçiyor. Biz istesek de, istemesek de ömürlerimiz geçiyor. Yaz geliyor, bitiyor. Sonbahar geliyor, kışa geliyoruz. Efendim tekrar yaza çıkıyoruz. Ümit ediyoruz. Şimdi kışın hava soğuk ama yine güzel günler gelir. Yine baharı görürüz filan diyoruz ama içimizden bazı kimseler baharı göremiyor. Bazıları yazı göremiyor. Bazıları kışa çıkamıyor. Bazıları bir dahaki haftaya çıkamıyor. Bazısı yanımızdan gülerek ayrılıyor. Kardeşlerimizden birisi Uzunkum'da tren istasyonunda kazaya uğradı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Buraya gelmiş. Efendim hadis dersini dinlemiş. Giderken ahirete göçüverdi. Ne olacağı belli olmuyor. Bunun için Müslümanın tuğlu emele düşmemesi gerekiyor. Yani ben çok yaşarım, uzun zaman ömür sürerim, yazlar gelir, kışlar gelir, seneler geçer, yaşlanırım, ihtiyarlarım, ondan sonra hacca giderim, tevbe ederim, efendim ibadet ederim, bu günahlarımı telafi ederim filan diye hesabı uzun yapmaması gerekiyor. Çünkü hemen bitebilir. Yani ömür ne kadar sürecek hiç belli değildir. Hemen geçebilir. Genç için de böyle, yaşlı için de böyle. O bakımdan bir kere ömrümüzü güzel planlamalıyız. İkincisi, hatalı bir yolda isek derhal şıp kesmeliyiz hatamızı. Günahımızı derhal bırakmalıyız. Tevbe etmeliyiz. İyiliğe yönelmeliyiz. Çünkü ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yaşla değil, sırayla değil, önceden belli olan bir şey değil. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temut. Kişi nerede öleceğini, ne zaman öleceğini kestiremez, bilemez. Birden ölüm geliverir. Geldiği zaman da bir an ileriye gitmez, bir an geriye kalmaz. Bunlar herkesin bildiği basit hakikatler. Basit hakikatler ama insan bir hakikati öğrendikten sonra o hakikatin gereğine göre
davranışını düzeltmesi lazım. Şöyle söyleyelim. Baktığımız

Diyorsunuz ki bir telde elektrik var, o tele yanaşmazsınız, tutmazsınız. Oo, burada cereyan varmış, aman elimi çarptı dokunmayın dersiniz. Neden? Anladınız ki telde cereyan var. Cereyan da tehlikeli bir şeydir, dokunmamak lazım. Baktınız ki bir yerde efendim bir çürük zemin var, efendim çökebilir, şey yapabilir. Etrafını çevirirsiniz, aman buradan kamyon geçmesin, araba şey yapmasın, tekeri batar. Şöyle olur, böyle olur. Tedbir alır insan. Baktınız bir yerde fazlaca bir gürültü patırtı kopuyor. Efendim kavga gürültü başladı. Siz hemen oradan kalkıp gidiverirsiniz. Neme lazım? Sandalyeler uçar, masalar kırılır, tabaklar devrilir. Neme lazım filan? Lokantadan hop kalkarsınız. Çayı getirmişken yudumlamadan kahveden kalkar gidersiniz. Çünkü tehlike başladı. Şimdi hayatın bitici olduğunu ve ne zaman biteceğinin bilinmediğini görüyoruz. Tedbir almıyoruz. Kendimizin doğru düzgün efendim Allah'a kulluk edemediğimizi görüyoruz. Tedbir almıyoruz. Günahlara daldığımızı biliyoruz, görüyoruz, tespit ediyoruz. Herkesten iyi biliyoruz kendimizi. Bir doğru düzgün bir baltaya sap olamadım, iyi işler yapamadım. Tedbir almıyoruz. Olmaz. Neden olmuyor? Umumiyetle insanlar çevrelerindeki olayların hızlı akışı içinde oyalanıyorlar. Düşünmeleri gereken şeyleri düşünmeye fırsat bulamıyorlar. Sabahleyin erkenden aman saat 8 trenini kaçırmayayım. Bir telaş. Böyle her şeyi düşünmeye vakti kalmıyor. Hatta bazen gözlüğünü insan unutuyor. Bilmem cüzdanını unutuyor. Hüviyetini unutuyor evde. Neden? Acele etti. Yani asıl kendisine lazım olan şeyi bile unutuyor. Hadi efendim, hay Allah, çantamı unutmuşum, filancamı unutmuşum diyor sonradan. Bir telaş işe gidiyorsunuz. İşte adam geliyor karşınıza, patronun yanına çıkıyorsunuz, iş yapıyorsunuz, yapacağınız faaliyetler sizi meşgul ediyor. Bir de bakıyorsunuz ki saat öyle olmuş, hay Allah, karnım da acıkmaya başladı. Hadi bir yemeğe gidiyorsunuz, yemekten bir çıkıyorsunuz filan derken akşama yorgun geliyorsunuz, misafir geldi, misafirliğe gidecek, şu oldu, bu olacak filan derken o gün geçiyor, düşünmeye fırsat bulmuyorsunuz. Yani hızlı yaşam, hayat şartları, insanın yapması gereken bir takım faaliyetler, insanları bir takım durumlarını düşünüp de tehlikeleri anlayıp sezip de onlara karşı tedbir almaktan alıkoyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte onu engelliyor. Engelleyecek bir nasihatte bulunuyor bize. Diyor ki, zamanınızın bir kısmını ayırın, tenha bir yerde durun. Yo, ben tenhada durmam, korkarım. Vaktim olmasa, işim olmasa bile tenhada durmam, atlar illa kahveye giderim. Kahveye gidersen efendim televizyonun manzaraları karşısında, arkadaşların konuşmasından, gürültüsünden, iskambil oyunundan, kağıt oyunundan hiçbir şey düşünmeye fırsat bulamazsın. Zamane insanları umumiyetle böyle. Yani düşünmeye fırsatları ve zamanları olmuyor. Bir yerde şöyle bir tenha dur bakalım, patlarım. Patlamazsın, hiçbir şey olmaz. Yalnızlık yüksek ruhların gıdasıdır diyor bir zat. Yalnızken durmak, yapayalnızken şöyle bir yerde durmak yüksek ruhların gıdasıdır. Ne demek? Yani mütefekkir insanlar kendi başına kaldığı zaman dış tesirlerden uzak, rahat düşünürler. Efendim bir takım güzel fikirler bulurlar. Güzel neticelere ulaşırlar. Düşünme onun için İslam'ın en değer verdiği ibadetlerden, sevaplardan birisidir. Tefekkür gibi ibadet olmaz. La ibadete ket tefekkürü. Yani tefekkürün sevabına ulaştıracak yükseklikte bir başka ibadet olmaz. En sevaplı ibadet tefekkürdür. O halde düşünmeliyiz, tefekkür etmeliyiz. Boş zamanlarımız olmalı. Boş yerde, tenha bir yerde başımızı önümüze eğmeliyiz. Hatta gözümüzü kapatmalıyız, düşünmeliyiz. Çeşitli tefekkürler vardır ki bu tefekkürleri yapsın kişi, gerekli tedbirleri önceden alsın diye. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize bu prensibi tavsiye ediyor. O halde bugünden itibaren ne yapacağız? Günümüzün bir zamanını ayıracağız. Sakin bir yerde, kimsenin olmadığı bir köşeye çekileceğiz. Gözlerimizi kapatacağız. Ya ben ne yapıyorum? Benim bu hayatım ne oluyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Yaptığım işler ipe sapa gelen işler mi, boş şeyler mi? Vaktimi nasıl geçirdim? Ne işler yaptım, neler yapmadım? Günahlarım nelerdir? Ne gibi günahlar işledim diye bunları düşünmeli, düşüneceğiz bugünden itibaren. Bu hadisi duyduk çünkü. Duyduğumuz şeyi tatbik etmemiz lazım geldiği için. Biz de bundan sonra günümüzün bir zamanını efendim kendimizi dinlemeye, düşünmeye, tefekkür etmeye ayıracağız. Hatalarımızı, günahlarımızı düşüneceğiz. Bunun
iki büyük faydası var. Bir, hataları düşünür insan, bulur. Ha, hay Allah, tüh, bak hiç farkına varmadan ben filanca kabahati işlemiştim filan diye. Böyle günlük hızlı yaşayışın akışı içinde farkına varmadığı hatalarını bulur. Bak filanca adamla bir telefon konuşması yaptım, açtım adama ağzımı, yumdum gözümü, epeyce bir kalbini kırdım. Yapmamam lazımdı. İşte filanca yerde ticarette şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunu böyle yapmamalıydım filan diye hatalarını hatırlar ve tevbe ve istiğfar eder. Estağfirullah elazim ve etubile. Ya Rabbi beni affeyle, mağfiret eyle, gene hata işledim ama bundan sonra yapmayacağım filan diye. Böyle bir eskisine tevbe eder. İkinci bölümü işin, bundan sonra o hataya düşmemeye gayret eder. Bir dahaki sefer gene o hatanın kenarına geldiği zaman, yo yağma yok. Geçen sefer ben bu hatayı işledim, efendim şeytana uydum, nefse uydum ama bu sefer bu hatayı yapmayacağım der. Her gün böyle hatalarını düzelte düzelte insan sonunda hatalardan arınmış, olgun, kamil, temiz insan olabilir. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini hepimiz defterimizin bir kenarına yazalım, aklımızda iyi tutalım, dikkatli bir şekilde. Bundan sonraki ömrümüzde efendim şöyle tefekkürler ile, tezekkürler ile hatalarımıza pişmanlıklar duyarak, gözyaşı dökerek, Allah'tan tevbe ve istiğfar ederek affımızı dileyelim. Muhterem kardeşlerim, genellikle insanlar hata eder. Yani hata etmemek kolay bir şey değil. Her zaman hata eder. Her gün hata eder. Ama iyi niyetli oldu mu, yapmamaya azmetti mi, tevbe ve istiğfar eyledi mi, Allah o hataları affeder, mağfiret eder. La kebirete meal istiğfar. Tevbe ve istiğfar edince günah kalmaz, büyük günah kalmaz. Silinir, temizlenir, defteri pak olur. Nasıl? O bakımdan tevbeye, istiğfara çok teşvik etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kendisi de bize işaret buyurmuş ki, ben dahi Allah'ın sevgili kulu olduğum halde yegane efendim üstün makama ermiş, makamı mahmudu bulmuş, en üstün peygamber, en üstün insan olduğum halde geçmiş ve gelecek günahlarımın affolunduğuna Rabbim bana efendim ayeti kerimeyle garanti verip müjdelemiş olduğu halde ben dahi günde 70 defa, 100 defa estağfirullah, estağfurullah diye tevbe ve istiğfar ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber Efendimiz bunca meziyetleriyle tevbe ve istiğfar ettiğine göre biz de kendimizin hatalı kul olduğumuzu bilelim. Hatalarını bilmek fazilettir. İnsanın kendi huysuzluğunu, kendi arsızlığını, yüzsüzlüğünü, hatasını bilmesi fazilettir. Kendisini melek gibi bir adam sanırsa bir insan, tamam ya benim neyim var ya, elhamdülillah her şeyim yerli yerinde, tas tamam filan gibi düşünürse o hatadır. Çünkü bir de onu komşularına sorsunlar, bir de arkadaşlarına sorsunlar, bir de hanımına sorsunlar, bir de beyine sorsunlar hanımsa, bir de efendim işte kendisiyle iş münasebetleri sürdüren kimselere sorsunlar, bakalım o ne diyecek. Kimisi diyecek ki, iyidir, güzeldir, hoştur ama mübarek, efendim şu damarına bastın mı barut gibi olur. İyidir, hoştur, mübarek ama çok uyuşuktur. İyidir, hoştur, mübarek ama filanca tarafa gelince efendim orada tutamazsın. Ha, demek ki bak işte herkes seni tam beğenmiyormuş, kusurların varmış demek ki. Bir arkadaşını bir kızdır, nasıl bak sana kabahatlerini, kusurlarını döküverir. Bir düşmanınla biraz bir söz dalaşına girdin mi senin bir sürü kusurlarını, hatta olmayan şeyleri bile sayar döker. Seni şöyle diyorlar, böyle diyorlar, bilmem nesin, bilmem nesin diye. İyi, tamam, iyi ki söyledin efendim, sayıp döküverirler. O bakımdan bu hadisi şerife uygun hareket edelim. Hepimiz bunu hayatımızın bir programı içine alalım. Tevbe edelim, istiğfar edelim. İstiğfar için, tevbe için zaman ayıralım. Günde en aşağı 100 defa tevbe edin. İstiğfar eyleyin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye. Sabahleyin evden çıkarken yapacağınız iyi şeyleri düşünün. Efendim akşamleyin eve geldiğiniz zaman kendinizi hesaba çekin. Bugün ben ne gibi hayırlı işler yaptım, ne gibi berbat işler yaptım, ne gibi hatalar işledim diye efendim akşam kendinizi muhasebeye çekin. Hazreti Ömer radıyallahu anh
buyurmuş ki nasıl olsa insanoğulları kıyamet gününde bir hesaba çekilecek. O hesaba çekilme günü gelmezden önce, ölmezden önce dünyadayken insanlar kendisini hesaba çeksin diye Hazreti Ömer Efendimiz tavsiye etmiş. Hasibu enfusekum kable entuhasebu. Muhasebeye, hesaba çekilmezden önce siz kendi kendinizi hesaba bir çekin bakalım. Hesap nasıl geliyor? Kârda mısınız, zararda mısınız diye. Onun için eskiden bazı mübarek insanlar, bazı büyük veliler defter tutarlarmış, defter. Yani bakkal defteri tuttuğu gibi, efendim tüccarın dükkanında işletme defteri tuttuğu gibi defter tutarlarmış. Günlerini nasıl geçirdiklerini, günahlarının ne olduğunu, sevaplarının ne olduğunu yazarlarmış. Biz de düşünelim. Akşam şöyle bir zaman bir kenara çekilip düşünelim. Bir daha yapmama onlara karar verelim. Çok güzel oldu. Bu birinci hadis-i şerif bize bütün ömrümüz boyunca yapacağımız bir şeyi demek ki hatırlatmış oldu. Hakkun ala külli müslimin en yagtesile fi külli sebaati eyyamin yevmen yagsilu fihi re'sehu ve cesedehu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir efendim temizlikle ilgili tavsiyesi nakledilmiş. Gelmiş, yazılmış buraya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hakkun ala külli müslümin. Her Müslümanın üzerine haktır, vazifedir, mecburidir, gereklidir, yapması lazım. En yagtesile fi külli sebati eyyamin yevmen. Her 7 günde bir gün yıkanması lazım. Yagsilu fihi re'sehu ve cesedehu. O günde hem başını hem vücudunu yıkaması gerekir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Bursa gibi şarıl şarıl suların olmadığı, efendim Adapazarı, Sapanca gibi tatlı su göllerinin efendim birikmediği, derelerin şırıl şırıl akmadığı, yağmurların şakır şakır yağmadığı, çölün efendim sıcağının hakim olduğu, suyun az bulunduğu yerde bile oranın insanlarına efendim ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara ne tavsiye etmiş oluyor? Hiç olmazsa haftada bir yıkanmasının bir hak olduğunu, bir mecburiyet olduğunu, bir gereklilik olduğunu bildiriyor. Haftada bir vücudunu tamamen yıkayacak insan. Bunu sağlamak için efendim okullarda pazartesi günü oldu mu öğretmenler gel bakayım aç bakalım yakanı. Tırnak muayenesi filan. Hoca buradan tırnak muayenesi yapmaya başlayınca arka taraftan çocuklar tırnaklarını yemeye başlar hemen. Evet, kesmemişse eyvah hoca bağıracak çağıracak filan diye. Yani küçükten alıştırmak için böyle bir şeyler yapılıyor. Ama bunun kökü nedir? Aslı nedir? Bizim bütün faziletlerimizin aslı dinimizdir. Bütün güzel adetlerimizin aslı esası dinimizdir, imanımızdır. Hepsinin kaynağı orası. Oradan çıkmış, şırıl şırıl akmış, efendim, fışkırmış, fıskiye gibi, efendim, bize kadar gelmiş. 7 günde bir en aşağı, bir gün başını, vücudunu yıkayacak Müslüman. Geçirmeyecek, 7 günü geçirmeyecek. Peki, 1400 sene önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, suyun kıt olduğu diyarda bu mecburiyeti bize böylece bu hadisi şerifiyle ifade etmiş. Başkaları ne yapmış? Avrupa'da efendim bu medeni dediğimiz Fransa, İngiltere, medeniyet lafla olmaz. Medeniyetin emareleri olması lazım. Efendim yıkanmazlarmış. Yıkanmamalarının sebebi de bebekken kiliseye getirildikleri zaman kilisenin papazı onlara vaftiz suyu şey yaptı diye, sertti diye, onun efendim tesiri geçmesin diye yıkanmazlarmış. Yıkanmayı doğru görmezlermiş. Silinirlermiş. Zaman zaman bezle silinirlermiş. Bizim dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk inen ayetlerde ve siyâbeke tahhir. Elbiseni temiz pak eyle diye efendim elbisenin bile temiz olmasını, vücudun temiz olmasını, abdest almak suretiyle ellerin, ayakların, yüzün, ağzın, burnunun temiz olmasını, efendim ensenin, boynun temiz olmasını, gusül suretiyle de vücudun temiz olmasını dinimiz ta ilk zamandan itibaren sağlamış. Yani Araplar da yıkanmazken Peygamber Efendimiz öğretmiş. Avrupalılar da yıkanmazken Müslümanlardan
öğrenmiş oluyorlar. Elhamdülillah ki ilmin, mantığın, aklın, fikrin, nezafetin, nezaketin, efendim, güzelliğin sembolü olan, kaynağı olan, menşei olan ve cihana ışık tutmuş olan bir dine sahibiz. Elhamdülillah. Hangi gün yıkanalım? Bizim bayram günümüz Cuma günüdür.

Cuma günüdür efendim. O zaman niye tatil günüdür? Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emrediyor ki: "İza nudiye lis-salati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey." Alışverişi bırak. Cuma günü namaza çağrıldığı zaman namaza koş diyor. O vakitte alışveriş yapsa insan kazancı haramdır. Alışveriş yaptı, hırsızlık yapmadı, efendim arsızlık etmedi, olsun. O vakitte haram oluyor çünkü Allahu Teala Hazretlerinin emrine aykırı olmuş oluyor. O anı tatil etmesi gerekiyor. O vaazı dinlemesi gerekiyor. Cuma namazına erken gelmesinde sevap var. Cuma'dan evvel Kehf suresini okuması lazım. Salatu selamı çokça etmesi lazım. Ve mümkünse şu Peygamber Efendimizin tavsiyesi olan haftada bir yıkanmayı cuma günü yapması lazım. Neden? Çünkü cuma günü inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek bir insan yıkanırsa, gusül abdesti alırsa, ona 10 günlük günahı bağışlanıyor. Affına sebep oluyor. 7 günlük günahı, 1 haftalık günahı 3 gün ziyadesiyle affolunuyor. Onun için cuma günü yıkanırsanız bir de ibadet sevabı kazanırsınız. Yani pazar günü yıkanırsanız haftada bir temizlenmiş olursunuz. Tamam. Haftada biri geçirmemek şartıyla temizlenmek lazım ama cuma günü yıkanırsanız bir de ibadet sevabı alırsınız. 10 günlük günahınızın bağışlanmasına da sebep olur. O halde serbest meslek erbabı olan kardeşlerimiz cuma gününde ticaret yapmasınlar. O vakitlerde, ibadet vakitlerinde ticaret yapmasınlar. Başka işlerle meşgul olmasınlar. Gusül abdestini cuma gününe denk getirsinler ki çifte sevap kazansın. Efendim, camidekiler de rahat eder. Güzel kokular sürünüp temiz elbiseler giyip cuma günü camiye gusül abdesti alıp gelmeliyiz. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beylere, hanımlarına da gusül abdesti aldırmalarını tavsiye ediyor hadis-i şerifte. Demek ki sadece erkekler camiye gelecekler diye olan bir yıkanma değil, başka yönleri de olan bir şey. Evde hanım da yıkanırsa uygun olur. Suudi Arabistan'da hacca gitmiş olan kardeşlerimizden birisi anlatmıştı. Sabah vakti olunca gitmiş evin hanımı beşikte uyuyan bebeğin ağzını sıkmış, burnunu kapatmış, yanağını sıkmış, şıp şıp şıp şıp oynamış, biraz şey yapmış, uyandırmış bebeği. Mışıl mışıl uyuyan bebeği uyandırmış. Sabah namazı ezan okunduğu zaman beşikteki bebeği uyandırmış. Ya ne yapıyorsun, bırak uyusun filan demişler bizim Türkiye'den giden hacılar. Yok demiş, bizim efendi kızar. Bu vakitte çocuğun uyuması uygun değil demiş. Yani küçük bebek, küçük bebek ama o küçükten alışırsa seher vaktinde kalkmaya, namaz vaktinde, sabah vaktinde kalkmaya, küçükten öyle alışkanlık olduğu için her zaman o vakitte kalkar. Alışmazsa sabah vakti geçer, işrak vakti geçer, duha vakti geçer, öğleye doğru çapaklı gözlerle kalkar. Yani küçükten alıştırmak lazım. Diyorlar ki bebeklerin terbiyesi anne karnında başlar. Annesinin karnındayken bebeğin terbiyesi başlar. Çocuk zekidir, yani çip diye anlar. Şimdi bizim Ankara'da tanıdıkların evine gittik. Ben diyor terliklerimi çıkartıp abdest almak için banyoya girdiğim zaman diyor kedi geliyor diyor, bir terliğime bir ayağını sokuyor diyor, öteki terliğime öteki ayağını sokuyor, böyle duruyor diyor, çıktığım zaman bana terliği vermek istemiyor diyor. Bak, kedi kendine göre bir zekası var, küçücük bir hayvan, 6 aylık bir kedi, ama terliğin ayağa giyilecek bir şey olduğunu sahibinden görüyor. O da ona özeniyor, ayaklarını ona geçiriyor. Ayak geçirecek bir şey olduğunu da görüyor. Küçük bebek de şıp diye anlar. Hangi saatlerde kendisine yemek veriliyor, hangi saatlerde altı açılıyor vesaire, derhal ona adapte olur. Bir insan her gün belli vakitte kalkmaya kendisine alıştırsın, ondan sonra geç bir vakitte yatsın, o vakitte birisi kendisini uyandırmış gibi zıp diye kalkar. Neden? Programlanma diyoruz ya, programlanma gibi bir şey oluyor insanın şeyinde, vücudunda. Uykusu ağır da olsa, vücudu dinlenmemiş de olsa, yorgun da olsa saat 3'te bir kalkar. Ama o programı bozarsan artık o 3'te kalkma biter. Sen küçükten alıştırırsan kendini, bebekten alıştırırsan çocuğunu, o zaman çocuk her zaman sabah namazına kalkmaya alışacak efendim ve o mübarek vakitleri ibadetle, taatle değerlendirecek. Yapması gereken vazifeleri ihmal etmemek mümkün olacak. Ama böyle alışmayan kimseler sabah namazları kazaya kalıyor. Günahlara giriliyor. Kısmetler kaçıyor. Kısmetler Müslüman çocuklardan kaçıyor, başkalarına gidiyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, her işimizi İslami esaslara uyduralım.
Günlük hayatımızın programını da İslam'a göre yapalım. Haftalık programımızı da İslam'a göre yapalım. Haftalık programımızda da bir gün şöyle iyice yıkanmak, keselenmek, temizlenmek, paklanmak, elbiseyi temizlemek olsun. Temizliğin çeşitli şeylerine riayet edelim. Müslümanlığın önemli temellerinden birisi de temizliktir. Maddi temizlik, manevi temizlik, kalp temizliği, elbise temizliği vesaire. Hamlül asa alametül mümini sünnetül enbiya. Deylemi rahmetullahi aleyh kitabında kaydetmiş bu hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki asa taşımak müminin alametidir ve peygamberlerin adetidir. Peygamberler asa taşırlardı. Onun için müminler de bir asa edinmeli, asa taşımalı. Müminin alametidir. Bu asanın şekli düz olmasıdır. Baston dediğimiz şeyin ucu kıvrıktır, şemsiye sapı gibi. O batıdan gelmiştir. Bizim asa dediğimiz şey düz sopadır. Öyle bir kıvrık tarafı yoktur. Onun için eskiler asa taşımaya bu hadis-i şeriflere dayanarak itina etmişlerdir. Musa aleyhisselamın asası Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya Musa, nedir o sağ elindeki şey diye vahide soruluyor kendisine. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa, bu senin sağ elindeki nesne nedir ya Musa? Gale hiye asaye, ya Rabbi o benim asamdır. Etevekke o aleyha ve ehüşü biha ala ganemi ve liye fihi maaribi uhra. Ben buna dayanırım, yaslanırım. Koyunlarıma işaret ederim. Koyunlarımı onunla güderim. Daha başka bir takım faydalar da sağlar bana diyor. Kale elkıya ya Musa. Madem senin şu bildiğin, Allah-u Teala tarif ettiriyor. Kendi asasını kendi ağzıyla ikrar ettiriyor Musa Aleyhisselam'a. Tarif ettiriyor. Nedir o? İşte asa. Ağaçtan kesilmiş bir odun parçası, uzun bir sopa parçası. İşte dayanmaya yarar. Koyunları şşt diye kışalama, gütmeye yarar. Daha başka bir takım faydaları da vardır. Bir düşman falan gelecek olsa da işte böyle köpeğe falan da yapmak için bir yanında insanın yapar, işe yarar. Tamam. Elkıha ya Musa. At bakalım onu yere. Musa aleyhisselam asasını yere atınca o böyle canlı bir ejderha gibi, yılan gibi yaptığını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Hatta sihirbazlar toplanıp da Musa aleyhisselam ile müsabaka ve karşılıklı yarışmaya geçtikleri zaman öyle sihirler yapmışlar ki, Mısır'da çok gelişmiş o sihir göz boyama sanatı. O insanların gözlerini boyamışlar, büyük sihirler yapmışlar, oyunlar, numaralar yapmışlar şimdiki tabirle. Sihir numaraları yapmışlar. Musa aleyhisselam kendi içinden korkmuş. Eyvah! Kendisi sihir bilmez, bir şey bilmez. Allah'ın peygamberi, vazifeli bir kulu. Şimdi bu adamlar, bu kadar da seyirci toplandı. Halk davet edildi oraya. Şimdi bunların bu sihirleri karşısında ben bir şey yapamam. Halbuki ben Allah'ın hak peygamberiyim. Onlar sihirbaz ama benim sihirle ilgili bir bilgim yok. Ne olacak şimdi filan diye içinden bir korku, endişe geçmiş. Allah-u Teala Hazretleri asasını atı vermesini emrediyor. O asa ejderha gibi bütün onların o sihirlerini, ağlarını, bağlarını hepsini yalayıp yutmuş, yapmış. İnsanlar hayretler içinde kalmışlar. Demek ki asayı Musa Aleyhisselam'ın asası onun mucizelerinin tezahürü gibi bir şey olmuş oluyor. Demek ki bu asa dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de böyle geçen Musa Aleyhisselam hadisesiyle, İbrahim Aleyhisselam'ın şeyiyle filan bildiğimiz bir şey. Biliyorsunuz askeri talebelere sonra ordu komutanlarından paşa olanlara, generallere bir de asaları verilir. Yani bayağı bir unvan, bir rütbe alameti gibi oluyor. Asasıyla gezer böyle. Belli şekilde, belli boyda tarif edilmiş şeyi vardır. Ona yaslanır, ona dayanır, işaret eder vesaire filan. Fiyakalı bir şey olmuş oluyor paşalarda, şeylerde. Demek ki müminin de paşalık rütbesi olduğundan, manevi paşalık, böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz asalı dolaşmayı yapıyor, uygun görüyor.
Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında

0: da sürçmekten korumanı isterim.
1: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'eleti min khayrin va'attehu ahaden min khalqik ev khayrin ente mu'tihi ahaden min ibadik fe inni argabu ileyke fih ve es'elukehu bi rahmetike rabbel alemin.
0: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel hablişşedidi vel emrirreşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
1: Allahümme cealne hâdîne muhtedîn, gayra dâllîne ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik. وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: Allahümme hâzâ dua ve aleykel isticâbe ve hâzâ cuhdu ve aleykel tuklân.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي وَنُورًا ف۪ي دَم۪ي وَنُورًا ف۪ي عِظَام۪ي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimden nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğî tesbihu illâ leh. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.

0: Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ithni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akra Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde yer alan bir dosyayı paylaşacağız. Kelimeler ve kavramlar düşüncelerimizi nasıl etkiler? Kelime ve kavramlar zihnimizdeki bir takım düşüncelerin karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Bu kelimeler ve kavramlar bizim düşünmemizi, inancımızı, algımızı, inancımızla yaşama biçimimizi de şekillendiriyor. Doğru düşünmek, anlamak, anladığını doğru bir davranışa dönüştürmek, kavramları özümsemekle mümkün. Peki kelimeler ve kavramlar hayatımızda nasıl bir önem taşıyor? Akra'da yayınlanan bir programa konuk olan Dr. Yusuf Türker şu bilgileri aktardı. Tasavvur, kavram, terim, sözcük, isim bunların hepsi zihnimizde duygu dünyamızı, düşünce dünyamızı, davranışlarımızı, hayatımızı da bakış açımızı, nesneyi, varlığı, insanı, çevremizi bir konumlandırmayı ifade ediyor. Tasavvur sözcüğü de suret kökünden geliyor. Yani suret bir ima, zihnimizde bu dışarıyla, dış dünyayla olan ilişkimizden elde ettiğimiz bir form. Zihnimiz bu formlarla şekillenmeye ve dünyayı aslında bir şekilde dış dünyaya bir damga vurmaya başlıyoruz. Bu noktada Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini öğrettim derken, burada aslında insan zihninin genel ve özel detaylar itibariyle karşılaşacağı, yaşayacağı hayatta her şeyle ilgili bir konumlandırma söz konusu. Varlıklar içerisinde insan, Allah tarafından halife kılınarak çok özel bir yere getirilmiş. Bunun temel taşı da zihin, akıl. Bunu da Yüce Rabbimizin ilk yaratılıştan itibaren akla önem verdiğini bu ayeti kerimede de görüyoruz. Bizim akıl bali olmamız dönemine kadar olan süreçte biz dış dünya ile ilgili hem nesnelerle ilgili hem soyut hem hayatımızla ilgili sosyal hayatımızla ilgili birçok kavramı hayatımıza dahil ediyoruz ve bu kavramlar olgunlaşıyor. Her duyduğumuz, her gördüğümüz, her yaşadığımız kavram dünyamızda bir yere oturuyor. İnsan hayatında doğru düşünme, düşüncelerin yanı sıra doğru anlama, bu düşündüğümüzü, anladığımızı hayatımıza doğru yansıtabilmemiz için kavramların yeri çok önemli. Bu noktada Yüce Rabbimizin insanlığın başlangıcından beri hayatımıza yön verirken ilk olarak kavramlardan başladığını görüyoruz. Kavramların hayatımızdaki yeri, önemi peygamberlerin mücadelelerinde, Peygamber Efendimizin hayatında, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, sahabenin hayatında çok net gördüğümüz şeyler. Kavramın değişimi, hayatın da değişimini birlikte getiriyor. Bakıyoruz mesela kimi zaman Peygamber Efendimizin bir yer ismine bile müdahale ettiğini görüyoruz. Şahısların, sahabelerin isimlerini değiştiriyor. Konulan isimlere kadar önemine binaen çok büyük bir kavram belirlemesi yapıldığını görüyoruz. İslami hayatla birlikte hayatımıza kavramların değişiminin girdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Düşünen insanlar için bunda ibretler vardır şeklinde ayet-i kerimeler olduğunu hatırlatan Türker, bu kavramların ibadet, cennet, cehennem kelimelerinden daha fazla sayıda olduğuna vurgu yapıyor ve dini kavramların hayatımızdaki yerine dair şu bilgileri aktarıyor. Din bizim hayatımızın merkezine oturmuş ve dünyaya bakışımızı, davranışlarımızı, hareketlerimizi, ilişkilerimizi, her şeyimizi şekillendirecek dallara sahip çok boyutlu, çok dallı bir ağaç gibi. Peygamber Efendimizin vurguladığı haya ile davranışlarımız, hareket tarzımız, düşünce şeklimiz şekillenmeye başlıyor. Mesela cömertlikle dini ilişkilendiriyor Peygamber Efendimiz. O zaman bizim hayatımızda dine verdiğimiz önem, cömertliğe önem vermemizi icabet ettiriyor. O zaman burada din yani günlük pratikler haline, yaşam tarzına dönüşüyor. Adalet, haya, cömertlik, temizlik, ahde vefa kavramları da böylelikle önem kazanıyor. Peki günümüz insanı nerede duruyor? Yusuf Türker, irademiz dışında hayatımıza ve zihnimize yeni kavramların girdiğini belirterek, bu yeni kavramlara inanç boyutuyla bakılması, tefekkür edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bildiğimiz, öğrendiğimiz kavramların ne ifade ettiğini, Kur'an, sünnet ve bu temel kaynaklarımızdan hareketle belirleme noktasında bir zafiyetimiz var. Bizim için bu kavramlar isimden öteye geçmiyor. İslam'ın bize sunduğu kavramları öğrenmeli, anlamalı ve üzerine tefekkür etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisi mucize olarak indiği, nazil olduğu topluma, o dönemin önde gelen edebiyatçılarına, müşriklere meydan okuyor. Bu Kur'an'ın söz sanatı, belli ve belagatinden ileri gelmekte. Aynı zamanda toplum içinde yaşanan kavramlar, işte kavramların anlam dünyamıza, düşünme dünyamıza ve günlük

0: Yaşam tarzımızı etkileri oluyor o zaman. Mümin kavramının da hayatın kendisi olduğunu belirten Türker, bu kelimenin kökeni olan iman, güvenilirlik, emin anlamıyla Peygamber Efendimizin yaşadığı çağda İslam'dan önce de el-emin olarak bilindiğini hatırlatarak şunları söylüyor. Mümin, zihin dünyamızda kavram olarak namaz kılan, oruç tutan, zekat veren bir fert olarak canlanır. Peygamberimizin eman, el-emin oluşuyla baktığımızda mümin kendisine verilen emaneti en iyi şekilde koruyan kişi. Komşusuna, akrabalarına karşı davranışları, ticari hayatı belirli şekilde olacak olan kişi. Bütün bunların hatırlanması, anlaşılması gerekiyor. Günümüz dünyasında biz kavram hassasiyetimizi yitirdik. Yani bir kavramın doğruluğu, yanlışlığı, duyguyu mu, bilgiyi mi ifade ettiği ya da yeni bir kavram mı oluşturduğu net değil. İnancımızın barındırdığı kavramları tespit etmeliyiz. Bilgi eksikliğimiz var mı? Peygamber Efendimiz o kavramı nasıl doldurmuş ve sahabe nasıl anlamış? Tüm bu soruları sormalıyız. Düşünce dünyamıza tam olarak yerleşmeyen kavramlar, yerini dolduramayacak yeni anlamlarla yer değiştirme tehlikesi taşıyor. Bize alternatif olarak sunulan yeni kavramlara dikkat etmeliyiz. Onları mümkün olduğu kadar tüm boyutlarıyla ele almalı, bilinçli davranmalıyız. Günümüzde zihnimiz tüm yeni kavramlar ve bilgilerle savunmasız durumda. Kur'an ve sünnet çerçevesinden hareketle, aklederek, düşünerek hareket etmek gerekiyor. Hayatımızda her an aslında düşünme faaliyeti içerisindeyiz. Yani fert olarak her yaptığımız davranışın, her hareketimizin arkasında çoğunlukla düşünme var. Düşünme tüm bilim dalları için de geçerli. Yani Yüce Rabbimizin bizden istediği bu tefekkür. Allah'la devamlı irtibatlı olarak düşünmek, o zaman hakikate ulaşılabilir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki kavramları anlamaya çalışmalıyız. Kavramın değişimi hayatı da değiştiriyor. Yaşam tarzımız, günlük pratiklerimiz Kur'an'da istenilen şekilde olmalı. Hayatımızın her noktasında Yüce Allah'ı düşünerek hareket etmeliyiz. Kur'an'ı aslında okuduğumuz gibi içini o canlı, belki hücrelere benzer, her biri birer hücre gibi canlı olan ve her birinin esasında birer hücre gibi bir hedefi, bir içeriği ve varlığı bir anlamı olan kavramlarını, Kur'an-ı Kerim'in bu kavramlarını gücümüz nispetinde anlamaya ve yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Allah-u Teala'ya olan sorumluluğumuzu ve Allah Celle Celaluhu'ya olan ilişkimizin niteliğini kazanmak istiyorsak, Allah-u Teala'nın karşısına onu razı edecek birer kul olarak çıkmak istiyorsak, getirdiği kavramlarla bir hayat, bir davranış sahibi olmamız gerekiyor. Her biri üzerinde düşünülmesi gereken ifadeler, yorumlar ve değerlendirmeler bunlar aslında. Yani akıl ve kavramların etkisi, İslami hayatta kavramların değişimi, düşünen insanlar için ibretler oluşu gibi merhalelerle ve perspektifle düşünebiliriz. Yani kelimeler ve kavramlar acaba düşüncemizi nasıl etkiler? Bu soru etrafında dolaşmaya ve izahlar getirmeye çalıştık. Hem bu haberi hem de bu konuyla alakalı hazırladığımız pek çok içeriği Akrem Medya'nın Kritik Analitik Düşünme Haber kategorisinde bulabilirsiniz. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka Akrem Mercek programında birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akrem Mercek.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızda akustik mühendisliği ele alacağız. Geçtiğimiz haftalarda ses mühendisliğini ele almıştık ve birçok dala ayrıldığından bahsetmiştik. Ses mühendisi ne yapar, hangi alanlarda çalışır, bu konuyla ilgili son derece ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz bir program olmuştu. Ve biz istiyoruz ki bu alt dallardan biri olan akustik mühendisliği bu programımızda daha detaylı bir şekilde ele alalım. Ve konuyu değerlendirmek üzere ses mühendisi ve eğitmen Sudem Pamir Hanımefendi. Şu anda stüdyomuzda yayın konuğumuz. Sayın Pamir, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar tekrar.
1: Bu hafta istiyoruz ki sizinle, siz geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız ve aktardığınız birçok alt meslek, alt dallar olmasına rağmen ses mühendisinin birçok alanda çalışabilecek alanları gençlerimizin olmasına rağmen, bunlardan biri olan akustik mühendisliği biz çok merak ettik. Diğer dalları da inşallah yine sizinle ele alırız detaylı bir şekilde. Biliyoruz ki siz Süleymaniye Camii'nin akustik düzenlemesiyle ilgili bir projede yer alıyorsunuz. Çalışmalarınız hala devam ediyor mu?
2: Evet, devam ediyor.
1: Evet, bu çalışmadan biz yola çıkarak dilerseniz akustik mühendislik

0: nedir? Ne iş yapar akustik mühendisler ve çalışma sahaları alanları nelerdir? Bununla başlayalım, sonrasında devam edelim. Buyurunuz.
1: Tabii çok şanslı görüyorum kendimi. Mimar Sinan gibi bir duayenin yaptıklarını incelemek, hasbelkader bir köşesinde durabilmek bana çok şey kattı. Bunu yapabilmek için de bildiğim her şeyi unutmak zorunda kaldım. Ve tabii sürekli gelişim içerisindeyim. O beni çok mutlu ediyor. Size önce sese başka bir taraftan bakmanızı sağlayacak bir hikaye anlatmak istiyorum, izniniz
0: Buyurunuz.
1: olursa. Biz çok zamana hassas yaratıldık. Benim annem de kimya profesörüdür, mühendis. Hep bize vaktinde bir yerde olmak üzerine çok baskı yapmıştır. Dolayısıyla zaman benim için çok ciddi bir problem ve sıkışık hissediyorum kendimi. Ay, bir yere yetişemedim. Aman, biri size vaktinde gelemedi. Bana dediler ki Kasımpaşa'da Piyalepaşa diye bir cami var. Orayı bir ziyaret et, işte ne dilersen oluyor. İyi dedim, ben bir ziyaret edeyim. Piyalepaşa Camii'ne gittim. Orası da bir Mimar Sinan eseri. Cami var, arkasında yatır var. Yatırın başına gelip işte bir şeyler diliyorsunuz, oluyor filan. Aa, bir baktım orada bu endişem, bu zaman endişem duruyor. Ve kendimi hakikaten ilahi bir yerde zaman endişelerine arınmış buluyorum. O zamanlar üzerine çok düşünmemiştim. Ne oluyor da bu oluyor? Fakat ilgimi de çekti, çünkü zaman endişen olmadığı zaman dinlenebiliyorsun. Benim dinlenebildiğim tek alan olmaya başladı orası. Gidip geliyorum, gidip geliyorum, gidip geliyorum. Nihayetinde anladım ki zamanı eğip büküp, akustikle birleştirip eğip büküp bize böyle zamanın durduğunu, aslında buradan başka bir dünyanın da var olduğunu anlatmak bize Mimar Sinan'ın bir oyunu. Şöyle bir taş avluda yürüyorsunuz. Hayal edin siz de şimdi camiye vardığınız zaman. Doğal olarak ayak sesleriniz yere çarpıyor. Üzerinizde bir kemer sizinle birlikte yürüyor. Kemere çarpıyor, geri geliyor falan. Bir köşeyi döndüğünüz zaman, yatırım olduğu tarafa köşeyi döndüğünüz zaman bir fark ettim ki Sinan bir mimari tasarımla ayak seslerinin size geri dönmesini engellemiş. Yani yürüyorsunuz ama ayak sesiniz bir yerlere çarpıp size geri gelmiyor. Bu ufacık bir ses oyunu ve arkasından yatır alanına girdiğinizde hiçbir sesin size geri dönmüyor oluşu, ki bunlar tamamı Mimar Sinan'ın oyunları, size aslında zamanın sahte bir şey olduğunu, aslında bundan başka da bir hayat olduğunu, başka bir ilahi gücün sizi yönetiyor olduğunu anlatan bir mesaja dönüşmüş. O zaman çok etkilenmiştim ve anladım ki aslında akustik zaman demek, ses aslında zaman demek. Şimdi düşünün, bir yabancı bir odada uyumanız gerekiyor. Etrafınızda, size hakikaten soruyorum bunu. Ses olsun mu istersiniz, olmasın mı
0: Ben
1: istersiniz?
0: olmasın
1: Tanımadığınız
0: isteyenlerdenim.
1: bir alandasınız ama. Tanımadığınız bir odaya koydular sizi. Hiç tanımadığınız bir
0: Şimdi
1: yerdesiniz.
0: normalde her gittiğim alanda ses ve ışığın olmamasını tercih ediyorum uykuya geçebilmek adına.
1: Peki.
0: Ama hiç tanımadığım bir ortamda şimdiye kadar kaldım mı? Onu düşünmeye çalışacağım. Yurt
1: Yani
0: dışına çıkmıştım birkaç.
1: tanıdığınız alanlarda sesin olmaması
0: Evet,
1: tercihinizdir.
0: tercihim.
1: Orasını da zaten devam
0: Evet,
1: ettirecek. Ama
0: evet.
1: tanımadığınız bir alanda gece uykunuzda eğer hiçbir ses yoksa etrafta, bu tamamen tedirginlik demektir.
0: Olabilir,
1: Çünkü
0: olabilir,
1: acaba
0: doğru.
1: tek miyim? Etrafımda kimse var mı? Duvarlara mesafem nedir? Ben aslında neredeyim gibi bütün mesajları beraberinde
0: Evet.
1: getirir. O yüzden
0: Güvenlik kaygılarını mı
1: tabii
0: getirir
1: ki, tabii ki. O
0: beraberinde?
1: yüzden insan tanımadığı alanlarda
0: Sese mi
1: ses,
0: ihtiyaç
1: tabii ki ses
0: hisseder?
1: ihtiyacı olur. Sessizlik zaten onun için bilinmezdir. Hiç sesin olmadığı şey bilinmeyen şeydir. O çok tedirgin edici bir durum. Oradan sesin aslında zamanla alakalı mesaj gibi ilişkilerini çözdüğünü anladım Mimar Sinan'ın.
0: Evet.
1: Ki bunu zaten Süleymaniye Camii'nde bütün örnekleriyle birlikte görüyoruz. Mimar Sinan bunu Süleymaniye Camii'nde de çeşitli şekillerde bize gösteriyor. Çok ciddi örnekleri var orada, zamanı, mekanı nasıl eğip bükebildiğini. Nihayetinde akustik bir takım seslerin gidip bir takım duvarlara çarparak mekanın da dokusunu, mesafesini ve duygusunu içine katarak size geri dönmesi demek. İçerisinde mekanın büyüklüğünün, duvarlarının yüzey materyallerinin, mekan içerisinde sizin bulunduğunuz noktanın, içeride başkaca da kaç kişi olduğunun, bütün
0: Hepsinin önemi var.
1: verilerini taşıyan şey akustik dediğiniz şey. Yani mekanların insanlara cevabı aslında.
0: Matematiksel bir hesaplama mı söz konusu bunda,
1: Tabii ki
0: Sayın Pamir?
1: matematiksel, yani şu noktada matematik devreye giriyor. Her şekilde içinde bulunduğunuz mekanların size cevabı var.
0: Var.
1: Olumlu veya olumsuz katkısı var. Şimdi bunu olumluya çevirebilmek için alıyor olduğunuz olduğunuz cevaplardan hoşnut olmak ve o mekanda yapabiliyor olduğunuz ya da yapmak istediğiniz şeyi yapabiliyor olmak istediğiniz noktada matematik devreye giriyor.
0: Ve akustik mühendislik de burada
1: mesela
0: devreye giriyor
1: galiba. Mesela
0: şu anda
1: biz bir kayıt stüdyosundaysak, buradaki duvarların cevabı bize 0.4 saniyede geri dönmüş olması lazım. Bu mesafe

0: ve artıracak olursanız 0,8 saniye, 1 saniye, 1 saniyenin üzeri. Ne dediğimiz anlaşılamaz. Burası bir kayıt odası olma yeteneğini yitirir.
1: Yitirir. Bu duvarların bu, mesafesi de önemli
0: tabii bu
1: mi?
0: Tabii bu iç hacmiyle de alakalı.
1: İç hacmiyle, evet.
0: İç hacmin içerisinde duvar yüzey materyallerinin yansıtıcılık yeteneğiyle de evet. alakalı bir olgu. Ama şimdi bir süreleri tutturmak meseledir. Mesela Süleymaniye Camii'nin yansıma süresi, yani duvarların size cevap süresi 13 saniye, Tac Mahal'in 27 saniyedir. Yani ben sustuktan 13 saniye sonra hala duvarlar bana benim söylediğimi tekrar etmeye devam ediyor.
1: Devam
0: Düşünebiliyor
1: ediyor.
0: Musunuz?
1: Evet.
0: Bu süreleri kısalttığınız zaman da orası cami olamaz. Bunu iç hacmiyle hemen ilişkilendirelim.
1: Lütfen.
0: 65 metreye 65 metre, yani enine boyuna 65 metre, yüksekliğine doğru da 53 metrelik bir hacmin içerisindesiniz. Hacmin içerisine 10 bin kişi sığabiliyor. Siz hoca olarak 65 metre mesafeden bir şey söyleyeceksiniz ve en arkadaki adama bu söylediğiniz ulaşacak. Nasıl eğer 0,4 saniyede söyleminiz bitiyorsa en arkadaki adama aranızdaki mesafe var.
1: Hı hı.
0: Nasıl ulaşabilir ki? Elbette ki sesin yoluna devam etmesi, en arkadaki adama kadar
1: ulaşması.
0: Tekrar edilmesi ve ulaşması gerekecektir. Dolayısıyla mekan hacimle böyle bir ilişki içerisinde, büyüklüğüyle böyle bir ilişki içerisinde.
1: Mekan hacim.
0: Özellikle bizim dinimizi yaymak anlamında biliyorsunuz konuşma ibadetin çok önemli bir parçası. Cuma vaazlarında söylenen şeyler dini
1: evet.
0: aktarmak anlamında da çok önemli. Dolayısıyla söylemlerin yok olması ve insanların sizin ne dediğinizi anlayamıyor olması oradaki oranın cami özelliğinin yok olması anlamına geliyor. Geçelim. Daha güncel şeylere gelelim. Daha önce bize bir mekanı spor salonu yapmak istiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Basketbol oynayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Topu yere vuruyorsunuz ama hiçbir duvardan hiçbir yankılanma gelmiyor. Böyle bir oyun oynanamaz. Bu oyunun oynanabilmesi için çıpan çıpan diye bir takım duvarlardan cevap gelen fış diye
1: ses.
0: O topun o delikten geçmesi lazım. Benzer bir sürü örnek kurulabilir.
2: Kahve molası.
0: Bir ara ben bir çok önemli bir restoranın yalıtımını yaptım. Fazla sessizleştirmişim.
1: Hı hı.
0: Düşünebiliyor musunuz? Yemek yiyemiyorsunuz. Çatalın bıçağın sesinin size geri gelmediği bir ortamda yemek yiyebilme ihtimaliniz var mı? Böyle bir ihtimaliniz yok.
1: Ses hayatımızın her alanında bizi son derece olumlu ya da olumsuz da etkileyebilir.
0: Tabii ki. Ve bulunduğunuz mekanla
1: evet.
0: iletişim içerisinde
1: iletişim
0: olmak zorundadır.
1: Içerisinde.
0: Siz cevabın,
1: bu da ses de olur.
0: Cevabın tekrarların gelmediği bir ortamda inanın duramazsınız, oturamazsınız.
1: Peki cevapların ve tekrarın gelmesi noktasında akustik mühendisler ne yapıyorlar?
0: Şunu yapıyorlar. Şimdi ben yine cami örneğine geri döneyim. 65 metre ötedeki adama bir şey söylemek zorundayım.
1: Hı hı.
0: Bu söylediğim şey adama gitmek yerine bana geri gelirse
1: evet.
0: üst üste bineceği için konuşmalarım artık konuşamaz olurum. Bazen oluyor ya televizyonlarda telefondan gelen sesle yayından gelen ses üst üste biniyor ve adam konuşamaz oluyor. Kendi söylediklerinizin size tekrar ettiğini düşünün. İşte bu kötü akustik.
1: Hmm.
0: Ama benim söylediğim şey yoluna devam edip gücünü yitirmeksizin son cemaate ulaşabiliyorsa işte bu doğru akustik.
1: Doğru akustik.
0: Bir
1: evet.
0: kısmı, diğer çok büyük bir kısmı Sinan'ın öngörüsü ve kurgusu hangi frekanslar ve hangi dokuda sondaki adama ulaşacağı, sen ne kadar kötü bir şey söylersen söyle, ne sertlikte söylersen söyle, hangi yumuşaklıkta ve hangi dokuda sondaki adama ikna edebileceği yeteneği, o da Sinan'ın kullandığı dokular ve en boy yüksekliğin birbiriyle ilişkisiyle çok bağlantılı, yine matematiğe sırtını dayayan ve insan bilimini, insanın neyi nasıl duymaktan hoşlanıp neye nasıl ikna olabileceğini araştırmış olmasından gelen yetenekleri ve çok ciddi, çok derin, çok geniş, çok enli bir alan bu.
1: Bütün camilerimizde bu özellikler var mıdır?
0: Yani çoğunu, ben hepsinin uzmanıyım, hepsini gezdim, hepsini analiz edeyim diyemem ama yalnızca Mimar Sinan eserlerinde bu kadar güçlü
1: görüyorsunuz
0: bulgular
1: bunu.
0: Var.
1: Evet.
0: Sinan'ın çok ciddi bir akustik dehası olduğu gözüküyor öte yandan. Tabii başka bir sürü özelliği de var Sinan'ın. Mesela Süleymaniye Camisi'ne hiç kuşlar konup yere avluyor, kirlettiği gözükmemiştir. Neden bunu bir Sultanahmet için söyleyemiyoruz ki içeride bile kuşlar uçuyor? Ve Sinan Süleymaniye Camii'nin üzerine kuşlara özel alanlar yapmış. Nasıl olur bir anlaşma ki bu o kuşlar oradan aşağıya hiç inmiyor? Niçin tek bir çivi görmüyoruz ayaklarına batıp onları uzak tutmaya çalışan? Muazzam bilimlerden bahsediyoruz
1: evet,
0: Sinan devreye
1: evet.
0: girdiği zaman. kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyorum.

0: Ama bana şöyle bir eğitisi oldu Sinan'ın. Bir mekan, evet duvarlar var ve evet duvarlardan cevap geri dönmek durumunda. Ama doğru yönlendirirseniz mekan olduğundan da büyük gösterebiliyorsunuz. Ben size bir Tac Mahal, bir de Süleymaniye içinde alınmış kayıt dinletsem, Süleymaniye'yi daha büyük zannedersiniz. Halbuki Tac Mahal 2,5 kat daha büyüktür.
1: Daha büyük, evet.
0: Yani muazzam bilgiler, muazzam veriler edindim Sinan sayesinde.
1: Mesleğinize katkıları olmuş anladığım
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Ucu bucağı boyutu evet. Benim için orada yerini kaybetti. Şu anda uçsuz bucaksız bir alandan bahsediyoruz. Bilmiyorum programa nasıl sığdırırız bu kadar veriyi.
1: Peki yine gelirsek eğitim noktasında ülkemizde akustik mühendisliğiyle ilgili üniversitelerde bir dal var mıdır, okutuluyor mudur?
0: Yani akustik eğitimi dünyada da biraz sonlandı. Bir takım programlar, simülasyon programları çıktı.
1: Neden
0: bir düğmeye
1: peki?
0: Basıyorsunuz ve size verileri, sonuçları veriyor. Evet. Orada okuduğunuz kadar güzel ve orada okuduğunuz kadar çirkin, kötü diyebiliyorsunuz bir mekanı. Böyle değerlendirecek olursak aynı doğrultuda yine simülasyon programları üzerinde yapılan çalışmalarda Süleymaniye'nin akustiği olumsuz raporlara geçmiştir. Halbuki elektriğin icadından önce bir cami olduğu, etrafta yüzlerce hoparlör olmadığı düşünülürse sesin 13 saniye kişiye geri dönmeksizin ileriye doğru gidip son cemaate ulaşıyor olması çok önemli bir özelliktir. Bunu bugünün yazılımlarının, programlarının bilmemiş olması çok doğal, çok olağan. Bunu sırtını dayayan bir akustik var şu anda karşımızda. Yani programın size iyi veya programın size kötü demesiyle sonuçları değerlendiren bir yapı oluştu akustikte. Nerede olması lazım? Minimumda, mimarların eğitiminde, mimari eğitimde akustiğin çok önemli bir alan tutması lazım. Gördüğüm kadarıyla oradaki de yapının çoğu yine bu simülasyon programlarına sırtını dayayacak şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Yani akustik bütün dünyada olumlu yönde ilerlemiyor. Bizim de biraz durup bir defa çok önemli yapıları kendi içimizde bulunduruyoruz. Bakın Tac Mahal Sinan'ın öğrencilerinin eseridir.
1: Düşünün.
0: Ki akustiğiyle, yansımasıyla, o altın yansımasıyla örnektir. Araştırma gerektiren bir unsurdur ve bizim Mimar Sinan'ımızın öğrencilerinin eseridir ki biz bu millet, bu coğrafyanın üzerinde duran insanlar olarak dönüp bunları araştırmıyoruz. Bir haberiz.
1: Doğrudur.
0: Belki de dünyaya ışık tutacak araştırmalar gene bizim bünyemizden çıkacaktır.
1: Hareketli.
0: Ama bu hareketleri yapmak durumundayız. Zaman zaman dünyadan ekipler gelip Türkiye'de araştırma yapıyor. Sinan camileri üzerine yapılmış Karizma diye ciddi bir araştırma var. Bütün dünya üniversiteleri bir araya gelmiş. Ama gene simülasyon programı gözüyle o boyutta baktıkları zaman sonucu olumsuz görebiliyorlar.
1: Olumsuz
0: oysa çok basit. Bakın denklem çok basit.
1: Evet.
0: O hoparlör yok. Mikrofon yok.
1: Evet.
0: 65 metre var. Sondaki adama İlk adam kadar güçlü bir şey söylemek zorundasın. Ne yapacak bunu? Sesin gidebilme yeteneği bellidir.
1: Nedir
0: her iki katına
1: nedir?
0: Çıktığında 6 desibel düşer ses ve bir 20 metre sonra hiç kimsenin hiçbir şey duyamayacağını görüyorsunuz matematik olarak alt alta
1: evet.
0: Yazdığınız. Sondaki adamın duyabilmesi için bir yapının bir olumlu rezonans içerisinde aldığın kelimeyi sona kadar ulaştırması nasıl mümkün olabilirdi? O yıllarda soruyorum.
1: Doğru. O yıllar
0: yani
1: içerisindeki
0: bu yıllarda,
1: gerçekliklerden hareketle.
0: Tabii bu yıllarda bunu istemiyoruz. Niye? Çünkü hoparlör koyuyoruz. Buradan söylüyorum. O hoparlör oradan aynı anda bir daha söylüyor benim söyleyeceğim.
1: Tabii teknik cihazları
0: adam
1: kullanarak.
0: Duyuyor. Evet. Dolayısıyla akustiğe olan ihtiyaç azalmış vaziyette.
2: Kahve molası.
1: Akustik peki kendi alanında alt dalları ayrılıyor mu? Yoksa farklı alanları da ona eklemleyebiliyor muyuz mesela? Kriminal dediğimiz bir alandan bahsetmiştiniz.
0: Kriminalde akustikten faydalanılabiliyor.
1: Evet.
0: Kriminal işte polisin suçu araştırıyor olduğu biriminden bahsediyorum. İşte telefon dinlemelerinden.
1: Evet.
0: Şöyle varsayalım. Bir suçlunun, kriminalin bir mekana girip bir takım insanlara rehin aldığını varsayalım ve telefon bağlantısı kuruyor olduğunu düşünelim. Yani çevre yansımalarından adamın mekanın neresinde olduğu, nasıl bir hacmin, neresinde, etrafında nasıl bir yapı var, kaç kişi var gibi bütün mesajları alabileceğiniz bir alan. Kriminalde de ses mühendisleri çalışır. Yani bu bilgisayar ortamında da akustik olarak da simülasyon programlarında da ciddi araştırmalar yaparlar bunun üzerinde. Yani ben şimdi akustiği şurası burası diye parçalamak yeteneğinde değilim. O düşüncede değilim. Çok uçsuz bucaksız bir alan ama yatak odamızdan, ibadet mekanımızdan, okulumuzdan, spor sahamıza, yemek yediğimiz alana kadar değişik özellikler.

0: özelliklere sahip olması gereken, değişik hacimleri ve değişik yansımaları, değişik yüzeyleri yönetmesi gereken olan bir bilim dalı akustik.
1: Mekanla sesin ilişkisinden bahsettiniz. Mekana ses gittiği zaman geri gelmesi, onunla bir iletişim halinde olmamız lazım dediniz. Ama iyi ama kötü. Bu son zamanlarda yaşadığımız yaşam alanlarımızda ya da iş dünyasında ya da eğlence mekanlarında ya da farklı alanlardaki gürültü kirliliğinde doğru bir şekilde bu yerlerin akustiğinin ya da ses yalıtımının yapılmadığı anlamına gelir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
0: Elbette işte tam da ondan bahsediyorum. Gene adını geçirmek istemiyorum ama ben çok ciddi otellerin ölçümlerini de yaptığım zamanında, hatta bazen şehir şehir dolaşıp çeşitli belediyelere destek verdim bilerek isteyerek, bila ücret. Hı hı. Bu anlamda, çünkü ne bileyim aynı plastiği ya da aynı poliüretan tabanlı bir köpüğü ben ısı yalıtacağım, kaloriferime takacağım dediğiniz zaman 8 liraya alıyorsanız, aynı satıcıdan ya ben akustik yalıtım yapmak istiyorum dediğimiz zaman 50 liralardan 70 liralardan bahsediyorlar aynı ürün için. Dolayısıyla o noktada da hani gürültü kirliliğini belki durdurmak, belki konu kontrol etmek istiyor mekanlar, işletmeler.
1: Evet.
0: Ama akustiğin AA dedikleri zaman ceplerinden çok ciddi rakamlar çıkıyor olduğu ve karşılarında bu anlamda bir bilinç olmadığı için belki de bu yönde adım atamıyorlar. Ben de bu noktada gidip çeşitli tatil, özellikle tatil kasabalarındaki gürültüyü kontrol edebilmek için seminerler verip yerlerinde mekanları tek tek dolaşıp problemlerini nasıl çözebileceklerini, hı-hı, anlatan çalışmalar gerçekleştirdim zamanında. Biraz bilinçle, biraz mekanın kendi işlevine uygun standartları onlara anlatarak, o standartların nasıl yakalanacağını, evet, göstererek aslında sağlanabilecek şeyler bunlar. Hı hı. Biz genelde gürültü dediğimiz şey aslında birisinin hoşuna giden bir müzik olabilir. O anda o kişinin ihtiyacı olabilir. Ama aynı ihtiyacın çok yakınında benim uyku ihtiyacım var ve uykunun standartları başkaysa onun benim mekanıma
1: lazım,
0: gelmemesi lazım.
1: Evet, gelmemesi
0: bunu yönetebilmek
1: lazım,
0: doğru yönetebilmek demek. Ama evet, bu ta şehrin kurgusundan başlıyor.
1: Evet, çok
0: yani
1: iyi bir şehir planlamacısı.
0: Şehri kurgularken
1: falan. Evet,
0: eğlence mekanlarının, yaşam alanlarına, mesafesi, yaşam alanlarının etrafındaki çevre yollara,
1: evet,
0: mesafesi. Yine bakın bugünlerde çok enteresan bir şey var. Bu da akustiğin bir alanı. Taşınıyorsunuz, yan komşuyu dinliyorsunuz. Niye dinliyorsunuz hiç merak, evet, ettiniz mi? Yani o duvarın üzerine 10 santim, 20 santim bir köpük ve ikinci bir duvar yapmanın
1: maliyeti nedir Allah aşkına?
0: Nedir diye düşünüyorsunuz?
1: Evet,
0: ben düşündüm, niye dedim bu böyle?
1: Evet.
0: Meğer efendim metrekareye etki ediyormuş. Yani 1 santim, 2 santim bu duvardan, 2 santim o duvardan, 2 santim bu duvardan adam
1: metrekare,
0: hani metrekare üzerinden
1: satacağı zaman
0: para kazanıyor olduğu,
1: evet,
0: için,
1: evet,
0: onu rahatsız edici bir unsur oluyormuş.
1: Evet. Yine empati kuramamak. Sizin ilk programda, sizi ilk kez konuk ettiğim bir programda dediğiniz gibi satıcı sadece kendini düşünüyor. Alıcının uzun vadede orada yaşayacağı sıkıntılara empati kurmuyor. Hatta belki çok ileri boyuta gidip çok kötü, nahoş serzenişlerle ve anılabilir. Onu bile göz ardı ediyor. Burada söylemek istemiyorum. Tabii hepimiz herkese gıyabında güzel dualar etmeliyiz ama belki olumsuz anılmasına da sebep oluyor ama empati kuramadığı için kendi cebini düşünüyor sadece satıcı.
0: İşte
1: bu, neden böyle? Bu ses mühendislerinden yararlanmak için yeşil binalar deniliyor. Ekolojik sistemle uyumlu, geri dönüşümü dikkat edilen, işte filan filandır, böyle çok janjanlı sözlerle satılan evler var. Bu yalıtım, ses yalıtımı da bu kadar hakkını verilebilen bir unsur mu, vermiyorlar mı yoksa?
0: Maalesef ben şurada söyledim aslında, evet, tekrar edeyim. Ses mühendisliğinin de içinden akustik bilimi çekildi.
1: Evet, onu
0: yani
1: siz,
0: simülasyon,
1: evet,
0: programları,
1: evet,
0: devreye girdiği için.
1: O çok kötü olmuş hakikaten.
0: Ses mühendisliği de, yani adamlar da acaba ses mühendisliği birilerini alsalar işe. Evet. Akustiğe ne kadar hakim?
1: Hakim.
0: Çok muamma.
1: Doğru.
0: Yani mimarlarımız da ne kadar hakim?
1: Bu simülasyon nedir? Ne iş yapıyor? Yani ne
0: yani mekanı,
1: sağlıyor?
0: Mekanı program içerisinde varmış gibi gösterip, içerisinde varmış gibi sesler üretip, o seslerin ışın gibi ortamda nasıl dolaştığı veya nasıl dolaşmadığı, evet, yan odaya nasıl geçtiğini ölçüp biçebildiğiniz
1: teknik bir
0: programlardan bahsediyorum. Evet. Ama şimdi bakın çok basit bir şey anlatayım size. Yine bir lokantanın kış bahçesinin yalıtımını yapacağız, hı hı, öğrencilerle birlikte. Biz gidip mekanın içerisinde bizzat ölçümler yaparak bir adet belirledik. Dedik ki, hı hı, 36 tane bu işte yalıtım materyalinden tavanlara asarsak bu mekanın sıkıntısı bitecek. Materyali üreten üretici gelmiş mekana. Planını almış gitmiş. Yani simülasyon programında bakacak.
1: Hı.
0: Simülasyon programında bakıp demiş ki 250 tane aynı ürün. Çok korktum bir an. Ben 36 diyorum. Adam 250 diyor.
1: Evet.
0: Ben bir danışmanım ve benim de sloganım danışmayın emin olun.
1: Evet.
0: Yani yanıldım pardon deme şansım.

0: hiçbir tavan, hiçbir tabana paralel değil. Yani işçilik.
1: İşçilik
0: burada çok önemli bir unsur değil mi?
1: Doğru.
0: Ve siz bir mekanı paralel düşündüğünüz zaman, matematik size atıyorum 2 kere 2 4 diyorsa, o duvarın bir tanesini birazcık eğdiğiniz zaman artık o 2 kere 2 4 olmuyor.
1: Olmaz.
0: Evet. Bambaşka bir rakam evet. oluyor. Dolayısıyla sizin orada canlı yaptığınız çalışma ve ölçüm eve gidip yaptığınız akustik simülasyondan çok daha önemli oluyor.
2: Kahve molası.
0: Biz şimdi mesela yaptığımız bu hamam çalışmasında hem simülasyon çıkarttık, hem ölçümler yaptık, hem simülasyonda yaptığımız ölçümlerin sonra gelip doğrulamasını yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz diyeceğiz. Yani hesap yapmayı bilmeden yalnızca programa sırtınızı dayayarak akustiği yönlendiremezsiniz, yönetemezsiniz ve evet. maalesef eğitim programlarından bu kalktı. Dünyada da kalktı.
1: Peki bu durum nasıl olacak? Artık bundan sonra hep simülasyon üzerinden mi yapılacak akustik olarak değerlendirme? Orada mış gibi miş gibi yapılıp o ortamda. Yani bunun verimli mi en azından, onu soralım.
0: Yani bununla alakalı dünyada yalnızca bir tane bir örgüt akustik gönüllüleri ücretsiz eğitimler verip yetiştirmeye devam
1: adamış
0: ediyor.
1: Kendini. Evet.
0: Evet, ama o da çok kolay ulaşamayacağınız Almanya'nın bir dağlarında ve burslu ve çok nadiren öğrenci kabul ediyor.
1: Yani ülkemize böyle bir eğitim almak ve bu alanda ilerlemek istese bir kere eğitim alacağı yer bulamayacak.
0: Uzman anlatacak, uzman da bulamayacak.
1: Bulamayacak. Kendini dolayısıyla yetiştiremeyecek, geliştiremeyecek.
0: Uzmanın da çok ciddi tecrübesinin olması lazım. Yani bunlar hep bir tecrübe. Mesela ben o gün çok tecrübeli olmama rağmen, yani 20. yılı falan da mesleğimin. Hani bir duvar iyi de olur, iki duvar belki filan, ama böyle bütün
1: her
0: duvarların
1: şeyin, ve
0: her şeyin birden
1: mekanın,
0: bu kadar
1: evet, matematiksel
0: paralelliğini koruyamayacağını hayal
1: evet.
0: edememiştim.
1: Evet.
0: Ve bu edemediğim hayal, ölçümler de yapmış olmama rağmen hakikaten 62 akustik materyalde durdu mekanın yansımaları, biliyor musunuz? Yani ben 36 alsaydım yanılmış olacaktım. Bu sapmadan dolayı 62 noktaya müdahale etmem gerekti. O da aradaki uygulama farkı.
1: Evet.
0: Çok da ciddi tecrübesi olması lazım bir eğitmenin. Yani yalnızca tahta başında eğitiyor olmak, bakın bu da eğitimle alakalı çok önemli bir unsur. Yani üniversitelerimizin ciddi bir eksiğidir. Bizler gibi eğitim kurumlarında eğitmenler aynı zamanda sektörde uygulamacıdır.
1: Doğru.
0: Ve o uyguladıklarından tecrübelerini de çocuklara aktarabilir ve sektör dilinde de aktarabilir.
1: Orada mı bir sıkıntı var?
0: Tabii
1: bizde?
0: Yani şimdi üniversitelerimizde tahta başı eğitim ve ofis başı uygulama değil ki bu. Rol model olmaktan, yani öğrencinin ileride edinmek, ben şu olmalıyım diye
1: ölkünmek
0: karşısında bir rol olma, yani, oluşturmaktan tecrübelere kadar aslında eğitmenin aynı zamanda uygulamacı olması çok önemli. Neyi ayrıştırıyorum burada? Şunu ayrıştırıyorum. Bütün dünya mesleki ve akademik eğitim birbirinden ayırdı artık. Siz meslek erbabı olup bunu uygulayacaksanız sektörde mesleki eğitim alıyorsunuz. Ve mesleki eğitim kurumlarından alıyorsunuz. Hayır, ben araştırmacı olacağım. Hayatımı araştırma, analiz ve ispata yönlendireceğim. O zaman akademisyen olup üniversiteye geçiyorsunuz. Bizde böyle değil ki. Üniversite diploması olmayana kız vermiyorlar. İşte askerde...
1: Her yer oradan geçiyor. Evet,
0: evet, bir tanesi 6 ay okuyor, bir tanesi gidiyor. Çarpışıyor. Yani bütün
1: evet.
0: altyapımız bu anlamda artık, ve farkındaysanız meslek erbabı kalmadı etrafınızda, kaldı mı?
1: Doğru.
0: Yani ne musluğu taktırabiliyoruz, ne kapımızın kilidi doğru çalışıyor artık. Bir sürü
1: çok
0: mesleki
1: doğru.
0: sıkıntı içerisindeyiz.
1: Çok enteresan, o işi yapan insanların sayısı arttı ama bilgisi azaldı, tecrübesi azaldı, değil mi? Elinizi çarpsanız herkes bir tahminatçı olabiliyor, ya da su tesisatçısı ya da çilingirci, ama işini ehliyle yapan insanlar, usta galiba değil mi? Değil mi? Zanaatkar usta azaldı.
0: Kesinlikle
1: bu
0: işte.
1: Bu bizim bile istediğimiz bir seçim mi sizce, iş
0: ama
1: sahasının?
0: İşte,
1: buna mı getirildi?
0: Hayır, hayır, şöyle, dünya ülkelerinden bizim ülkemize eğitimsizsiniz baskısı çok ciddi. Biz ne kadar okusak onlara göre 3. dünya ülkesiyiz. Ve bir türlü eğitilemiyoruz.
1: Eğitilemiyoruz. Tabii az gelişmiş
0: bir ülke olarak kalacağız. Hiçbir diplomamız bir türlü dünya seviyesine gelemiyor.
1: Gelemiyor.
0: Dolayısıyla yani. Biz o üniversiteyi de bitireyim, bu üniversiteyi de bitireyim. Üzerimizde ciddi bir baskı var. Ve bu sırf bizim değil. Bakın Rusya üzerinde de vardır. Rusya'da taksiye binin. Şoför
1: evet.
0: bir bakarsın nükleer bilmem ne mezunu. Niye? Niye sen onun mezunusun ya? Ben İngiltere'de okudum. İngiltere'ye gittiğimde aynı bu merakla herkese soruyordum. Yanımdaki adama, siz ne mezunusunuz? Hiç, ilkokulu bitirdim. Allah Allah. Bakıyorum bir şeyin müdürü. Siz ne mezunusunuz? Hiç.

0: Yeni bitirdim filan. Ne oluyor dedim ya, ne oluyor? Bir baktım sistemlerine. Kursa gidiyorsunuz, dikiş kursu. İşte 10 hafta 10 saat. Tamam. Bu ne biliyor musunuz? Yani 10 hafta 10 günde 10 saatse bu 10 kredi demek. O kredim, bu kredim götürüyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Al canım, bu senin diploman. Sen bu konularda uzmansın diyorlar adama. Ya biz kursa gidiyoruz, eğitime gidiyoruz. Onun hiçbirinin kaydı yok. Diploma alıyoruz, hala adam olamıyoruz. E ne oluyor? Bizim eğitimde, yani uygulamadan uzak, mesleğin icraatından uzak süremiz çok fazla.
1: Teorimiz çok fazla.
0: Uygulamamız çok az. Evet. Eğitmenimiz de böyle bir rol model değil. Bize tecrübe anlamda bir şey aktaramıyor.
1: Tabii.
0: Bakın bugün bana benim alanımda bir soru sorduğunuzda size bir hikayeyle cevap verebilirim. Niye? Yaşanılmıştır çünkü. Yaşamıyorsam nasıl diyeceğim size?
1: Evet.
0: Ses işte duyuyorsun. Bitti o zaman. Hadi görüşmeyiz deyip gideyim mi? Dolayısıyla gene 2014 yılı itibariyle Türkiye'de mesleki eğitimleri akademik eğitimlerinden ayıracağını söz vermiş vaziyette. Bu yavaş yavaş devreye girecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda altyapı çalışmaları sürüyor. MEGEP'ti, önce MESGEP'ti sonra.
1: Evet.
0: Şimdi bir takım mesleki eğitimler ve sertifikasyon getiriliyor. Ama ve lakin umuyorum sertifikalar hakkıyla verilir.
1: İşte önemli
0: yani
1: olan bu, doğru.
0: Yani şöyle duyumlar alıyorum ben.
1: Doğru.
0: Mesela kurumlar kuruluyor, çakma kurumlar. İşte bir fabrikada 100 tane duvar işçisi sertifikası lazım. Yalnızca oraya para gidiyor. Oradan da yalnızca sertifikalar geri gidiyor. Ben böyle çok da ahlaksız teklif de aldım. Bunlara ahlaksız teklif diyorum. Asla ve kata bunlara kapım açık değil. Çünkü benim öğrencilerim ve sektörde yaptığı işler benim imzam.
1: Sizin imzanız, doğru. Doğru.
0: Ben
1: sizi
0: kendimi
1: yansıtıyor.
0: Aslında
1: kesinlikle
0: çok da yazık bir pozisyonda buluyorum. Düşünün, benim başarı elde edebilmem için benim yetiştirdiğim bir adamın sektörde başarılı olması lazım ki o başarı bana geri dönsün. Ama işte bütün hocalarla öğrencileri arasında böyle bir ilişki kurmak lazım.
1: Evet, aslında olması gereken bu, doğru.
0: Hangi üniversitede, hangi title'da, hangi ofisle kaç para maaş alıyor olduğu başarısı değildir.
1: Değildir, evet.
0: Kaç tane öğrencisi sektörde onu nasıl temsil ediyor, mesele odur.
1: Evet.
2: Kahve molası.
0: Bir toplantıya katıldım. Reklamcılar grubuna anlattım. Çok merak ettiler. Dediler ki ya sizin okulun adı nedir? Şöyle içlerine baktım. 3 tane bizden öğrenci oturuyordu. Dedim ki bizim okulun adı Ahmet, Ayşe, Ergün dedim. Bak, üçü de aranızda oturuyor. Bu kadar. Başka bir isim taşımanız gerekmiyor.
1: Çok doğru.
0: Bunu söyleyebiliyorsanız
1: evet,
0: orada bir okulun varlığından bahsedebiliriz.
1: İşte böyle bakan insanların bakış açısında ortak paydada buluşan birçok eğitmenin olması lazım. Yani sizin gibi bakan ya da bu şekilde yetiştirdiği öğrenciye bu anlamı yükleyebilmek. Bu da çok önemli yani.
0: Vardır,
1: bu anlamı yükleyebilmek
0: biz,
1: de önemli.
0: Bizler de olmuşuz. Yani
1: evet,
0: ben tekim, benden başka da yok. Böyle filan, asla böyle bir iddiam yok.
1: Bu anlamı yükleyen, eğitime bu şekilde bakan
0: çok
1: insanlar
0: olması lazım.
1: Çok
0: değerli hocalarımız var ama
1: hani ahlaksız tekliflere açık olmayan.
0: Ama eğitim sistemimizin de bunları böyle denetliyor ve böyle yönlendiriyor olması lazım.
1: Tabii tabii, o da baştan aşağı zaten hep konuşulan bir şey, eğitim sistemimizin baştan aşağı yenilenmesi. Ama herhalde orada bizim bir vizyonsuzluğumuz mu yok? Öyle
0: yok,
1: de demeyeyim de.
0: Şöyle bir eksiğimiz
1: bir
0: var. Ben kendimde
1: var
0: de bulduğum bir eksik olduğu için farkındayım. Öyle söyleyeyim. Bir işi veriyor olmak, bir görevi veriyor olmak işin yapılacağı anlamına gelmiyor. Denetliyor olmak, o işi veriyor olmaktan çok daha
1: önemli.
0: Bir işi vermeden önce ben bunu nasıl denetleyeceğim noktasını çözmek lazım.
1: Tabii o denetleme mekanizması.
0: Onu çözmeden o işi veriyor olmak bir sürü yeni kapı açıyor.
1: Tabii.
0: Bir kanun yaratıyorsunuz. Sigara içme ceza
1: açıksanız
0: keserim. Ama bunu nasıl denetleyeceğin ve koşullarını tanımlamazsan adam aslında yok, senin kanununa uygun, bak benim burada içtiğim yerde problem yok deyip ondan da bir başkaları bir takım paralar kazanabiliyor. Nasıl denetleyeceğim, bir işi nasıl vereceğimden çok daha önemli.
1: Evet. Ve ama Türkiye'de bu hep sorun, biliyor musunuz? Siz daha önce yaptığım farklı programlarda, Ne Diye Bakış'ta, Çalışma Hayatı programında ve ismini unuttuğum birçok programlarda denetim mekanizmasındaki zayıflık ve zafiyet ve o alandaki uzmanların da az oluşu hep sorun olmuştur. Siz de buna katılıyor musunuz? Yani denetim yapan insanları da bazen denetleyecek birilerinin olması
0: kesinlikle
1: gerektiği
0: ben de
1: söylenir hep.
0: Tam da onu söyleyecektim. Yani denetleyenleri de denetlemek. Dolayısıyla denetim A'dan Z'ye bir plan.
1: Evet.
0: Nasıl kontrol edeceğinizi bilmediğiniz bir işe hiç vermeyip hiç kalkışmayacaksınız. Ben de
1: belki
0: bununla ilgili
1: de
0: çok ciddi problemler yaşıyorum.
1: İşte bu deneme yanılmayla belki sahada işte görelim, yapalım, edelim, sonucunu ona göre bir taktik alırız, bir duruş alırız ya da bir pozisyon alırızdan mı kaynaklanıyor acaba?
0: Şimdi aslında dünya buna şöyle çözüm bulmuş. En azından eğitim kısmında çözüm söyleyebiliyorum. Bizim bir takım proje derslerimiz var. Diyor ki öğrenciye, bütün alanlar tükendi. ülke çöküş halinde. Senin yine de ayakta durup kendine bir para kazanma kaynağı bulman lazım. Ne yapacaksın? Ben de yani bunun için değil ama zaten yapmıştım. Süleymaniye'nin 1500'lü yıllardaki akustiğini simüle etmiştim. Tekrar edip bilgisayara yüklemiştim. Mesela bunu örnek gösteriyorum çocuklara. Böyle yapabilirsin. Ama dünya sana soruyor. Bunu yaptığın ve başardığını bana nasıl ispatlayacaksın diyor. Yani bu ödevi gerçekleştirdin ya. 1500'lü yıllarda Süleymaniye'nin akustiğini geri yarattın. Vay çok büyük olay değil mi? Hayır. Yaptığını nasıl ispatlayacaksın diyor. Sen ona bir ispat mekanizması yazamıyorsan, koyamıyorsan ortaya o ödevi
1: başarı
0: kabul etmiyorlar biliyor musunuz?
1: Başarı olarak görünmüyor. Çok ilginç. Peki o nasıl sağlanıyormuş? Siz nasıl bir deneyim elde ettiniz bundan?
0: Benim söylediğim alanda bunun cevabı yok. Yani Süleymaniye'nin
1: şey
0: akustiği evet 1500 yıllarda buydu diye iddia edip bunu da gerçeklemenin yöntemi matematiksel olarak var. Ama kamuoyu desteğiyle yok. Çünkü kimse o yılları duymadı.
1: Evet.
0: Benim matematiksel ispatım da hakikaten o yıllardaki materyallerin yüzey katsayıları ve yansıma katsayılarını ben matematiksel olarak aldığım için budur derim.
1: Hesaplamanız buna göre yapılır.
0: O yüzey materyalleri bakın orijinal materyal falan geçerim ama bizim öğrenci nasıl hesaplayacak? Yapıyor olduğu buluşun kamuoyunu açıyor bir yerde. Ve bu daha önce yapılmış bir şey oluyor. Bakın şöyle anlatayım size.
1: Deneyimlenmiş bir şey mi olması
0: mesela
1: lazım?
0: Mesela birisi bir kişi bir albüm yaptı ve 100 kişiye satabildi, satamadı.
1: Tamam.
0: Alıp inceliyorsunuz sanatçının yeteneklerini, satın alacağı sektörü belirliyorsunuz, oraya nasıl ulaşacağını kurguluyorsunuz.
1: Evet.
0: O hale getiriyorsunuz ve internete bir yere koyuyorsunuz, bakıyorsunuz satış rakamları nerelere tırmanıyor.
1: Tırmanıyor.
0: 1000-2000 oldu, bakın 100'dü, ben 2000 yaptım, bu benim ve ispatım. Buna da tamam demiyorlar. Şimdi bu bilgini artık bu bir kazanım, yani tekrar kullanabileceğini ispatla diyorlar. İkinci bir kez bu izyo üzerinde burada öğrendiğiniz bir şeyi tekrar gerçekleyip tekrar bir rakam yakalıyorsunuz. Ha tamam şimdi bu senin tecrüben tamam diyorlar.
1: Epey bir meşakkatli bir yol. Epey meşakkatli bir yol. Bu yolda dik durmak ve şey yapmamak lazım.
0: Bizde de eğitim bu yönde gidiyor
1: lazım.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Ve önceki işlerle de bağlarını kurarak yapmanız lazım.
1: Bu aslında ileriye dönük o insanların mesleki anlamda hem profesyonel anlamda daha işlerinin ciddi şekilde sahiplenmesi ve işin kalitesinin artması adına da doğru bir yol değil mi?
0: Çok doğru bir yol işte zaten eksiğimiz de bu.
1: Evet bu mesela, dünya standardı aslında uygulanabilir bir standart. Türkiye'nin de bunu yapması lazım aslında.
0: Aslında bunun isteniyor olduğunu bilmek bile insanı bir adım öteye
1: tabii
0: taşıyor.
1: Tabii bir çıtayı yükseltmenize
0: diyor
1: sebep
0: ki,
1: oluyor doğru.
0: Diyorsunuz ki ben İngiltere'de gömlek sattım bu mesleği okuyabilmek için. Çok da güzel sattım.
1: İşte bu da bir başarı.
0: Ama şimdi ben bunu krediye çevireceğim. Neden satmaya başladın? İşte paraya ihtiyacım vardı. Ne yaptın? Şuraya tezgah kurdum. Ne yaptın? Simit sattım. Kime nasıl sattın? Şu adama şu saatte sattım. Bu adama bu saatte satamadım. Çünkü şöyleydi. Böyle bir bilgi edindim. Bakın şu kadar simit sattım. Yetmez. Bu bilgiyi nerede kullandın? Bu bilgiyi geldim İngiltere'de gömlek satmak üzere kullandım.
1: Ya,
0: İnsanların hangi saatlerde ne tip tercihleri olduğunu bildiğim için gömlek sektöründe ne tip tercihleri hangi saatte kime hangi kadroya ne kadar daha çok satış yapabileceğimi diye bilgiyi birbirine bağlıyorsunuz
1: bir defa. Aynen.
0: Ondan sonra satışınızın başarısının arkasındaki gerekçeyi de bu arada akademik olarak iz haritası olarak çizip önlerine koyabiliyorsunuz ya işte o zaman ona tecrübe diyorlar.
1: Aynen. Daha önceki deneyiminizi bir sonraki deneyime aktarmak
0: tabii,
1: galiba
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Çok önemli galiba. Bu bütün iş sahalarında olmalı. Sadece sizin alanınızda değil değil mi? Bizim bütün
0: değil,
1: yaptığımız
0: işte,
1: alanlarda, çalıştığımız alanlarda.
0: Evet, onu,
1: Türkiye'nin genelinde bu olması
0: onu
1: lazım.
0: Onu söylüyorum. Biz mesleki bir eğitim kurumu var. Gene isim geçmesini söylemeyeyim. Ama mesleki yeterliliği takip eden dünyada bütün dünya ülkelerinde içinde bulunduğu bir sistem bizi denetliyor. Burada onlar vasıtasıyla ve benim de kendi yurt dışı eğitimlerim sırasında aldığım güzel örnekler kullanıyorum şu anda öğrencileri yetiştirmek için.
1: Evet.
0: Ama uygulamacı meslek erbabı da böyle olmak zorunda.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü tecrüben kadar varsın.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Ve bu tecrübe aktarılmadığı
1: bilgin kadar
0: zaman,
1: değil tecrüben kadar değil mi? O bilgi tecrübeye dönmesi
0: tabii,
1: lazım.
0: Kullanamadığın bir faydası
1: bilgi,
0: yok.
1: Tabii atıl bir bilgi.
0: Mesela çok büyük açığımız çok büyük eksiğimiz de bizim ecdadımızla aramızdaki açığımız da bu. Şimdi orada bir Süleymaniye duruyor.
1: Ya.
0: Sen 65 metre 10 bin kişiye sesi 13 saniye güçlendirip duyuruyorsun ama nasıl elinde bir kayıt var mı? Yok.
1: Evet.
0: Ama bu arada hangi işçi, ecdadı kimmiş, kaç lira almış, ne kadar çalışmış, nerede çalışmışın ciddi ya, kaydı var.
1: Arşivi var.
0: Çok ciddi kaydı var.
1: Evet, bu konuda en büyük eksiklerimizden biri. Yani bu kayıt tutma ve arşivciliğin belki birçok alanda var ama ne kadar o tutulan

0: alanlarda günümüzde kullanılabilen bilgiler. Arşivcilik fena değil bizim ülkemizde.
1: Ama işte bu
0: Ama
1: alanda
0: işte
1: yok.
0: Yani bu alanda yok, sizin alanınızda
1: daha
0: yok
1: çok
0: dediğiniz gibi.
1: Para verme, ödeme, yani korku üzerine
0: evet.
1: denetim kurulmuş.
0: Evet.
1: Ama yapılan nasıl ustalık? Yani şimdi ne kadar acı. Taç Mahal'i bizim Sinan öğrencileri yaparken
0: ya,
1: hadi bugün bir tane
0: biliyor bu bilgiyi,
1: bugün
0: öyle
1: bir
0: değil
1: tane
0: mi?
1: yapsanıza böyle bir yer.
0: Evet.
1: Yapamıyoruz ya.
0: Evet.
1: Biz kendi içimizden çıkmış ama biz orada değiliz.
0: Evet.
1: Yani çünkü arkada bir veri yolu yok ve dünyanın bizi üçüncü kalite ülke görme sebebi de
0: sebeplerinde
1: bu.
0: bu.
1: Çünkü arkamızda iz bırakamıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bakın ne var biliyor musunuz? Bir ödeve heveslendiniz ve yaptınız. Dediniz ki ben bronz aksini süper yapacağım ama yapamadınız. Benden de not istiyorsunuz. Bana
0: Hı-hı.
1: deyin ki şu yüzden yapamadım. Çok
0: Gerekçe
1: değerli
0: sunun.
1: biliyor musunuz? O
0: Çok
1: size bir
0: doğru.
1: tecrübedir ve evet siz o diplomayı alırsınız. Ama bana diyemiyorsan, niye yapamadım demiyorsan da zaten senin bir tecrüben yoktur ki.
0: Niye yapamadığının altında deneyimlenmiş ve yapılamamış hatalarla beraber değil mi bir sunum var? Şu gerekçelerden
1: Tabii canım,
0: yapamadım
1: çünkü
0: ben
1: bir
0: bunu.
1: sonraki
0: Bir
1: adam
0: deneme yapılmış burada, bir çaba sarf edilmiş aslında orada. Bir sonraki iş için neyi yapması gerekli ya da yapmaması
1: Bir de bir
0: gerektiğini.
1: başka adam o işi bir
0: Evet.
1: yere getireceğinde senin yaptıklarına bakar,
0: Doğru,
1: bunlar da
0: doğru.
1: vakit kaybetmez. O
0: Doğru.
1: bir veridir.
0: O bir veridir. Doğru.
1: Orada çağıracağım bir emektir ve o emekte evet bir diplomayı hak eder. Çünkü
0: Evet.
1: arkasına bir iz bırakır. Biz üşengeciz. Yani ben bunu kendi hocalarımda bile görüyorum. Hocam bugün ne ders yaptınız? Yazar mısınız? Bir satır. Nasıl bir satır? Ben bazen yazıyorum, sığmıyor deftere. Neden yazıyorum? Ben hastalanabilirim. Yarın birisi benim görevimi devralabilir.
0: Çok
1: Bu
0: doğru.
1: çocuk
0: Daha
1: ne
0: geniş
1: biliyor, ne
0: boyutlu
1: bilmiyor,
0: bakmak
1: oradan
0: lazım.
1: bakıp okuyabilir.
0: Evet. İşte iz bırakmak.
1: Sen bu izi bırakmazsan bir sonraki hoca da kendi kafasındakini alır. O da çok
0: Hangi
1: oluyor.
0: izi takip edeceğimizi de bilemeyiz,
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: mi? O da sıkıntı.
1: Nereden çıktım, nereye varacağım, hangi sırayla? Bunu bildiğiniz zaman siz zaten bir mühendissiniz.
0: Çok güzel. Programımızın son dakikaları içerisindeyiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. İkinci kez yayınımıza konuk oldunuz. Gene konumuzla ilgili Süleymaniye Camii'de yapmış olduğunuz akustik düzenleme ile ilgili çalışmalardan da hareketle ele almış olduğumuz akustik mühendislikle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz dinleyicilerimizi, evet bu noktalarda bir şeyler söylemek istiyorum dediğiniz noktalar varsa ben sözü tekrar size bırakıyorum. Çok kısa bir şekilde toparlarsanız çok memnun olacağım. Buyurunuz.
1: Yani yaşadığımız mekanları hangi maksatla kuruyor olduğumuzu önden planlamamız lazım. İçerisine giren insanlara karşısına koyduğumuz her türlü engel, her türlü duvar, her türlü kol, her türlü aksesuar aslında onlara bir mesaj. Onları içeride huzurlu, huzursuz, başarılı veya başarısız yapıyor. Başarıyı yalnızca aile düzeni ve yediklerimizde değil, içinde yaşadığımız mekanlarda da aramamız lazım. Daha çok gördüklerimizden çok duyduklarımız
0: İz
1: aslında.
0: bırakıyor bizde, değil mi?
1: Evet. Yani onu da söylemiştim başka yerlerde de görüyorum. Gözün kapağı var ama kulağın kapağı yok, kapatamıyorsunuz.
0: Çok doğru. Çok teşekkür ederim
1: Ben
0: tekrardan
1: teşekkür ederim.
0: yayınımıza konuk olduğunuz için. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var
1: Estağfurullah,
0: olunuz.
1: ben çok teşekkür ederim. Önemsediğiniz ve beni paylaşmaya davet ettiğiniz için çok
0: Estağfurullah,
1: teşekkür ederim.
0: memnuniyet duyduk. Efendim bugünkü programımızı noktalıyoruz. Kahve molasında bu hafta akustik mühendisliği ve onunla beraber sesin, mühendisliğin hayatımıza ne kadar önemli olduğu ve gelinen noktalar bu meslekle ilgili ne boyutta, gerektiği kadar önemseniyor mu, bu alanda yeteri kadar uzman var mı, çıkabiliyor mu, dünya hangi standartları takip ediyor, Türkiye neler yapıyor, bu konuyu değerlendirdik. Kimine değerlendirdik? Ses mühendisi ve eğitmen Suden Pamir hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Esen kalınız.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akra dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de buluğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşında yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleşecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabi 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım söyle bakayım hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım namaz kılsa da olur mu? İnsan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağa, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Hah. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş. Namazı farz biliyor, yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
3: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Yine sizlerle beraberiz. Efendim, klasik sanatlarımızın mühim bir şubesi olan ruh sanatımızın üstadlarından Hikmet Barutçugil hocamızı ağırlayacağız, dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
3: Afiyettesiniz inşallah.
4: Hamdolsun, çok iyiyiz elhamdülillah.
3: Allah afiyetler versin.
4: Cümlede.
3: Muhterem hocam, bizim klasik geleneksel sanatlarımıza, eğitimine, öğretimine dönük çalışmalar ve ruh sanatı üzerine nasıl?
4: Evet, şimdi marifet itibar görünce talep de artıyor. Bu sanatlara ilgin artması için önce talebin artması lazım ki gençler heves etsinler. Çünkü herkeste bir gelecek endişesi var. Acaba ben bu işle uğraşırsam ailemi geçindirebilir miyim, kendime bakabilir miyim gibi. Şükür bu ilgi olunca buna bağlı olarak da bu sanatı öğrenmek isteyen bir geniş kitle oluştu. 30-35 sene evvel hayal bile edemeyeceğimiz boyutlara geldik hamdolsun. Birçok kurum ve kuruluş bu geleneksel sanatlarımıza ilgi duydu. Çok ciddi rakamda öğrenci yetiştiriyorlar. Bir yarışmada jüriydim. Maşallah

0: çok güzel eserler çıkmaya başladı. Yani ciddi ustalık derecesinde hem işçilik, hem fikir, hem uygulama alanında çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu tabii çok sevindirici. Hepimizi mutlu ediyor. Bu sanatların yaygınlaşması aslında sanata hizmetten çok, ki o çok önemli. İnsanın kendine kattığı bir değer oluyor. Bu sanatların özünde terapik özellikleri var.
1: Eyvallah.
0: Bu kültürde üç adım var. İnsan açısından baktığımızda ilim, irfan ve hilim. İlim malum, bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyler. Mesela Ebru'yu ele alalım. Ebru'nun ilim tarafı nedir? İşte boya ezilir, içine öt katılır, suyun içine kitre katılır, işte şöyle fırça yapılır, böyle yapılır. Bu işin bilimsel tarafı. Biz bunları düşünmeden efendim işte yapar hale geldiğimiz zaman o irfan hali oluyor. Bu irfan hali de zaman içinde El Halim tecellisine insanı ulaştırıyor ve hilim sahibi yapıyor. Hilim yumuşaklık demek Arapça. Bu ama süngerin pamuğun yumuşaklığı değil. Bu huylarda meydana gelen bir yumuşaklık. Bakınız bunu Osmanlı Sultanlığı çok güzel yapmış. Bazen duyuyorum Osmanlı İmparatorluğu diyorlar ama bu yanlış bir tabir. Osmanlı hakikaten bir devlet-i aliydi, büyük bir devletti ve sultanlıktı bence. Birinci Osman'dan Vahdettin'e kadar sultan olan herkes ve sultanlığa aday olacak herkes mutlaka bir sanat eğitiminden geçirilmiş. Niçin? Sanatla hilim sahibi olsunlar ve halka merhametli davransınlar diye. Bu dünyadaki başka hiçbir imparatorluğa nasip olmamış bir zenginlik. 16 tane bestekar padişah var Osmanlı'da. Hangi hanedanda var bu? Ressam padişah var, marangoz padişah var, şair padişah var, hattat padişah var.
1: Hocam şimdi buradan özür dileyerek hadi be diyenler var. Bırakın abartıyorsunuz. Olmayan bir şey olmuş gibi gösteriyorsunuz diye karşı çıkanlar var. Zorlamayla padişahları süslüyorsunuz diye de karşıt görüş ileri sürenler var.
0: Yok, bunların hepsi ortada. Mesela 2. Mahmut dönemine ait bir ev. 2. Mahmut'un hatları var. Bugün müzelerde var. Emirgan'daki o ahşap iskele camisinde kocaman eserleri var. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Şarkısını dinlemiyor muyuz Sultan 3. Selim'in? Bugün Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın merasimlerde kullandığı bir masa var. Çok özel bir masa. Abdülhamid'in el işçiliğiyle yapılmış bir masa. Aletleri Yıldız Sarayı'nda sergileniyor. Testeresi, çekici, bıçak, çakısı hepsi var. Bunların kanıtları var. Yani bilmeyen, ona hadi be diyen herhalde bu tarihi gerçekleri ya bilmiyor ya da bilmek istemiyor. Bunlar uydurma değil. Bunların hepsi kayıtlarda var. Kanuni'nin Hürrem Sultan'a yazdığı bir şiir var. Onu bir Muhteşem Süleyman diye bir sergi olmuştu yıllar önce. Amerika'ya gitti, daha sonra İngiltere'ye gitti. Onun posterine yapmışlardı. Bir minyatürle beraber o şiiri yazmışlar. Bunu bir padişah yazmış. Bunların kanıtları var şeyler hiç yani kimse öyle bir şey demesin. Diyeceğine gidip araştırsın hakikaten böyle bir şey var mı yok mu diye.
1: Padişahlar, sultanlar yumuşak huylu olsun, merhametle, adaletle yönetsin diye bu sanatlar aslında birer artı değer değil padişahlar için, sultanlar için bir zorunluluk.
0: Bir zorunluluk tabii,
1: Değil mi hocam?
0: tabii. Kanuni'nin ilk çıraklığı kuyumculukta olmuş. Hatta onunla ilgili bir hatıra da anlatılır.
1: Hay hay hocam buyurun.
0: Amasya'da işte kuyumcu çırağıyken çok da yaramaz bir çocuk Süleyman. Ustasını işte devamlı üzüyor, işte söz dinlemiyor vesaire. Bir gün yine ustasını kızdırmış. Ustası demiş bak bir daha yaparsan sana 1.000 tane sopa atarım. Tabii Süleyman yaramaz çocuk bir daha yapmış aynı hatayı. Şimdi ustası da sözünü yutsa olmaz.
1: Bursa
0: Vursa
1: olmaz.
0: nasıl olur şehzade? İşte valide sultana gitmiş ya demiş. Ben böyle böyle bir halt ettim ne yapacağım filan. Bir senaryo yazmışlar. Süleyman'ı çağırmışlar. İşte bir külçe altın vermiş. Bunu şu incelikte çek diye. O incelikte çekmiş. Sonra işte şöyle 10-15 santimlik büyüklüğüne parçalara ayır. 1000 tane. O da onu ayırmış. Ustası onu tutmuş, bir tane vurmuş. Hem sözünü yerine getirmiş olmuş, hem de bu arada ona bir iş yaptırmış olmuşlar. Yani ince tel çekmeyi pratiğini yapmış, daha da biliyor belki. Bunun gibi çok örnek var usta, yani sultanların mesleki hayatlarıyla ilgili. Mesela 3. Ahmet, Sultanahmet Camisi'ni yaptıran Hafız Osman'dan hat dersi alıyor. O da çok iyi bir hattat oldu daha sonra. Şehzadeliği sırasında hat dersi alırken işte yere oturmuşlar, meşk yapıyorlar. Hafız Osman gösteriyor, işte şu böyle yazılır, bu harf böyle, bunun kalınlığı böyle. Şehzade de elinde hokkasını tutuyor, ona batırıyor, işte yazıyor, gösteriyor, yazıyor. Bir ara 3. Ahmet böyle bir kendinden geçmiş, ay demiş, hocam siz ne kadar mühim bir ustasınız, ne güzel yazınız var, sizin gibi ustalar bir daha yetişir mi acaba diyor. Hafız Osman da diyor ki, evet diyor, sanatkarlara hokka tutan sultanlar olursa yetişir. Bugün halen devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bir nakışhane var. Bugün tesip ve minyatür dersler olarak devam eden yer var. Yani sultanlar sanatkarları muhafaza etmişler. Saray bünyesini almışlar. Onları hep desteklemişler.
1: Bu dersler yeni mi ihdas olundu hocam, Topkapı
0: Sarayı
1: bünyesinde?
0: Yok, uzun yıllardır vardır.
1: Uzun yıllardır.
0: Tabii, var. Mesela bir başka örnek, yine bunu Emin Barın hocamdan duydum, Allah rahmet etsin. Arşiv kayıtlarından çıkarmış, maliye kayıtlarından. Sultanahmet'te Ayasofya ile Topkapı Sarayı arasında bir hamam vardır, Haseki Hamamı. Isınmaz hamam diye bilinir. Şimdi halı satış mağazası olmuştur. Onu Sokullu yaptırmak için Mimarbaşı Sinan Ağa'ya bir ferman veriyor, buraya bir hamam yapılsın diye. Aynı yıl Hafız Osman'a bir de Kur'an-ı Kerim yazsın diye ferman veriyor. İkisi de yaklaşık 7 yıl sürüyor. Sonunda ikisine de ödediği para hemen hemen aynı. O hamamın inşası için ödenen parayla hattata ödenen para. Şimdi bugünkü değerlerle düşünün. 100 milyonlar dolarlar bir şeyler yani. Şimdi
1: müzayede fiyat hocam şu anda.
0: Evet. Şimdi bakın, bir sanatçıya bu parayı vermiş. Ama sonunda ne olmuş? Aradan geçti 400 küsür sene. Hala bütün dünyada okunan, basılan bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Bir hat şaheseri çıktı. Şimdi o sanatçının dünya ile ilgili hiçbir sıkıntısı kalmıyor. İşte ev kirası, yol parası, yok bilmem nesi, şu supsu o zamanki giderleri neyse. İşte hizmetçisi, aşçısı, işçisi hepsi var oluyor ki o kendini tamamen sanatına versin. Bu da çok önemli. Şimdi o sultanlar tabii bu sanat eğitimini aldıkları için bu kadar sanatkarı desteklediler, korudular. Şimdi düşünün, sanatkar belediye başkanı olsa, siyasi değil de sanatçı olsa, şehrin hali herhalde farklı olur değil mi?
1: Evet.
0: Düşünün, bazı şehirlerimizde görüyoruz, aa bu şehir ne kadar güzel olmuş filan. Bakıyorsunuz belediye başkanı mimar, işin içinde, biliyor ya da işte sanatkar bir şekilde.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Muhterem hocam, günümüz insanı sıkıntılı, stresli. Dokunsan patlayacak.
0: Çok doğru.
1: Trafikte olsun, evde olsun, herkesin eli bayraklı olduğu bir dönemdeyiz.
0: Yani.
1: Ne olacak bu ruh, nasıl teskin olacak? Bu huylar nasıl yumuşayacak?
0: Yumuşayacak ya. Şimdi tabii bu bahsettiğimiz şey sultanlara mahsus değil, bu evimize mahsus. Şimdi efendim bir koruyucu hekimlikten bahsedilir. Bu fiziksel sağlığımızın koruyucu hekimliği, işte ne bileyim, dişimizi fırçalarız mesela. Kışın C vitamini almaya gayret ederiz, yazın bol su içeriz gibi. Bir de ruhsal sağlığımız var bizim. Onun için ne yapıyoruz? Bu ruhsal sağlığın koruyucu hekimliği de bence bir sanatla uğraşmak. Ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez. Bir hanımın evde işte oya nakış, dantel yapması da olabilir. Ya da bir erkeğin işte bir marangozluk gibi, efendim işte şiir gibi, edebiyat gibi, ebru gibi herhangi bir şeyle uğraşması onun ruhsal sağlığı açısından koruyucu hekimlik oluyor. Şimdi bu niçin gerekli? Buyurduğunuz günümüzde şartlar ağırlaştı.

0: açtı. İnsanlarda işte sıkıntılar, stresler. Bizim çocukluğumuzda stres lafını bilmezdik biz. Böyle bir sözcük yoktu. Sonradan çıktı. Tabii şartlar ağırlaştı. Ama bu sanatlarla uğraşırken insanda ciddi değişiklikler oluyor. Modern psikoloji buna katarsizm diyor. Katarsiz ya da katarsizm. Bu bir arınma. Yani dimağın bir şekilde arınması. Bunu şöylece anlaşılır hale getirelim. İşleyen demir nasıl ışıldarsa, bir sanatla uğraşan bir insanın da dimağı o şekilde parlak olur. Çünkü sanatla uğraşırken aklına dünyevi hiçbir şey gelmiyor. Özellikle Ebru gibi hızlı gelişen bir sanatla uğraştığı zaman dünyayı unutuyor. Bununla ilgili merhum üstadlarımızdan Necmettin Okey'in bir hatıratı var. Özetle bir kış günü Ebru yapmaya oturmuş. Bir müddet sonra sokaktan bir ses duymuş. Zannetmiş ki bozacı geçiyor. Yani akşam 9-9.30 oldu. Bozacı geçiyor. Meğer sabah ezanı okunuyormuş. Bütün gece geçmiş, farkında değil. O yıllarda da bir caminin imamlığını yapıyordu rahmetli. Abdest tazeledim, zor namaza yetiştim diye de hatıratına eklemiş. Hakikaten aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Bir tanesini bitirmeden sanki ikincisini planlıyorsunuz. Bu eskiden darüşşifaların öğreti ya da işte tedavi şekliydi. Güzel sanatlar, müzikle tedavi. Bakınız, ilk Darüşşifa 9. yüzyılda kurulmuş Şam'da, Nureddin Zengi tarafından. Bu bugünkü anladığımız hastane kompleksi gibi. Ondan önce işte dergahlarda, tekkelerde, Batı'daki gelişme çok daha sonra oldu. Batı zaten ilk 10 yıldan hiç bahsetmez. Ona Dark Age, karanlık çağ diyorlar. 10. yüzyıla kadar olan kısmı hiç ağızlarına almıyorlar. Çünkü 794 yılında Bağdat'ta kağıt fabrikası kurulduğunda bugün Kuzey Avrupa'da daha yerleşik düzene geçmemişti insanlar. Ağaç kabuklarında yaşıyorlardı. 18. yüzyılın 19. yüzyıla kadar akıl hastalarını ruhuna şeytan girdi diye yakıyorlardı. Bakın 9. yüzyılda Şam'da bir Darüşşifa kurulmuş. Batı'daki ilk akıl hastanesinin tarihi ne zaman biliyor musunuz? Şaşırırsınız. 19. yüzyılın sonu 1895. Arada 1000 senelik bir uçurum var. Bizim bu konuda köklerimiz çok sağlam. Biz bunlara özenelim. İşte gelin ulusal olalım. Herkes bir şeyle uğraşsın, bir sanatla uğraşsın. Burada tabii ilahi güzelliklerin de insan farkına varıyor. O tesadüflerin nasıl güzel sonuçlara sebebiyet verdiğini, hiç planlamadığımız bir şeyin sonunda güzel bir şey olduğunu görerek işte telkin ve teskin oluyoruz. Dolayısıyla da yumuşak huylu oluyoruz. Etrafımızda da iyi geçiniyoruz. Hayatımızın kalitesi yükseliyor. İlahi tecelliyi orada görüyoruz. Eskiler Ebru teknesine tefekkür teknesi demişler. Hakikaten düşününce o kadar çok şey var ki.
1: Eyvallah. Hocam şimdi gençlerimiz arasında herhalde tekneyi omuzlayanlar ağırlıkta hanımlar mı oluyor?
0: Efendim evet, hanımlar daha çok bu sanatlarla ilgili. Erkeklerin daha dünyevi işleri ağır oluyor. O da önemli çünkü hanımlar çocuklarımızı yetiştirenler. Onların o hali çocuklarına da yansıyor. Bakın, latif bulduğum bir örnek, başımdan geçen bir örnek anlatayım. Bir hanım kardeşimiz geliyor derslere. Bu hanım kardeşimizin de 2 yaşında bir erkek çocuğu var. Çocuk da biraz haşarı, yaramaz bir çocuk. Bakacak kimsesi yok, kayınvalidesine bırakıp geliyor. Fakat hanım da biraz tedirgin. Acaba ben işte kendi keyfim için Ebru dersine geliyorum, kayınvalideme yük oluyorum. Bir gün bunu bir şekilde çıtlatmış kayınvalidesine. İşte ben size çok yük oluyorum, işte Ebru'ya gidiyorum, çocuk sizi çok yoruyor, üzüyor, biliyorum çok yaramaz. Aman kızım demiş, sakın ha, sen Ebru'ya gittin, huyun değişti, ben bu çocuğa bakarım, başka kurs varsa ona da git. Bunun benzer örnekleriyle çok karşılaştık.
1: Kaynanalara çok, duyurulur.
0: Evet. Gelinlerine bir sanatla uğraştırsınlar.
1: Eyvallah. Hocam yaş itibariyle mutlaka erken yaşlar her sanatta, her meslekte öğrenime, almaya, yapmaya daha uygun, ama Ebru sanatı için bir yaş aralığı var mıdır?
0: Efendim yok. Bir yaş aralığı yok.
1: Göz görsün yeter.

0: diyorsunuz
1: kadar, evet. En genç talebem 2 yaşındaydı. Bir de 93 yaşında bir talebem oldu. Hatta bu hanım araba kullanarak 1,5 saatlik yoldan gelip gitti tek başına 93 yaşındayken.
0: 93 yaşında.
1: Evet, bu sanatlara başlamak için geç diye bir zaman dilimi yok. Benim yeteneğim yok gibi, hiçbir şey yapamam gibi bir mazeret de asla geçerli değil. Allah adil aslında, herkese her yeteneği verdi. Ama o yeteneğin açığa çıkmasını bir tek şarta bağladı. Bunu da Niyazi Sayın hocamdan duydum. O şart da aşkmış efendim. Aşk olunca meşk olur.
0: Bununla bitirelim hocam.
1: Eyvallah.
0: Aşk olunca meşk olur. Değerli dinleyenlerimiz, Hikmet Barutçugil hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında dualar ediyor, dualar bekliyoruz. Cenab-ı Hak nice güzel, asude, zinde ömürler ihsan eylesin muhterem hocam. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olasınız
1: hocam. Ben ilginize teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyunun sesi. Akra.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadar ki yani 8 yaşın sonuna kadar ki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor. Konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha ön ergenlik dediğimiz hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Kur'an'da aklın işlevlerini açıklayan 9 kavram. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aklı ele alırken onun farklı görünüm ve işlevlerine dikkat çeker. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, şuur, nazar, furkan ve itibar gibi bir takım kelimeler kullanarak akıldan neyi kastettiği yönünde daha bütüncül bir görünüm ortaya koymaktadır. 1. Teakkul. Aklın en önemli görevi, doğru düşünme ve dış dünyayı tasavvur ederek algılama anlamındaki teakkuldür. Kur'an, aklı işaret ettiği ve onun işlevine vurgu yaptığı her yerde, akıl kelimesi yerine genelde aktif aklı ifade eden teakkul ifadesini tercih ederek insanlara hitap etmektedir. Aklın duyu organlarıyla kendisine ulaşan verilerin ve bilgilerin analizini yaparak bir üretimde bulunması şeklinde tarif ettiğimiz teakkul denen düşüncenin aklın kullanılmasına işaret eden, insanın hükümler vermesini sağlayan, gönüllere nur, bilinç götüren, kötü arzuların disiplin altına alınmasını temin eden, bilgiyi doğuran ve bilgi alemiyle bağ kuran, bölünmüş ve parçalanmış kalpler arasında bir bağ vazifesi gören düşünme şeklidir. Tefekkür. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvettir. Zira tefekkür,

aklın fonksiyonunu eda edebilmesi için çok önemli bir merhaledir ve doğrudan kalple ilgili bir fonksiyondur. Kur'an'da tefekkürün tüm nesneler, olaylar, oluşlar ve Allah'ın Celle Celaluhu kelimeleri üzerinde akıl yorup bir sonuca varmak, ibret almak, bu nesne, olay ve oluşların kabuğuyla gizlenen gerçeğe ulaşmaya çalışmak anlamında kullanıldığı görülür. Tefekkürde esas olan akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanmasıdır. Zira kalp, aklın bir araya getirdiği manaları tefekkür neticesinde belli bir sıra ve kurala göre dizer. Zaten manalar arasında bir düzenlilik yoksa onun adı tefekkür değildir. Tefekkürün vazifesi dağınık anlamları belli bir düzene koymaktır. 3. Tezekkür, zikir. Sözlük anlamı itibariyle zikir, bir şeyi telaffuz etmek, ezberlemek, muhafaza etmek, ders edinmek, çokça okuyarak bir şeyin ezberlenmesini kolaylaştırmak, anlamak, güzel bir şekilde övmek veya eleştirmek, unutmamak, istenilen şeyin zihinde döndürülmesi, hatırlama, hatırlatma ve bildiğimiz şeyleri sürekli akılda tutmak anlamlarına gelir. Kur'an'da zikrin en çok kullanılan şekillerinden biri de tezekkürdür. Tezekkür, salt bir düşünce değil, özellikle ilahi emir ve yasakları dikkate alarak zihnimizi, kalbimizi ve eylemlerimizi o iradenin isteği doğrultusunda yönlendirme, öğüt ve ibret alma gayreti içinde olmaktır. Tefekkürde olduğu gibi, tezekkür de hem manevi hem de maddi varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Ey Muhammed! Sana bu kitabı, ayetlerini tedebbür etsinler ve aklı olanlar tezekkür etsinler diye indirdik. Sa'd 29. Bu ayetteki tezekkür ifadesi ibret ve öğüt almak olarak değerlendirilmiştir. Dört, tedebbür. Kur'an'da tedebbür kavramı dört yerde. Nisa 8, Müminun 68, Sa'd 29 ve Muhammed 24. ayetlerinde meseleleri derinlemesine arka boyutunu ve kökünü düşünmek, mütalaa etmek, dikkat etmek ve hürmet etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Burada Allah Teala, Kur'an'ın arka planını, yani Kur'an ayetleriyle bildirilen hükümlerin, emir ve yasakların, ibadetlerin ve tüm ahlak kurallarının, Kur'an'da geçen kıssaların tam olarak anlaşılması ve kavranması için görünen ön yüzüyle görünmeyen arka tarafında düşünülmesini istemektedir. Kur'an üzerinde tedebbür denince, Kur'an ayetlerini, başta akıl ve mantık olmak üzere tüm düşünce yollarını ve çeşitlerini kullanarak, ayetlerin ayetlerle, ayetlerin surelerle, surelerin surelerle olan irtibatlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 5. Tefakkuh. Kur'an'da 12 surede, toplam 20 ayette ve 20 yerde geçer. İlk anlamı, ince anlayış olan fıkhı kelimesinden türeyen tefakkuh, hazır bir bilgiyle gaybi bilgiye ulaşmaktır. Tefakkuh, fıkıh sahibi olmaya çalışmaktır. Bütün İslami ilimleri içine alan fıkh kelimesi, sonradan yalnızca muamele ilmi haline gelmiştir. Oysa dinde tefakkuh, sadece ahkamı öğrenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda dini iyice anlama, onu bütün gerçekleriyle kavrama, derin bilgiye sahip olma anlamlarına da gelir.

6. Nazar. Bir şeyi görmek ve idrak etmek için göz ve basireti, algılayan kalp gücünü ona yöneltmeye, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya denir. Kimi zaman nazardan düşünme ve araştırma, kimi zaman da araştırmadan sonra elde edilen bilgi kastedilir. Kavram olarak nazar, ilim ve zanna götüren düşünmeye denir. Nazar kavramıyla selim fıtrata seslenen Kur'an, nazar kelimesiyle düşünme ve derin anlayış yanında, gözle görmek, bilmek, tefekkür, ihsan ve nimet, şaşırıp hayrete düşmek, tehir edip geciktirme, bekleme, kulak verme ve dinlemek gibi manaları da hedeflemiştir. 7. Şuur.

anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir başka akletme çeşididir. Şuur, bir şeyi hissetmekle bilmektir. Aynı zamanda idrakin ilk merhalesi, bir şeyin akıl kuvvetine ilk ulaşım mertebesi, ilk tecellisidir. Şuur, akıl merekelerinin en başında gelenidir. Şuur, insanın kendinden ve çevresinden haberdar olması ve bu iki ortam arasında münasebet kurabilme melekesi olarak da tarif edilebilir. 8. Furkan. İki şeyi birbirinden ayırmak, hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur anlamına gelmektedir. Furkan, ayrıca hidayet, nur, ilim, iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti manalarına da gelmektedir. Birbirine tezat durumda olan şeylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçü anlamına da gelmektedir. Furkan'ı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan insan aklı, gerçeklik bilgisi, ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği olarak yorumlamak da mümkündür. İtibar. Kelimenin temel manası, bir halden diğer bir hale geçmektir. Bu kavram, müşahede olunanın bilgisinden müşahede olunmayana ulaşma, onu elde etme manasını ifade etmektedir. Şöyle de tarif edilmiştir. İtibar, eşyanın gerçek varlığına, aslına ve delalet ettiği yönlere nazar ederek, onun cinsinden yeni bir şeyi tanımaya ve bilmeye çalışmaktır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan akılla ilgili 9 kavramı paylaştık. Programı akra.medya sayfamızdan da dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Serveri alem sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben bir hiçim. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa, o an olur baharım. Medine-i Münevvere'ye ulaştığında, dilinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bu zarif şiiri dökülen, gönlünü ve cismini ilahi kelimetullah davasına vakfeden, peygamber aşkıyla geçirdiği ömrü Medine'de nihayete eren, kamil, arif, asalet timsali güzel insan, Şeyh Şamil.

Sevgili dinleyenler, bizim tarihimiz baştan başa şanla, şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar, kumandanlar, idareciler, ilim adamları, sanatkarlar, maneviyat büyükleri birer masal kahramanı değil, yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır. Kuşkusuz tarih, geçmiş kuşaklardan miras kalmış, mutlu ve aydınlık bir yarını kurmada yol gösterecek emsalsiz bir tecrübeler hazinesi. Eğer tarihimizle severek meşgul olur ve tevazu perdesi altına gizlenmiş kahramanları tanırsak, tarihimiz binlerce evliyanın, devlet adamının, kâşifin, alimin, şairin, sanatkarın, aşık-ı sadıkların ve filozofun yaşadığı, konuştuğu, öğrettiği, sanatını icra ettiği nadide bir kültür kaynağıdır. Şeyh Şamil'in hayatı da tarihin en şanlı hikayelerinden biridir.

Şeyh Şamil 1797'de Dağıstan'ın Buylan kasabasında dünyaya geldi. Babası gönüllü olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmiş bir subay olan Denk Han Mehmet, annesi Türkmen beylerinden Pir Budak Bey'in kızı Gülçiçek Hatun'dur. Babası ona önce Ali ismini verdi. Küçük yaşta ağır bir hastalığa yakalanan Ali'ye adetlerine uyarak Şamil ismini de verdiler ve o isimle çağırmaya başladılar. Küçük yaşından itibaren devrin büyük alimlerinden dersler aldı. Medrese tahsili yaparak dini ve fenni ilimleri tahsil etti. Tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih ve fen bilimlerini iyi derecede öğrenerek hem büyük bir alim hem de gönül sahibi bir veli oldu. Osmanlı dönemi müelliflerinden Elhac Hasan Şükrü'nün hazırladığı Şems-ü Şumus isimli eser, Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddisesirruh Hazretlerinin hayatı ve halifeleriyle birlikte menkıbelerini de anlatıyor. Bu eserde bildirildiğine göre Şeyh Şamil arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldı. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, fen gibi zahiri ilimleri öğrenerek büyük bir alim, ayrıca tasavvuf ilmini öğrenerek hocasının eşsiz teveccühleriyle de büyük bir veli oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu kıymetli talebesine halifelik de vererek Allah-u Teala'ya kavuşmak arzusuyla yanan aşıkların kalplerine bir kıvılcım sunması için memleketi olan Kafkasya'ya gönderdi. Şeyh Şamil sadece bir din alimi ve veli değil, aynı zamanda İslam için seve seve canını ortaya koyan bir yiğit, Kafkasya'nın en iyi silah kullanan ve ata binen bahadırlarından biriydi. Delikanlılık çağına girdiğinde bileği bükülmez bir yiğit olduğu anlaşılmıştı. 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzları, derin bakışı ve sarsılmaz imanıyla o, Kafkasya'da yaşayan Müslümanların umut kaynağıydı. Kafkasya'ya döndükten sonra Şeyh Mansur'un 17 sene önce başlattığı hürriyet mücadelesine katıldı. Mansur'dan sonra Kafkasyalıların başına Gazi Muhammed geçerek imam oldu. O da gönül sahibi bir veli, şanlı bir yiğitti.

Düşmanla girdikleri muharebede liderleri Gazi Muhammed vefat ederken Şamil de ciddi bir yara alır. Onu baygın halde bulan Gimri müezzini sırtında taşıyarak o bölgenin meşhur hekimi Cerrah Abdülaziz Efendi'ye götürür. Onun dindar bir kişiliğe sahip olduğunu ve dinin direği olan namaza verdiği önemi şu hadiseyle daha iyi anlıyoruz. Aldığı yaradan dolayı 25 gün baygın halde yatmış. Uyandığında başucunda duran annesine ilk olarak "Anam, namaz vakti geçti mi?" diye sormuştur. Kainatın yaratıcısına karşı duyduğu bu mesuliyet hissi onu daha da olgunlaştıracak ve kendisini yakından tanıyan Kuzey Kafkasyalılar bu yiğit insanı başlarına imam seçeceklerdi. Şeyh Şamil, imam, önder seçildikten sonra planlı ve düzenli idari yapı oluşturmak üzere vakit kaybetmeden kolları sıvamış, kısa zamanda muhteşem bir yapılanma kurmuştur. Yapısındaki yiğitleri hem din alanında yetiştirir hem de askeri eğitimden geçirirdi. Köylerde bulunan bütün çocukların Kur'an-ı Kerim okumasını sağlar, büyüklerin de dini ilimlerin yanı sıra zamanın fen bilimlerinde de yetişmesi için uğraşırdı. Din bilgisi olmayan cahillerin düşmana aldanacağını, vatanını koruyamayacağını, böylece hem dünyada esaret altında kalacağını, hem de ahirette acı azaplara düçar olacağını söylerdi. Sorumluluğu altındaki tüm köy, kasaba ve şehirlerde medreseler açtırdı. Kendisi de bizzat katılarak talebelere dersler verdi. Medrese öğrencileri derslerinin yanı sıra askeri konularda da eğitimler aldılar. Şeyh Şamil hayatı boyunca bir avuç kahramanla düşman ordusuna karşı kahramanca savaşır. Girmiş olduğu son mücadelede teslim olmak zorunda kalır. Korunmaya muhtaç kadın ve çocuklar vardır. Kafkas Kartalı yapmış olduğu istişareler ve aldığı karar üzerine kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamak şartıyla teslim olmuştur. Teslim olduktan sonra 40 kişilik maiyetiyle birlikte Petersburg'a götürülür. Orada 10 sene esir kaldıktan sonra Rus çarından İstanbul'a gönderilmesini ister. Bu isteğin kabul edilmesinden sonra 1870'te İstanbul'a gelir. İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanır. Sultan Abdülaziz büyük kahramanı misafir eder ve onu muhabbetle kucaklar. İstanbul'da misafir edilen İmam Şamil ömrünün geri kalanını mübarek beldelerde geçirmek ister. Ancak Rusya'dan ayrılırken geri dönmesi şart koşulmuş ve bunun için oğlu Muhammed Şefii rehin alınmıştır. Sultan Abdülaziz Han, onun mübarek beldelere geçmesine izin verilmesi için Rus çarına aracılıkta bulunur ve bu talep kabul edilir. Bundan sonra Şeyh Şamil mübarek beldelere gider ve haccını ifa eder. Aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olan mücadeleci, dirayet abidesi, kahraman, büyük dava adamı Şeyh Şamil 17 Şubat 1871'de Medine-i Münevvere'de vefat eder. Vefatından evvel Resulullah'ın huzurunda sık sık Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şu şiirini terennüm ettiği rivayet edilir. Server-i alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben bir hiçim. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım.
Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa o an olur baharım.

Şeyh Şamil Hazretlerinin cenazesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin ve pek çok sahabenin de metfun bulundukları Cennetül Baki kabristanına defnedildi. Allah ondan razı olsun.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Allah nice mübarek günlere mesut ve bahtiyar olarak ulaşmayı nasip eylesin cümlenize.
2: Yunus'u çok seviyorum, siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta içimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir şiirinden vaaz versen diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, yürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Ne demek? Bazı kelimeleri eski Türkçe olduğu için bilinemeyebilir. Dürüş kazan ye yedir. Kazanmak, yemeği, yedirmeyi biliyoruz. Dürüşmek ne demek? Dürüşmek, gayret etmek demek. Dürüş kazan ye yedir. Ey insan diyor Yunus Emre şiirinde. Sen dürüş, yani gayret et. Yani tembel olma. Yani çalış. Kazan, dükkanından, ziraatinden, sanatından bir şeyler kazan. Tamam. Efendim, bir üretim ortaya koyuyorsun, bir emek sarf ediyorsun, bir iş üretiyorsun, hizmet yapıyorsun. Amelelik bile olsa tabii oradan bir kazanç olacak. Dürüş kazan, kendin kazan, ye. Hem kendin ye, kimseye muhtaç olma. Tilki gibi aslanın avının artıklarını yalayacağına aslan gibi kendin avcı ol. Efendim, kendin ye. Efendim, başkasına da dürüş kazan, ye, yedir. Başkasına da yedir. Bir gönül ele getir. Yedirmekten de maksat nedir muhterem kardeşlerim? Gönül kazanmaktır. Bir gönül kazan. Bir gönül ele getir. Birisinin hayır duasını al. Böyle diyor Yunus Emre ki çok önemlidir. Efendim, sonra ne buyurmuş? Büyük bir söz söylemiş arkasından. Bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Ye kelimesini biliyoruz. Bu bundan yeydir, daha iyidir manasına. Yeyrek daha iyi demek. Bin Kabe'den yeyrektir. Yani bin tane Kabe'den daha iyidir. Bir gönül imareti, bir gönülü imar etmek. Yani Kabe tamir edilse bir sevap kazanacak tabii insan. Sevabı var. Ama bir gönül tamir edilse, kırık bir gönül, yıkık bir gönül, mahzun bir gönül, üzgün bir insan, yoksul bir insan, gönlü tamir edilse, yani gönlü yapılsa, hoşnut edilse, sevindirilse, Allah razı olsun diye duası alınsa ne olur? Bin Kabe'den daha iyidir diyor. Bu söz biraz iddialı geldi size. Böyle biraz düşünceye daldınız gibi geliyor bana, gözümün, hayalimin önünde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini hatırlatacağım size. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerle o güzelim Kabe-i Müşerefe'ye baktı da dedi ki, ne kadar mübarek bir yersin, ne kadar güzelsin ey Kabe, ne kadar heybetlisin, ne kadar kıymetlisin, ama dedi Peygamber Efendimiz kendisi, vallahi Allah'a yemin olsun ki müminin gönlü Allah'ın indinde senden daha kıymetlidir dedi. Kabe'yi ne kadar seviyoruz. Hacer-i Esved'i öpmek için nasıl izdiham oluyor? Kabe'nin etrafında nasıl melekler gibi dönüyoruz, tavaf ediyoruz? Nasıl Kabe'yi ziyaretten mutluluk duyuyoruz? Anlayın. Böyle bir benzetme niçin yapılıyor muhterem kardeşlerim? Bilinenden bilinmeyen anlaşılsın diye. Bir şeyin güzelliğini anlatmak için ne yaparız? Bildiğimiz bir güzelle mukayese ederiz. Mukayese, efendim, karşılaştırma, bir şeyin kıymetinin ortaya çıkmasına sebep olur. Kabe kıymetli mi? Elbette. Çok kıymetli, çok mübarek, çok güzel. Mübarek olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Çok kıymetli bir yer, ama bu güzel, kıymetli şeyin güzelliğini ortaya koyduktan sonra oradan bir başka mukayeseyle bir başka güzel hüküm çıkartıyor dinimiz, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde. Müminin gönlünü yapmak, Kabe'yi tamir etmekten de daha güzel. Aksini söyleyelim biz bu sefer. Hani efendim aksiyle meseleyi bir de tersi ihtimali düşünerek ortaya koyalım. Sevgili kardeşlerim, gönül yıkmak nedir? Buyurun cevabını verin. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi korkunç bir şeydir. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibidir. O halde içinizde kim vardır? Yani ister namaz kılsın, ister kılmasın. Hani kusurlu Müslüman oluyor, eksikli oluyor ama elini kalbine koyuyor, elhamdülillah Müslümanım diyor. Görüyorsunuz ki sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, yani hiçbiriniz, ben tahmin etmiyorum ki, eline kazmayı aldı, Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim ayet olsa onu öpüp başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde. Böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç çıkmayız da kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da niye birbirimizin kalbini kırarız? Buyurun bakalım bu sorunun cevabını verin. Bu sorunun cevabı verilmez ama bir şey yapılır. Ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarabbi, kimsenin kalbini kırmayacağım, gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kulların gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım yarabbi denilir. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde, sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa, bunlardan Allah cümlemizi kurtarsın, sevdiği haller ile hallendirsin. Sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği güzel amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarla dost eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği razı olduğu bir kul olarak huzuruna varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
2: Sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyuramazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

0: ancak onu anmakla huzur bulur.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Editör, bir kitabın, derginin veya başka bir yayının hazırlanma sürecini planlayan, değerlendiren ve yayıma uygun hale gelmesini sağlayan kişidir. Kelime Latince editor sözcüğünden gelir ve hazırlayan, düzenleyen anlamını taşır. Günümüzde editörler yalnızca yayın evlerinde değil, gazete, dergi, dijital yayıncılık, akademik yayıncılık ve medya kuruluşlarında da önemli görevler üstlenmektedir. Yayın evlerinde editörün temel görevi, yayınlanacak eserleri seçmek ve onları içerik, dil ve anlatım bakımından geliştirmektir. Bir editör gelen dosyaları değerlendirir, metnin güçlü ve zayıf yönlerini belirler, yazarla işbirliği yaparak gerekli düzenlemeleri planlar ve eserin baskıya hazır hale gelmesini sağlar. Bu süreçte yalnızca dil bilgisi yanlışlarını düzeltmekle yetinmez. Metnin kurgusu, anlatım bütünlüğü, hedef kitlesi ve yayın evinin yayın politikası açısından da değerlendirmelerde bulunur. Editörle düzeltmen ya da redaktör kavramları zaman zaman karıştırılır. Düzeltmen daha çok yazım, noktalama ve dizgi hatalarını giderirken, editör metnin bütününe odaklanır ve gerekirse yapısal değişiklikler önerir. Akademik yayıncılıktaysa editör hakem sürecini yönetir, bilimsel etik ilkelerinin uygulanmasını sağlar ve yayımlanacak çalışmanın niteliğini denetler.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Gıyasettin Cemşit, Cebir ve Aritmatik. XIV. Asrın sonlarına doğru Maveraü'n-Nehr bölgesinde bulunan Kaş şehrinde doğduğu bilinmektedir. 1429 senesi sonbaharında Semerkant'ta öldüğü bildirilmektedir. Gıyasettin Cemşit ilk tahsiline Kaş'ta başladı. Babası zamanın önde gelen din ve fen alimlerindendi. Önce sarf, nahiv ve fıkıh ilmini öğrendi. Mantık, belagat, matematik, astronomi ilimlerini tam manasıyla tahsil etti. İlim aşkına uzun süren seyahatlere çıkar ve azimle çalışırdı. Meraga'da yapılan rasathanede çalışarak astronomi cetvelini yani zicleri yeniden düzenleyip ortaya koydu. Böylece astronomide yeni ufuklar açılmasını sağladı. Avrupalı ilim tarihçileri yıldızların ve gezegenlerin yörüngelerinin daire şeklinde olmayıp elips şeklinde olduğunun keşfini Kepler'in başarılarından sayarlar. Halbuki ondan uzun sene önce Gıyasettin Cemşit bu ilmi hakikati Nükhetül Hedaik adlı eserinde izah etmiş ve ortaya koymuştur. Gıyasettin Cemşit kurulmasında büyük emek ve hizmetlerinin geçtiği Semerkant Rasathanesi'nde ilk müdür olarak da görev yapmıştır. Burada sürdürdüğü çalışmalar sırasında hazırladığı Ulu Bey Zici'nin meydana getirilmesinde de büyük emeği geçmiştir. Aritmatik işlemlerinde büyük önem arz eden virgülü ilk defa Gıyasettin Cemşit kullandı. Astronominin yanı sıra ilmi çalışmalarını daha çok matematik alanında yoğunlaştıran Cemşit, en önemli buluşlarından biri olan ondalık kesri bularak bunu bir sistem haline getirmiş ve aritmatikte kesir sistemini ile virgülü ilk o kullanmıştır. Risaletül Muhittiye adlı eserinde bu gerçek apaçık görülmektedir. Aritmatikte ilk defa ondalık kesir sistemini keşfeden ve bu konuda eser veren odur. Halbuki ondalık kesrin keşfi

0: Fi Simon Stefan'a mal ediliyordu. Cebir'de de yeni buluşları vardır. Bilhassa Ulu Bey'e sunduğu Miftahul Hisab adlı eserinde herhangi bir dereceden kök almalarını açıklamıştır ki bu Batı ilim dünyasında ancak 300 yıl sonra Isaac Newton tarafından ulaşılabilen bir neticedir. Ayrıca Cemşit pi sayısının 9. rakama kadar doğru değerini tespit etmiştir. Batı bilim dünyasında 17. yüzyıl sonlarına kadar tesirini sürdüren ve 20. yüzyıla kadar dikkatleri üzerinde toplayan bilgini meşhur eden eserleri olmuştur. Bilhassa matematik sahasında Batı ilim dünyasının adından söz ettiği Kıyasettin Cemşit, 8 ila 16. yüzyıl bilim tarihini incelediğimizde matematik ve astronomi alanında önde gelen bilgin olarak karşımıza çıkar. Zamanında astronomi ve matematik öylesine ilerlemiştir ki Avrupa bu seviyeye ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru ulaşabilmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.

Yiyip içmede oburluk ediyorsun. Cehennem yolunda bir yolculuk ediyorsun. Bu dünyaya bedeni beslemeye gelmedin. Bir gün olsun bir hikmet çayırına gitmedin. Fazilet otağında otlayıp feyiz alsan, o güçlü gönlün ile sevinsen, zevke dalsan, bedenin yerde, ruhun manevi şevk peşinde. Kesen tüccar gibidir, kârı yoktur işinde. Beden odun olur, yanar kül olursa ne kalır? Tacir ruhu mum olur, yanar yanar yok olur.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde

0: Ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar "bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor" şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya "merdiven çıkamıyorum, trabzana tutunmadan çıkamıyorum" şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle, her kim ki hine yesme'ul müezzine yüezzine. Müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse: merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldiler. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam, doğru adaletle şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati, efendim, merhaben bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun, hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse, keteballahu lehu, Allah ona yazar, elfey elfi hasenetin, 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve maha anhu elfey elfi seyyiyetin, onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor, o 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah, 2 milyon günahı siler. Ve rafa lehu elfey elfi derece, onu 2 milyon derece yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an,

0: insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Medine'ye gelen Beni Temim heyetinin hitabet ve şiirde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hatip ve şairleriyle yarışmaya kalkışmaları. Uyeyne bin Hısn'ın tehdit baskını yapıp onlardan aldığı esirlerle Medine'ye dönüşünden sonra Beni Temimlerden 90 veya 80 kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Çok kalabalık olan Beni Temim heyetinin içinde eşraf ve liderleri de bulunuyordu. Beni Temim heyetinden bazı kişilerin isimleri: Utarit bin Hacib bin Zürare, Akra bin Habis, Zibrikan bin Bedir, Amr bin Etem, Habbab bin Yezid, Nuaym bin Yezid, Kays bin Haris, Kays bin Asım, Riyah bin Haris bin Mücaşi, Rebi'a bin Rüfey, Sebre bin Amr, Kaka bin Mabet, Verden bin Muhriz, Malik bin Amr, Firas bin Habis. Beni Temim heyeti öğleden önce gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidine girdiler. Mescide girince esirlerin durumunu sordular. Kendilerine haber verildi. Götürülüp esirler gösterildi. Beni Temim heyeti tekrar mescide döndü. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin odasında bulunuyordu. Bilal-i Habeşi öğle ezanını okudu. Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescide gelmesini bekliyorlardı. Heyet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gecikmesinden sabırsızlanmaktaydılar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın odalarının arkasından "Ey Muhammed, çık artık yanımıza!" diyerek bağırdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam onların bu bağırıp çağırmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine inen ayette şöyle buyuruldu: "Hücrelerin arkasından sana bağıranlar ki muhakkak onların çoğu aklı ermeyenlerdir." Bilal-i Habeşi onların yanına vardı ve "Resulullah Aleyhisselam şimdi çıkacaktır." dedi. Beni Temim heyeti seslerini yükseltmeye, ellerini birbirine çarpmaya başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam heyetin yanına çıktı. Bilal-i Habeşi

Kureyşçi hemen kâmet getirmeye başladı. Peygamberimiz aleyhisselam heyetin yanında ayakta durup Bilal-i Habeşi kâmeti bitirince namaza yöneldi. Beni Temim heyeti, bizi dinleyesin diye sana hatibimizi ve şairimizi getirmiştik dediler. Peygamberimiz aleyhisselam gülümsedi. Müslümanlara öğle namazının farzını kıldırıp hücresine döndü. Akra bin Habis, ya Muhammed, ya Resulallah diye bağırdı. Peygamberimiz aleyhisselam cevap vermedi. Akra bin Habis, ya Resulallah, haberin olsun ki benim övüşüm süsler, yerişimde kusurlar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği de zelil olur buyurdu. İki rekat namaz kıldıktan sonra çıkıp mescidin avlusunda oturdu. Beni Temim heyetine, siz ne istiyorsunuz diye sordu. Heyet, biz Temim halkındanız. Seninle şiir ve övme yarışı yapalım diye şairimizi ve hatibimizi getirdik dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle emrolunduk. Fakat hadi, neyiniz varsa getirin de görelim buyurdu. Beni Temim heyeti, ya Muhammed, biz seninle övünme yarışı yapmak üzere geldiğimize göre şairimize ve hatibimize izin ver dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, hatibinize izin verdim, konuşsun bakalım buyurdu. Bunun üzerine Utarit bin Hacip ayağa kalktı ve üzerimizde fazl-ı keremi bulunan Allah'a hamdolsun ki o buna layıktır. O bizi hükümdar yapmış, bize pek çok mal ve servet bağışlamıştır. Biz onlarla iyi işler yapıyoruzdur. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en çoğu, savaşa da en kolay, en çabuk hazırlananı kılmıştır. Halk içinde bizim gibi kim var? Halkın reisleri ve faziletlileri biz değil miyiz? Bizimle fazilet yarışına çıkacak kimse, saydıklarımızın bir benzerini saysın döksün bakayım. Biz isteseydik, sözümüzü daha da uzatabilirdik. Fakat biz, bize verilenler üzerinde sözü uzatmaktan utanırız. Ben bu sözü sözümüz gibi bir söz, işimizden daha üstün bir iş varsa getirin de görelim diye söylüyorum dedikten sonra oturdu. Peygamberimiz aleyhisselam, Ensardan Sabit bin Kays bin Şemmas'a, kalk da şunun hutbesine karşılık ver buyurdu. Sabit bin Kays, Beni Temim hatibine karşı ne söyleyeceğini bilmiyordu. Söyleyeceği şey hakkında önceden hiçbir hazırlığı yoktu. Hemen ayağa kalktı ve hamd Allah'a yaraşır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve güvenirim. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve onun bir olup eşi ortağı olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna da şehadet ederim. Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten O'dur. O'nun kürsi-i ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki O'nun fazl-u kereminin eseri olmasın. Bizim hakim oluşumuz da O'nun kudreti eseridir. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber baba soyu yönünden insanların en şereflisi, söz yönünden en doğru sözlüsü, ana soyu yönünden de en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının emini ve güvencesi, cihanın da güzidesi ve seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden ve akrabasından soy sopça insanların en şereflisi, şekil ve suretçe en güzeli, İş ve gidişatça insanların en hayırlısı, akılca da insanların en büyüğü ve üstünü olan muhacirler iman etmişlerdir. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın davet ettiği ve davetine icabet eden insanların ilki de biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın yardımcıları ve Resulünün vezirleriyizdir. Hamdolsun Allah'a ki bizleri kendisinin yardımcıları, Resulünün vezirleri, dininin de yayılma ve yerleşme vasıtası kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye, La ilahe illallah dedirtinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden malını ve canını bizden korumuş olur.
kafirlik yolunu tutanlarla ise

0: Bu yolda, Allah yolunda sonuna kadar savaşacağız. Öylelerini öldürmek bize göre kolaydır. Ben bu sözü söyler, Allah'tan kendim ve bütün erkek kadın müminler için yarlıganmak dilerim. Selam olsun size, dedi. Beni Temim heyeti, ya Muhammed, şairimize de izin ver, şiirini okusun, dediler. Peygamberimiz aleyhisselam izin verdi. Zibrikan bin Belir ayağa kalkıp 8 beyitlik şiirini okudu. Peygamberimiz aleyhisselam Hasan bin Sabit'e, kalk ya Hasan, şu adamın şiirine karşılık ver. Yüce Allah Resulünü savunurken Hasan'ı muhakkak destekler buyurdu. Hasan bin Sabit ayağa kalkıp aynı vezin ve kafiyede söylediği uzunca bir şiirle Zibrikan'a karşılık verdi. Sabit bin Kays'ın Beni Temimlerin hatibini bastıracak derecede hutbe irat ve Hasan bin Sabit'in de Beni Temimlerin şairini bastıracak derecede şiir inşa etmesi, Peygamberimiz aleyhisselamı ve Müslümanları sevindirdi. Hasan bin Sabit şiirini okuyup bitirdiği zaman, Akra bin Habis, Peygamberimiz aleyhisselam hakkında, bu zat muhakkak muvaffak olacaktır. Vallahi o, Allah tarafından da destekleniyordur. Onun hatibi, bizim hatibimizden daha iyi hatiptir. Onun şairi, bizim şairimizden daha iyi şairdir. Onlarınkinin sesleri, bizimkilerin seslerinden daha yüksek, daha gürdür. Bizim hatibimiz konuştu. Onların hatibi, daha gür ve yüksek sesliydi. Bizim şairimiz, şiirini inşa etti. Onların şairi, daha gür ve yüksek sesli ve daha güzel sözlüydü. Ben bu işin ne olduğunu anlayamadım, dedi ve Peygamberimiz aleyhisselamın yanına yaklaştı ve şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de Allah'ın Resulüsün, diyerek Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhisselam, bundan önceki tutum ve davranışın sana zarar vermez, buyurdu. Beni Temim heyetinin hepsi Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane, güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor.

0: Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış, Müslüman. İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
4: Efendim merhaba. Son olarak İfk hadisesini okumuştuk. Hazreti Ayşe'nin kaldığı zor durum başta kendisi olmak üzere bütün sahabiler için büyük bir imtihan olmuştu. Sonuçta hadise ayetlerle açıklanmış, Hazreti Ayşe beklediği ferahlığa kavuşmuştu. 39. bölüm. Ayşe'yi Sıddık'a, babası Sıddık, kendisi Sıddık'a. Doğru, bağlı, doğrulayıcı ve bağlanan. Lakabı da Hümeyra, hafif al karışık beyaz yüzlü kadın. Kendisini İslam'dan sonra idrak ettiği için şu sözdeki saadete ermiş insan: ben yakınlarımı bildim bileli onları Müslüman buldum. Amr bin As kainatın efendisine sordu: dünyada en çok sevdiğin kimdir? Ayşe. Büyük ve temiz Hatice'de farika sevmek, hudutsuz sevmek. Ayşe'de de sevilmek, en çok sevilmek. Böyleyken Hatice de sevildi ve Ayşe yine hudutsuz sevdi. Allah Resulü'nün Allah'a yalvarışı: ya Rabbi, zevcelerim arasında elimden geldiği kadar eşitlik gösteriyorum. Ama kudretim dışında olan halden affına sığınırım. Ve bu Ayşe'de ruhundaki kadınlık zerafetinin bütün naz edalarıyla tecellisine yol açtı. Ayşe'nin zerafeti dirayetinin, dirayeti de zerafetinin içinden tüter. Bu hasalarıyladır ki peygamberler peygamberinin en mahrem yakınlığına erişti. Peygamberlik tavrının en ince tecellilerini gördü ve onları ölçüleştirdi. Nadir kadında görülmüş bir zeka hiddeti ve idrak cehdi taşıdığı ve kainatın efendisine ait nuru en yakından kucakladığı için zerafetli bir naz edası içinde her şeye dikkat eder, her şeyi sorar, anlamak isterdi. Bir gün insanları cennete götürecek keyfiyetin onların amelleri değil Allah'ın rahmeti olduğuna dair hadisi sahibinden sordu. Ey Allah'ın Resulü, senin amellerin de mi seni cennete götürmez? Allah'ın rahmeti yetişmezse göndermez. Daha nelere nelere dikkat. Hadislerin birçoğu temel kurucu mukaddes ölçüler Hazreti Ayşe rivayetiyle gelir. Ayşe'nin dirayetli ve zarafetli mizacındaki bazı taşkınlıklar insanlığın tacı tarafından daima düzeltiliyor, gerçek ölçüye irca ediliyordu. Mukaddes sevciyle iki asil at üzerinde yarış ettiği bile oldu. Bir gün Allah Resulü'nün "ölürsen seni ellerimle teçhiz ve tekvin eder.

ve sana dua ederim sözüne, öleyim de benim hücreme yeni bir zevce getiriniz öyle mi diye karşılık verdi ve insanlığın nurunu güldürdü. Bu hududa kadar varan naz ve zarafet. Hücrelerinde sabaha kadar Allah'ın sevgilisiyle ibadet. Peygamber mescidinde namaz kılarken Ayşe yine topyekün kainat imamının arkasında fakat hücresinde ve tek başına. Teemmüm ayeti yine seferde yine gerdanlığın aranması yüzünden sahabilerin susuz bir noktada beklemeleri üzerine nazil oldu. Ayşe'nin küçük bir dalgınlığı yüzünden Müslümanlık muazzam bir nimete kavuşuyor, kolaylığa eriyordu. Ölüm döşeğindeyken kendisini taşkın çapta metheden İbni Abbas'a "Beni bu gibi senalardan affet" diyecek kadar faziletli. Allah Resulü'nün irtihalinden sonra her gün oruçlu ve her an ibadetti. Uhud'da bela ve imtihan günü yaralılara su taşıdı. Allah Resulü'nün irtihallerinden sonra da bu cesaret, hamiyet ve şefkat seciyesini her an ışıldattı. Peygamberler peygamberinden sonra onun sahabilerine yapışanlara verilen bir isimle tabiinden İshak, amadır ve Hazreti Ayşe onu her kabul edişinde başını örter. Bir gün bu vaziyeti hisseden İshak, "Ben körüm, hiçbir şey görmüyorum, benden de mi saklanıyorsun?" diye sorunca, "Sen beni görmüyorsun ama ben seni görüyorum." cevabını verecek kadar dirayetli, zerafetli, hikmetli ve faziletli Ayşe. Ahzab yahut Hendek. Ahzab, hizipler, kümeleşmeler. Bu muharebe Allah'ın Resulüne karşı küfrün hizip hizip, küme küme birleşme ve hep birden harekete geçme tecrübesi. Bütün mevcutlarıyla bir araya gelip son kozlarını oynayacaklar ve bu küfürden gelen nihai taarruz olacak. Bu yüzden harbin bir ismi Ahzab. Hicretin 5. yılı Şevval ayında. Sinsi küfür, Uhud muharebesine rağmen hiçbir netice alamayan saldırgan küfre Mekke müşriklerine elini uzattı ve dedi ki, "Birleşelim, önden ve geriden Müslümanların üzerine çullanalım ve onları kökünden kazıyalım ki rahat nefese kavuşabilelim. Bize uzanacak bütün elleri de beraberimize alalım." Başka kabilelere de kundak soktular. Hepsinin başına Ebu Sufyan geçti. 15 bin kişilik bir ordu kuruldu. İslam'ı gelişme çığırı olan ikinci devresinde bütün kuvvetleriyle bir araya gelip boğazlamazlarsa bir daha hiçbir şey yapamayacaklarını anlamışlardır. İman vecdinin tam zıddı dalalet ihtirasıyla sanki yırtınmaktadırlar. "Kalkın ey küfür ehli, mahvolmak üzereyiz. Kümeleşelim." Küfrün bütün niyet ve tabiyesi Allah Resulü'nün gözleri önünde. Selman-ı Farisi Hazretleri Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. "Ey Allah'ın Resulü, küfrün bu birlik hücumuna karşı ilk tedbiriniz müdafaa harbi olmalıdır. Bunun için de Medine önlerine geniş bir hendek kazalım. Hendeğin içinde ve gerisinde kendimizi koruyalım. Benim memleketim olan Fars diyarında usul budur." Allah'ın Resulü bu fikri pek beğendiler ve hemen hendek kazılmasını emir buyurdular. Bu yüzden de muharebenin ikinci ismi Hendek. Binlerce Müslüman ellerinde kazma ve kürekler hendek içinde çalışıyorlar. Kimi kazıyor, kimi toprak atıyor, Allah'ın Resulü de beraber. O da yeri kazıyor ve toprak taşıyor. İnsanlığın tacı hem kazma vuruyor hem de Abdullah bin Revaha isimli şairin şu mısralarını okuyorlar. "Nimet bu dünyada değil, ötelerde. Ya Rabbi, ensar ve muhacirlere sen acı." Sahabiler de aynı işi yaparken şu mısralarla cevap veriyorlar. "Biz o kimseleriz ki Muhammed'e bağlandık. Ömrümüz boyunca izinde cihad etmek üzere." Bir sahabi, "Ahzab gazasında Allah'ın Resulünü gördüm. Toprak taşıyorlardı. Mübarek göğsünün tüylerine toprak dolmuştu." Hendek kazılırken karşılarına kocaman bir kaya çıktı. Kazmalarının ucunda da kıvılcımlar. Kayayı yerinden oynatmaya ve parçalamaya imkan yok. Allah'ın Resulü ilerledi, kazmasını kaldırdı ve indirdi. Kocaman kaya, tuzla buz. Cabir, Allah'ın Resulü kazmasını indirir indirmez, kaya yumuşak bir kum yığını haline geldi. Yemeksiz kalındı. Cabir Hazretlerinin zevcesi tarafından hazırlanan 10-15 kişilik yemeği henüz tenceredeyken, başına kainatın efendisi geçince, gelen yedi, giden yedi, bitiremediler. 1000 kişi doydu. Kazılması 20 gün süren hendeğin önünde birdenbire düşman. Muhacirlerin sancağı Zeyd bin Harise'de. Ensar'ın sancağı Sa'd bin Ubade'de. Tam 3000 Müslüman cengaver.
Fakat en tehlikeli düşman Medine çevresinde.

0: içinde de sahabilerin müdafaasız evleri, zevceleri ve çocukları. Münafıklar hemen kendilerini gösterdi. Muhammed bize Fars ve Rum illerinin fethedileceğini vaat etmişti. Hale bakın ki şimdi evimizin damı altında bile selametten uzağız. Ruhlara bir bulanıklık çöktü. Samimilerden bile cepheyi bırakıp kendi evini korumak için izin isteyenler oldu. Istırap büyük. Ayet meali. An o dem ki münafıklar ve kalpleri zayıf olanlar derlerdi ki Allah ve Resulü bize batıl vaatlerde bulundular. Yine büyük imtihan. Allah'ın Resulü ellerini ve yüzünü semalara kaldırmış. Cepheden gelen düşman hendeğe kadar yanaştı. O zamana kadar hiç görmediği bu tarz karşısında da şaşırıp kaldı. Gayesi sert bir toslamayla İslam cephesini ezip hemen Medine'ye girmekti. Hendek boyunca dolu dizgin koştular fakat bir geçit noktası bulamadılar. Karşılıklı bir ok cengidir başladı. Havada giden gelen okların çekirge bulutu. Düşman atlı hücuma kalktı. Hücum ok yağmuru altında kırıldı. Atını zıplatıp hendekten atlamak isteyen kafir, hendeğin içine düştü, ezilip gitti. Önü korumak, arkayı korumak derken Allah'ın Resulü, sahabiler demetinin en sağlamlarından yalnız 300 kişi arasında kaldılar. Önde düşman, arkada düşman ve günlerdir süren muhasara. Huzeyfe, bu vaziyet karşısında dizlerimin üstüne çökmüş, melul oturuyordum. Allah'ın Resulü yanıma geldiler. Gidip Kureyş saflarından bir haber getirmemi emrettiler ve dua buyurdular. Kalbimde ne kadar sıkıntı varsa bir anda uçup gitti. Karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Müslümanların en dertli gecesi. Çıktım, kafirlerin arasına karıştım. Oraya vardığım zaman görülmemiş bir rüzgar beni uçurmaya başladı. Dönmeye mecbur kaldım. Yolda bir takım atlılar gördüm. Bana bağırdılar, çabuk Allah'ın Resulüne haber ver. Allah kafirlerin hakkından geldi.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akradaşım, yoldaşım.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İmam Buhari'nin ilim yolculukları. Yıl 810. Buhara'nın kadim sokaklarında doğan bir çocuk, ileride tüm İslam dünyasının hadis ilminde en güvenilir isimlerinden biri olacak. O, ilmiyle asırları aşan bir miras bırakacak. O, İmam Buhari.

Hadis ilminde devrim niteliği taşıyan çalışmalar yapan ve 40 yıl süren uzun bir ilim yolculuğuna çıkan bu büyük alim, ardında milyonların hayatına dokunan eserler bıraktı. İmam Buhari'nin ilim yolculuğu doğduğu şehir Buhara'da başladı. Henüz 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç Buhari, kısa sürede hadis ilmine yöneldi. Çevresindeki alimlerden hadis dersleri almaya başladı. Bu dönemde Muhammed bin Selam el-Bikendi, Muhammed bin Yusuf Bikendi ve Harun bin el-Eşas gibi hocalardan hadisler dinledi. Ancak onun ilim aşkı Buhara'yla sınırlı kalmadı.

İlk yolculuk ve Mekke günleri. İlk uzun yolculuğunu annesi ve kardeşiyle birlikte yaptı. Hedefleri Kabe'yi ziyaret etmekti. Mekke'ye ulaştıklarında İmam Buhari ilim yolculuğunun başladığını hissetti. Henüz 16 yaşındaydı ve bu yolculuk 40 yıl sürecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ravilerden bizzat dinlemek, hadisleri toplamak ve tasnif etmek onun en büyük amacıydı. Hacdan sonra Mekke'de kaldı. Burada 2 yıl boyunca büyük alimlerden hadis dersleri aldı. Özellikle Ebu Abdullah bin el-Mukri, Hallat bin Yahya el-Hümeydi ve Ahmet bin Muhammed el-Ezrak'ın ders halkalarında bulundu. Mekke'deki bu süre onun hadis ilmine olan bağlılığını daha da güçlendirdi. Medine'de geçen yıllar ve Et-Tarihul Kebir eseri. 2 yılın ardından İmam Buhari Medine'ye geçti. Burada meşhur muhaddisler olan Abdülaziz Üveysi, Mutarraf bin Abdullah ve Ebi Sabit Muhammed bin Abdullah'ın derslerine katıldı. Ancak Medine'de kaldığı süre onun için sadece bir öğrenme süreci olmadı. Aynı zamanda bir eser yazdı. Eserlerinden biri olan Et-Tarihul Kebir'i bu dönemde Medine'de tamamladı. Bu eser sahabe döneminden kendi dönemine kadar olan hadis ravilerini anlatıyordu. Kaynaklar, İmam Buhari'nin bu eseri yazarken mehtaplı gecelerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanında oturduğunu ve burada eserini kaleme aldığını anlatır.

Şam, Mısır ve Basra'ya seyahatler. İmam Buhari Medine'den sonra Şam'a gitti. Burada yaşayan meşhur

meşhur hadis alimlerinden hadis dersleri aldı. Şam'da geçen 3 yılın ardından Mısır'a yöneldi. Mısır'da Said bin Ebi Meryem, Abdullah bin Said, Said bin Tüleyt, Ahmet bin Salih gibi önemli alimlerin ders halkalarına katıldı. İmam Buhari'nin Mısır'a 2 kez gittiği bilinmekte, ancak ikinci seyahatinin zamanı hakkında net bir bilgi mevcut olmamaktadır. Basra, İmam Buhari'nin hayatında önemli bir yere sahipti. Burada 5 yıl boyunca hadis dersi aldı ve her yıl hacca gidip geri döndü. Ebu Asım en-Nebil, Abdurrahman bin Hammad ve diğer birçok alimden hadisler aldı. Basra'da kaldığı yıllarda sadece ilim öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda dersler vererek kendisinden hadis almak isteyenlerle görüştü, hadis rivayet etti. Bağdat ve diğer ilim merkezleri. Bağdat, İmam Buhari için önemli bir ilim merkeziydi. Her gidişinde Ahmet bin Hanbel'i ziyaret etti, Muhammed bin İsa bin Et-Tubba, Süreyç bin Numan, Ali bin Mansur, Affan bin Müslim, Ebu Bekr İbnül Esved gibi büyük alimlerle bir araya geldi. Buhari Bağdat'a en az 8 defa gitmiş ve her gidişinde hadis meclislerine katılmıştı. Bu meclislerde isteyenlere hadis öğretti, birçok kimse kendisinden hadis rivayet etti. Kaynaklarda Buhari'nin Bağdat'tayken hadis imla meclisinde 20 bin kişinin hazır bulunduğu yer almaktadır. Bağdat'tan sonra İmam Buhari bir ilim yolcusu olarak Irak'a, Nişabur'a, Belhe, Firebr ve Semerkant'a gitmeye devam etti. Hicri 249, miladi 863 yılına kadar farklı şehirlerde ilim öğrenmek ve öğretmek için seyahatlerine devam etti. Ancak bu yolculukların sonunda doğduğu topraklara, Buhara'ya dönmek istedi. İmam Buhari ömrünün sonuna doğru doğduğu topraklara geri dönmek, birikimini kendi memleketindeki insanlarla da paylaşmak istedi. Horasan, Rey ve Nişabur gibi şehirlerde hadis meclisleri düzenleyerek ilim öğretti. Ancak ömrü memleketine dönme arzusunu gerçekleştirmeye yetmedi. Hicri 256 yılında Semerkant'ın yakınlarında vefat etti. Bu yolculuklarda yaklaşık 1000 hocadan ders aldı. El Camius Sahih eserinde 309 hocadan hadis rivayet ettiği bilinmekte. Onun ardından yazdığı eserleri ve binlerce hadis rivayet eden öğrencileri kaldı. Öne çıkan öğrencileri arasında Müslim, Ebu Zura Errazi, Ebu Hatim Errazi, Tirmizi, El-Nesefi, Nesai, İbn Huzeyme yer almaktadır.

İmam Buhari sadece hadis ilminin değil, İslam dünyasının ilim tarihinde silinmez izler bırakmış bir alimdir. Onun hayatı, ilim aşkıyla dolu bir yolculuğun, hikayenin ve mirasın hikayesidir. Kıymetli dinleyiciler, İmam Buhari'nin ilim yolculuklarına tanıklık ettik. Onun bıraktığı miras, asırlardır İslam dünyasında bir ışık olarak parlamaya devam ediyor. İmam Buhari, bir alimden öte, ilmin aşkına tutulmuş bir yolcuydu.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.
1: Akra.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. 16. tercüme-i hale gelmiştik Tabakat-ı Sufiye'de. Bayağı güzel bir rakam bu. Epeyce okumuşuz demek ki 16 tane mübarek zatın hayatını ve güzel hayat tecrübesi ifade eden mübarek sözlerini. Hamdun el-Kassara gelmiştik. Oradan bazı bilgiler vermiştik. Bunları tazeleyelim. Ve minhum Hamdun ibn Ahmed ibn İmara Ebu Salihin el-Kassarun Neysaburi Şeyhü ehlil melameti bi Neysabura ve minhün teşşere mezhebül melame. Hızlı geçiyorum. Arapçasını takip eden kardeşlerimiz de olduğu halde önceden anlattığımız için hızlı geçiyorum. Ve minhum, yani bu Sufiye grubundan, büyük velilerden bir tanesi de Hamdun ibn Ahmed ibn İmara'dır. İmara oğlu, Ahmet oğlu Hamdun isimli zattır. Künyesi Ebu Salih'dir. Lakabı Kassar'dır. Efendim, nisbesi En-Neysaburi'dir. Yani Nişapur şehrinden, Horasan'ın Nişapur şehrindendir. Ebu Salih Hamdun ibn Ahmed ibn İmara el-Kassar. Bu Hamdun Kassar diye tanınır. Melamet tasavvufta bir tarzdır, bir üsluptur, bir tavırdır. Nedir ana fikri melamet tarzının, melamet meşrebinin ana fikri nedir? Riyadan kaçınmak. Riya ve gösterişe hiç meyletmemek, halkın beğenmesine, iltifatına talip olmamak. Riyakâr insan niçin riya yapıyor? Halk kendisini beğensin diye. Halkın beğenisini, takdirini kazanmak için yapıyor. Böyle şey olmaz. Neden? Biz halkın beğenmesini değil, Hakk'ın bizi beğenmesini tercih ederiz. Cenab-ı Hak severse, beğenirse ne mutlu. Cenab-ı Hak beğenmedikten sonra cümle cihan halkı bize rey verse ne kıymeti var? Cümle cihan halkı bizi alkışlasa, ki var böyle artistler var, meşhur başka insanlar var, sporcular var. Canını verir birçok milyonlarca insan onlar için. Taklit eder, bıyığını taklit eder, saçını taklit eder, giyimini taklit eder. Kıymeti yok. Mühim olan Allah'ın sevmesi, Allah'ın beğenmesi. Madem ki kulun beğenmesine çalışmak riyadır, gösteriştir, doğru değildir. Tasavvufta çok kötü bir huy olarak, kaçınılması gereken bir huy olarak tespit edilmiştir. Hadis-i şeriflerde yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de efendim böyle olmasın diye bildirilmiştir. O halde riyakar olmamak lazım, açık olmak lazım, samimi olmak lazım diye riyadan kaçınmışlardır. Aksine halk kendisine rağbet etmesin, halkın rağbeti esas olmasın, gönüllerinde istek olarak kalmasın, gönlünün bir köşesinde diye kusurlarını halka gösterip, bak ben kusurlu bir kulum, hiç benim beğenecek bir tarafım yoktur, iki para etmem, beş para etmem, işte böyle bir efendim basit insanım gibi bir tavır içine girmişlerdir. Kendilerini levm etmek, melamet levm kelimesinden geliyor. Kendilerini levm etmek, kınamak, kusurlu görmüşlerdir samimi olarak da kendilerini. Nerede bizim ibadetimiz, nerede Allah'a layık güzel ibadet etmek, yapamıyoruz, kusurluyuz filan diye kendilerini levm etmişlerdir, kusurlu görmüşlerdir. Halka da ben kusurluyum, benim beğenecek bir tarafım yoktur kardeşim efendim diyebilmişlerdir. Tavırlarıyla da halka aldırmamışlardır. Halka aldırmamak, halk için süslenmemek, eyvallah etmemek, tabi bu öyle bir hürriyet sağlıyor ki insana. Dünya ehline meyletmiyor, kimseden bir şey beklemiyor, alkış beklemiyor. Sırf Allah'ın kendisini beğenmesini düşünüyor. Kalbini ihlasla doldurmaya çalışıyor, riyadan kurtulmaya çalışıyor.

isterse beğensin, isterse beğenmesin. Beğenmeyen kızını vermesin, efendim ne yaparsa yapsın gibi bir tavır içine giriyor. Melamet bu. Horasan'da meydana gelmiş olan bir meşrettir bu. Bir tavırdır, bir zihniyettir. Tasavvuf içinde böyle riyadan kaçınmak ve efendim halkın beğenisine talip olmamak, efendim olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak meşrebi. Ve minhün teşere mezhebül melamet. Bu zattan çıkmıştır bu melamet meşrebi. Melamet yolu, efendim melametiye yolu hamdunla çıkmıştır. Bu koymuştur o tavrı. Sahibe Selme bin Hasanil Barusi. Bu zat-ı muhterem kimlerden feyiz almış? Hangi hocalardan yetişmiş? Birisi sahibe demek, sohbetinde bulundu demek. Derslerine devam etti. Çünkü büyük zatların insanları yetiştirmesi sohbet yoluyla olmuştur. Peygamber Efendimiz'in yoludur bu. Peygamber Efendimiz de sahabesini Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain sohbet metoduyla, sohbet ederek, yani arkadaşlık ederek, bir arada bulunarak terbiye etmiştir. İslam onlara öyle öğretmiştir. Gece gündüz beraber olmuşlardır. Camide, çarşıda, pazarda, iç içe, yan yana, samimi beraber olmuşlardır. Hayatı beraber yaşamışlardır. İşte bu yolda terbiye etmeye, terbiye asıl böyle olur. Buna şey deniliyor, efendim, sohbet yolu deniliyor, sohbet metodu. Sohbet sadece söz söylemek manasında değil, beraber olmak, arkadaşlık etmek demek. Sahibe fulanun fulane, filanca filanca kimseyle dost oldu, ahbap oldu, düştü kalktı, beraber yaşadı demektir yani. Bu zat da sahibe Selme bin Hasanil Barusi. Bu zatla bulunmuş bir. Bu Selm çok duası makbul efendim bir üstad imiş. Duası makbul bu Selm İbni el-Hasan el-Barusi. Barus Nişabur'a yakın bir köymüş. Oralı demek yani Barusi. Eba Türabi'nin Nakşebi. Bunun hayatı daha önce geçmişti. Eğer topluyorsanız bir dosyada yazdıklarımızı, söylediklerimizi efendim yazıp da bir dosyaya koyuyorsanız Ebu Turab-ı Nahşebi geçmişti. Onu bildiğiniz, bilmeniz lazım ezberlediyseniz. Onun da sohbetinde bulunmuş. Yani ondan da feyiz almış. Selim'den de feyiz almış. Ebu Turab'dan da feyiz almış. Ve Aliye'nin Nasrabazi, Ali en-Nasrabadi'den de efendim istifade etmiş. Ve kâne alimen fakihen. Bilgin bir insandı, fakihti. Yani fıkhı iyi bilen, dinin inceliklerine aşina olan bir insandı. Zaten eski mutasavvıfların, sufilerin en büyük vasıfları aynı zamanda din alimi olmalarıdır. O zaman tasavvuf da sağlam bir çizgi, sağlam bir yol olarak gidiyor. Dini bilgisi zayıflayınca, tasavvufa müntesip insanların fıkıh bilgisi azalınca şeytan aldatabiliyor. Bu büyük zatların özelliği dini iyi bilmeleri. Ayetleri bilirler, hadisleri bilirler, dinin ahkamını bilirler. Fakih ne demek? İnceden inceye iyi bilen demek. Nedir doğru olan, nedir yanlış olan? Lehte olan, aleyhte olan, yapılması gereken, yapılmaması gereken. Bunun çizgisi nereden geçer? Ne tarafa kadar helaldir, nereden sonra haramdır? Bunları bilen insana derler fakih diye. Alimen fakihan. Alimdi, fakihti. Dinde fıkıh ve fekahet sahibiydi. İnce derin bilgisi, sezgisi olan bir kimseydi. Yezhebu mezhebe sevri. Sevri'nin mezhebini takip ederdi. Süfyan-ı Sevri biliyorsunuz. Onun hayatı da geçmişti. Çok hoşuma giden menkabeleri var. Hatırladıkça tatlı tatlı şey yapıyorum. Birkaç tanesini anlatmıştık burada. Hani Abdullah İbni Mübarek'in meclisine gelip de içeri girdiği zaman bir azarlamış Abdullah İbni Mübarek'i. Demiş ki ya ne biçim cariyelerin var senin demiş. Ne oldu? Ben demiş şimdi buraya gelirken damın üstünden, evin dam üstünde yani eskiden toprak olurdu, kiremit olmazdı. Oradan senin cariyelerin bana kaşkır işareti yaptılar. Seni çok seviyoruz dediler. Seninle evlenmek istiyoruz dediler. Ne terbiyesiz cariyelerin var senin. Bir daha senin meclisine gelmeyeceğim demiş. Gitmiş. Hiç ses çıkartmamış Abdullah İbni Mübarek. Büyük hadis alimi, büyük sufi, alim insan öyle. Laf kavgasına girecek değil. Hiç ses çıkartmamış. Biraz sonra cemaate demiş ki kalkın Süfyan-ı Sevri'nin cenazesine gidelim. Az önce adam buradaydı. Kalkın cenazesine gidelim. Kalkmışlar gitmişler. Hakikaten vefat etmiş Süfyan-ı Sevri. Nereden bildiniz vefat ettiğini? Benim

Demişti, evde cariyem mariyem yok damın üstünde. Ona seni çok özledik, seni çok seviyoruz diyenler, seninle evlenmek istiyoruz diyenler, huriler. Benim evde cariyem mariyem yok. Huriler olduğundan anladım demiş. Yani davet ediyorlar artık, gel özledik seni, dayanamadık, boş ver bu dünya hayatını diye onu teşvik ediyorlar. Oradan anladım demiş. Süfyan-ı Sevri bu. Fakih yani. Bizim İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi mezhep sahibi ama Sevriye mezhebi devam etmemiş. Hanefilik gibi, Şafiilik gibi gelmemiş günümüze kadar. Evet. Onun mezhebindenmiş Hamdun Kassar Hazretleri. Tasavvuftaki gidişi, yolu da kendisine mahsus bir yoldu. Hamdun Kassar'ın kendisinin bir özel neşvesi, gidişi, revişi, efendim üslubu, yolu var. Hamdun Kassar'ın en kuvvetli talebesi Abdullah-ı Münazil'miş. Abdullah İbni Muhammed İbni Münazil isimli. O da meşhur bir şahıs. Onun da hayatı gelir ileride. Efendim, şurada söyleyiverelim. Çok hadis yazmış bir alimdir bu da. Ve rivayet etmiştir. 332 senesinde Hicri vefat etmiş. Görüyorsunuz, talebesi de hadis alimi. Hocası da fakih ve alim ve fazıl kimseler. Allah şefaatlerine erdirsin. Din böyle ayakta durur. Dini bilmek lazım. Bunlar böyle büyük zatlar. Tüvfiye Ebu Salih'in Hamdunu senede ihtave sebine ve miyeteyn. Hamdunu Kassar 271 senesinde vefat etti. Bir Neysabur, Nişabur şehrinde vefat etti. Ve dufine fi makbaretil Hira. Hira isimli makberede defnedildi. Nişabur şehrinin birçok kabristanları var. Hira makberesinde defnedilmiş. Rahmetullahi aleyh. Ve esreden hadis. Hadisle rivayet etmiş kendisi. Alimdi, fakihti. Hadis ravisi aynı zamanda. Efendim hadisle rivayet etmiş. Biliyorsunuz bu efendim kitabı yazan Tabakat-ı Sofiye'nin müellifi Ebu Abdirrahman Es-Sülemi Hazretleri bir şahsın hayatını böyle kısaca anlatır. Şu tarihte doğdu, şunlarla konuştu, görüştü, şu tarihte vefat etti, ismi şu, cismi şu anlatır. Ondan sonra eğer alimliği, hadisçiliği varsa bunun bu tarafı da vardır der, bir hadis örnek verir. Birkaç tane sıralamaz, sadece bir tane örnek verir, geçer sözlerini anlatma. Şimdi burada da bir hadis-i şerif söyleyecek. Kim rivayet etmiş? İşte bu Hamdun Kassar'ın başkalarına rivayet ettiği bir hadis-i şerif söyleyecek. Rivayet zinciri ona kadar geliyor, o da başkalarına anlatma selahiyetine sahip. Öyle herkes her hadisi paldır küldür söylemez, kimse de almazdı. O kimden almışsa bilinir, o kime vermişse yazılır, icazet verilirdi. Böylece ilim sapsağlam bir şekilde intikal ederdi şahıstan şahısa. Bu İslam medeniyetine mahsus, İslam alimlerine mahsus bir metottur bu. Şey metodu, icazet vermek metodu, rivayet senedi. Yani sen bunu kimden duydun, o kimden duymuş, bu bilinecek ve kendisi de verdiği zaman tamam sen bunu doğru öğrendin, ben sana icazet veriyorum diyecek, imzalayacak, öyle verecek. Bu çok sağlam bir metottur ilimde. Ama İslam ilimlerinde, İslam alimlerinin rivayetleri sağlamdır. Kimden aldığı bellidir ve kontrolludur. Kime verdiği de bellidir. Herkese de gelişi güzel vermezler, ciddi bir şekilde. Mesela İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu, hem mezhep sahibi, mezhebin kurucusu, müştehit, hem fakih, yani müftü, fıkıh, İslam hukukuna ait bilgisi var, hem de hadis ravisiymiş. Birçok meziyetleri olan bir büyük zat. Allah şefaatine erdirsin. Birisi geldiği zaman sorarmış, kapısını çaldığı zaman. Kapı çalındı. Buyur, hoş geldin. Ne istiyorsun? Benden bir fetva mı soracaksın? Kendisi müftü ya. Fetva mı soracaksın? Efendim, yoksa efendim bir fıkıh meselesiyle mi ilgili konuşman olacak? Yok efendim. Peki ne istiyorsun? Siz hadis rivayet ediyormuşsunuz. Ben sizden hadis ahzetmek, almak istiyorum. Ha. Peki, gel dermiş, içeriye buyur edermiş. Bak İmam Malik'in ilme verdiği kıymeti görün, hatırınızda kalsın. Buyur dermiş, içeriye oturturmuş, emredermiş ev halkına, buhurdanlar yakılırmış, güzel kokular yani.
kıymetli, pahalı, güzel kokular yakılır, şey yapılırmış. O içeride gidermiş, bir gusül abdesti alırmış. Zaten abdestli, zaten mübarek insanlar ama hadis rivayet ediyorum, bereketli olsun, bereketi kaçmasın diye bir gusül abdesti alırmış, abdestle yetinmiyor. Bir gusül abdesti alırmış, ev halkına emredermiş, en güzel rahleyi kurdurturmuş. Neden? Efendimizin sözünü nakledecek. En güzel örtüleri üstüne örttürülmüş, en güzel kokular süründürmüş, en temiz, en güzel, en kıymetli bayramlık elbiselerini giyermiş, en temiz sarığını sararmış, o hazırlıktan sonra içeri gelirmiş, edeple otururmuş, karşısındakini de edeple oturturmuş. Ben filancadan, falancadan, falancadan, falancadan, filancadan hadisi şerifi işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dinle bakalım, tane tane ona söylermiş, ona öğretirmiş, yazdırırmış, icazet verirmiş. Şimdi artık o adam da ne diyecek? Ben İmam Malik'ten işittim ki Resulullah şöyle buyurdu diyecek. Yani iş, yani zincire bir halka daha ekleniyor. Ama sağlam bir şekilde ekleniyor. Bu İslam aleminin harika metodudur bu. İlim kontrollü bir şekilde şahıstan şahısa geçiyor. Naehile vermezler. Gelişi güzel söyleyip geçmezler. Söyleyen de gelişi güzel söylemez. Ben bunu filancadan duydum, şöyle dedi der. Kelimesi kelimesine ezberler. Biz şimdi birisi var, kitap yazmış, çok da böbürleniyormuş etrafta. Var mı bana yan bakan, horoz gibi horozlanıyormuş, hindi gibi kabarıyormuş. Var mı bana yan bakan, ben en bilginim diyormuş. Bezdirmiş kasabasındaki, beldesindeki insanları, bana şikayet ettiler. Bir kitap da yazmış, gönderdiler. Kitabı okudum. Ayet olmayan şeye ayet diye yazmış. Yani dangalak, aptal, cahil. Daha sen hangi şey ayet, hangi şey ayet değil onu bilmiyorsun. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbahu ayeti diyor. Ya, Kur'an'da böyle bir ayet yok ki. Yani cahil. Böyle şey olmaz. Eskiler böyle şeylere müsaade etmemişler. İlim ehline verilmiş. Ehli de ne olduğunu biliyor, kaynağını söylüyor. Öyle olmuş. Evet, şimdi haddesena ebi, bana babam söyledi. Kim? Ebu Abdurrahman'ın babası söylemiş. Babasından duyduğunu da yazıyor. Rahimahullah, Allah ona rahmet eylesin. Babam bana söyledi. Kale haddesena Ebu Abdullah İbni Muhammed İbni Münazil. Ona Münazil oğlu, Muhammed oğlu Abdullah söylemiş. Bu kim? Bunun ismi demin geçti. Abdullah İbni Muhammed İbni Münazil kim? En kıymetli talebesi, en sağlam talebesi Hamdun Kassar'ın. O söylemiş. Haddesena Hamdun İbni Ahmeden el Kassaru. Ona da Hamdun Kassar söylemiş. Tahdis etmiş. Hadisi rivayet etmiş. Ha, Hamdun'a kadar bağlandı iş şimdi. Hamdun hadisçi. Bak, hadis rivayet zincirinde adı geçiyor. Haddesena İbrahim'u Zerrat. Hamdun'a kim söylemiş? İbrahim Ezzerrat söylemiş. Damdan'da efendim bir yere mensupmuş. Ondan sonra Haddesene İbni Nümeyr. Ona da İbni Nümeyr söylemiş. Güvenilir bir insandı bu diyor. 199 senesinde vefat etmiştir diyor. Aşağıda bilgi veriyor. Anil A'meş. Ona da A'meş hadisi söylemiş. Ameş de meşhur alim. Süleyman İbni Mihran el-Kahili, efendim Ebu Muhammed el-Küfi el-Ameş ehadül a'lamül huffaz. Çok büyük bilgisi, derin bilgisi olan büyük zatlardan, zirve şahsiyetlerden birisi Ameş. Efendim vel-Kurra'il meşhurin, meşhur Kur'an alimlerinden. Kâne sikaten, o da çok güvenilen bir kimseydi. Efendim kendi tabakasının, kendi asrının en Kur'an'ı iyi bileni, en alimi, en kuvvetli hıfzı olanıydı. Kendisi onun için Kâne Yusemba el-Mushaf. Mushaf diye adlandırılırdı bu Ameş. O kadar alim kimseydi. Lisıdkıhi, yani doğru sözlülüğünden dolayı Mushaf diye adlandırılırmış. Mâte senete semanin ve erbaine ve miye, 148 senesinde vefat etmiş. An erbain ve semanine sene, 84 yıl yaşadıktan sonra. Uzun ömürde sürmüş. Bununla ilgili bir fıkramız, menkabemiz var. Bu İmam Ameş hadisçi ya, Ebu Hanife Efendimiz'e bir mesele sormuş.
Demiş ki ya imam, şöyle bir problem var, fıkıhtan bir mesele var. Bunun cevabı nasıldır acaba senin kanaatine göre? Sen fakihsin, müçtehitsin. O da demiş ki şöyledir, şöyledir, şöyledir. Delilin ne? Nereden çıkarttın? İmam-ı Azam gülmüş. Hani sen bana bir hadis rivayet etmiştin ya, falanca hadis, delilim o. Çünkü Peygamber Efendimiz orada şöyle söylüyor. Ondan şu hüküm çıkar, binaenaleyh bu böyledir. İmam Ameş demiş ki Ebu Hanife Hazretlerine, yahu demiş maşallah siz müçtehitler, fakihler, doktor gibisiniz. Biz muhaddisler de eczacı gibiyiz. Hastayı siz tedavi ediyorsunuz, ilacı biz satıyoruz. Ecza bizden ama biz hasta tedavi etmiyoruz. Tedaviyi siz yapıyorsunuz. Güzel bir söz, bu da güzel. Muhaddis olmak başka, müçtehit olmak başka. Evet, hadisi biliyor ama içtihat daha yüksek bir iş, daha kompleks bir iş. Herkesin harcı değil. Çünkü birçok mesele, birçok kaynak, birçok delil karşına gelir. Onları incelersin, uyuşturursun, ayıklarsın, telif edersin aralarını. Hükmü öyle söylersin. Müçtehidin işi bu. O öteki tek şahısların yapacağı iş değil. Evet, İmam-ı Ameş bu. An Said İbni Abdillah, o da Said İbni Abdillah'tan şey yapmış, Basralı. Efendim, bazıları buna güvenilir insanlardandır diye şey yapmış, bazıları da meçhul demiş. Efendim, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, arada bir de Ebi Berze el-Eslemi. Said İbni Abdillah da An Ebi Berze el-Eslemi'den şey yapmış, dinlemiş. Bu da efendim sahabiyin celilün, yani yüce bir sahabidir bu zat-ı muhterem. Efendim şehide fethe Mekke. Ne demek? Şehide fetha Mekke. Mekke'nin fethinde hazır bulundu demek. Şehit oldu demek değil yani. Mekke'nin fethinde, fethine katıldı bu Ebu Berze el-Eslemi. Efendim Tuvfiye bil Basra senete Erbayin ve Sittin, 64 senesinde Basra'da vefat etmiş bir sahabi. Ebu Berze el-Eslemi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sahabi rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz şöyle söylemiş. La tezulu kadema abdin yevmel kıyameti hatta yüsele an erbain. An umrihi fima efnahu ve an cesedihi fima evlahu ve an malihi min eyne ktesebehu ve eyne vada'ahu ve an ilmihi ma amile fihi. Sadaka Resulullah fima kal evkema kal. Çok mühim bir konuya temas eden, ezberlememiz gereken bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la tezulu kadema abdin yevmel kıyame. Kıyamet gününde kişinin adımları bir öteye gitmez. Bir adım daha öteye gitmez. Zail olmaz. Efendim bir adım daha öteye gitmez. Hatta yüsele an erbain. Dört şeyden kendisine sorgu sual açılmadıkça daha ileriye gidemez. Yani cennete gidemez, şey yapamaz, durdurulur. Bu dört şey kendisine sorulur demek. Neymiş? Ayaklarının kıpırdamayacağı, ille bu dört şeyin sorulacağı neymiş bakalım bunlar? Bir, an umrihi fima efnahu. Ömründen soru sorulmadıkça bir yere kımıldayamaz. Nasıl sorulur ömründen? Fima efnahu. Nerede yok etti bu ömrünü, harcadı? Bunca yıl yaşadı. Öldü. Rabbül Aleminin huzuruna vardı ahirette. Ömründen sorulur. Nerede harcadın bu ömrünü, bu kadar seneyi? Bir. Yani dalalet yolunda mıydın, hidayet yolunda mıydın, ibadet mi ettin, günah mı işledin, fasık mıydın, kafir miydin, müşrik miydin, münafık mıydın, mümin miydin, muhlis miydin, neydin? Ömrün sorulur, bir. Ömründe neler yaptın? Ve an cesedihi fima evlahu. Vücudundan sorgu açılır kendisine. Bu vücudu nerede yıprattın sen? Bu vücudu nerede yıprattın? Yani futbolda mı yıprattın? Güreşte mi yıprattın? Ticarette mi yıprattın? Kahvede mi yıprattın? Efendim sigarayla mı yıprattın? Efendim zinayla mı, kumarla mı, içkiyle mi? Ne yaptın? Bu vücudunu Allah bir emanet vermiş sana. Nerede yıprattın bu vücudunu? Çürüttün. Muhterem kardeşlerim, her zaman yazıyorum, söylüyorum. Bu vücut bizim kendimizin değildir.
bu eller, bu gözler, bu kulaklar, bu ayaklar, bu ciğer, bu mide, bu kalp, bu azalar bizim değildir.

emanettir. Biz bunların emanetçisiyiz. Emanete hıyanet etmemek lazım. Bu vücudun hakkını verip buna güzel bakmak dini vazifemizdir. Millet bunu bilmiyor. Millet sanıyor ki vücudu kendisinin. Sanıyor ki istediği gibi hor, istediği gibi tepe tepe kullanabilir. Hayır. İstediği gibi kullanamaz. Emanete riayet etmesi lazım. Emanet bu. Vücudunun her şeyinden kendisine sorgu sual açılır. Yaptığı her yanlışlıktan, her kötülükten, her kötü kullanmadan, her kötüye kullanmadan kendisine sorgu sual açılır. Bu sigaradan sorarlar insana. Bu ciğerini niye zifir doldurdun diye sorarlar. Bu kahvede niye oturdun? Efendim gençliğinde şu efendim su istimalleri yapıp vücudunu niye yıprattın? Mutlaka sorarlar. Emanettir çünkü. Emanetin sahibi mutlaka sorar. Bu emanete güzel bakmak zorundasınız vücudunuza. Bu vücudunuzu ahir ömrünüze kadar kullanacağınız için çok itinalı kullanmanız lazım. Yıpratmamanız lazım. Uyku zamanında uyku uyutmanız lazım. Gıda zamanında gıdasını vermeniz lazım. Efendim her ihtiyacını makul, meşru ölçüler içinde vermeniz lazım. Fazlalıklardan, aşırılıklardan, kötüye kullanmaktan sakınmanız lazım. 2. Ömründen sorulur. Ömrünü nerede geçirdin diye. Vücudundan sorulur. Vücudunu neyle yıprattın diye. Nerede yıprattın diye. Ve an malihi mineyne ktesebehu ve eyne vada'ahu. Malından da sorulur. Nereden iktisap ettin bu malı, kazandın ve nerede harcadın, nereye bıraktın, nereden aldın, nereye bıraktın, nereden kazandın, nereye sarf ettin diye malını da sorarlar insan. Eğer iktisabı haramdansa belasını bulur, cezasını çeker. Hırsızlıktan, rüşvetten, efendim haram malzeme satmaktan, efendim hak etmeden almaktan, gasıptan, zulümden, aldatmacadan vesaireden. Yanlış yoldan kazanılmışsa onun hesabı sorulur. Helalden kazanacak, Allah'ın efendim müsaade ettiği metotlarla çalışarak kazanacak. Bazen insanın ticareti, faaliyeti normal olur, günah olmaz. Fakat yapış tarzı anormal olur, oradan günaha girer. Onlara dikkat etmek lazım. Ticaretin kanunlarını, ticaretin haramlarını, helallerini, kazancın haramını, helalini çok iyi bilmesi lazım. Bizim şu tasavvuf dediğimiz şeyde, yani maneviyat yolunda, takva yolunda insanın helal lokma yemesi çok önemlidir. Haram yedi mi mahvoldu. Tasavvufun esası nedir? Haram lokma yememek. Kimsenin hakkını üzerine geçirmemektir. Haksız yere yememektir. Haksız yere iktisap etmemektir. Helalinden kazanmaktır. Alın teriyle kazanmaktır. Hak ederek kazanmaktır. Kimsenin gözyaşını, emeğini istismar etmemektir. Evet, malının nasıl kazanıldığı sorulur. Bir de ve eyne vada'ahu, nereye koydu bu malı? Yani nereye harcadı demek. Nereye harcadığından da sorulur. İstediği yere harcayamaz. Günaha harcayamaz. Harama harcayamaz. Harcaması gereken yerlere harcama yapmıyorsa ondan da sorulur. Zekatını verdin mi? Vermedin. Sadakayı fıtrını verdin mi? Vermedin. Komşusu açtı. Kendisi ona yardım etti mi? Etmedi. Kul vardı, yetim vardı. Onlara yardım elini uzattı mı? Uzatmadı. Onlardan da vebal altında kalır. Yani mali görevlerini, vazifelerini yapmayınca da sorumluluk altında kalır. Muhterem kardeşlerim, birçok kimse İslam'ı şey sanıyor, ibadet sanıyor. Yani namaz, niyaz, oruç sanıyor. Ama İslam'ın en büyük farzlarından birisinin de zekat olduğunu unutmayalım. Zekat ne demek? Malındaki fakirin, yoksulun hakkı olan miktarı Allah'ın söylediği nispetteki miktarı ayırıp ona vermek, malı temizlemek. Onun içinden onu çıkartmadığın zaman mal pis oluyor. Zekat onun için temizleyici malzeme demek. Temizleyici faaliyet demek. Temizliyor malı. İçinde kalırsa kokuşuyor mal, pis oluyor hepsi. Çıkartılıp alındığı zaman ana mal temiz oluyor. Tabii bu da buradan da sevap kazanıyor. Zekatı verdi diye. Bütün faaliyetler parayla olur. Sen bir camiye geliyorsun, oturuyorsun halının üstünde. Şakır şakır aşağıda abdest alıyorsun. Abdestini tazelemek için 100 numaraya gidiyorsun. Tertemiz fayans döşenmiş. İçeri geliyoruz, biz oturuyoruz kürsüye. Minder var, efendim, mikrofon var önümüzde. Işıklar yanmış. Bunların hepsi paradır. Bunların hepsi parayla oluyor. Birileri bir takım paraları harcıyor,

0: Birileri de istifade ediyor. Yani parasız olmaz. İslami hizmetlerin hepsi Peygamber Efendimizin zamanında da zenginlerin çok büyük katkısı olmuştur. Hazreti Osman-ı Zinnureyn Efendimizin muazzam bağışları vardır. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin muhteşem bağışları, fedakarlıkları vardır. Sahabe-i kiramın böyle her şeyini böyle Resulullah'ın yolunda feda etmesiyle İslam o yoksulluk diyarında kuvvetlenmiş, güçlenmiştir ve başarı kazanmıştır. Başarıda maddi taraf, maddi ihtiyaçların karşılanması o zekat, hayır duygusuna dayanır. Onun için mali görevler de çok önemlidir. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. Evet, bu hadis-i şerifi çok iyi hatırla tutalım. Ve an ilmihi ma amile fihi, ilminden de sorar dördüncü olarak Allah. Bilgisinden de sorar. Yani sen İslam hakkında bir şeyler biliyor muydun? Neler biliyordun? Ne yaptın onlarla? Bildiğini uyguladın mı? Ma amile bihi, yani fihi. Bu bilgin ile neler yaptın bakalım? Namazın farz olduğunu biliyor muydun? Biliyordun. Kıldın mı? Orucun farz olduğunu biliyordun. Tuttun mu? Zekatın farz olduğunu biliyordun. Verdin mi? Efendim, cihadın farz olduğunu biliyordun. Emr-i maruf, nehi-i münkerin farz olduğunu biliyordun. Kafirlere efendim şöyle muamele yapmak lazım biliyordun. Fakirlere, yoksullara şöyle yapmak lazım biliyordun. Efendim, hocaları dinliyordun. Veyahut hocalar takvim yapraklarında yazıyordu. Efendim, bilmem radyoda dini konuşmalar televizyonda kulağına geliyordu. Camiye gelmesen bile gazetelerin Ramazan sayfasıyla vesairesinde okuyordun. Okudun mu? Okudun. Duydun mu? Duydun. Anladın mı? Anladın. Niye yapmadın? Ne yaptın? Ne kadarını yaptın diye ilminden de soracaklar diyor Peygamber Efendimiz. Bir daha hatırlayalım. Dört şeyden sorulmadan bir yere kıpırdayamaz insan kıyamet gününde. Adımı bir adım daha öteye gidemez. Bir, ömründen sorulur. Ömrünü nerede geçirdin? İki, vücudundan sorulur. Vücudunu nerede yıprattın? Üç, malından sorulur. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Dört, İlminden sorulur. Bilginle yaptın mı? İlminle amil oldun mu? Bildiğin şeyi tatbik ettin mi? Haramları bildin, kaçındın mı? Allah'ın emirlerini bildin, uyguladın mı diye sorarlar. Dört şey. Çok mühim bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi ezberleyin ravisiyle beraber. Kimdi ravisi? Ebu Berze el-Esremi radıyallahu anh. Neymiş? 64 yılında Basra'da vefat etmiş olan bir büyük sahabi imiş. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnşirah Suresi. Sevgili dinleyiciler, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden İnşirah Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 8 ayetten oluşmaktadır. Gönül açıklığı, iç rahatlığı anlamına gelen inşirah kelimesi, ilk ayette geçen Peygamber Efendimizin kalbinin ferahlatılmasına işaret edilen elem neşrah leke ifadesinden gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla inmiştir. İnşirah suresinde Peygamberimizin maddi ve manevi olarak arındırıldığı, zorlukla birlikte kolaylığın olduğu ve her zaman Allah'a yönelinmesi gerektiği anlatılır. Surenin son iki ayetinde Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek boş kaldığı zamanlarda çaba sarf etmesi ve Rabbine yönelmesi emredilir. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Radyonuz Akre FM frekanslarından bizleri dinleyen herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim. Bugünkü programımızın konusu Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerden Lut aleyhisselam olup onu, kavmiyle mücadelesini ve nihayet kavminin helakini anlatmaya çalışacağız efendim. Değerli dinleyenler, Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin aynı dönemde yaşadıklarını bizlere bildirmektedir. Mesela Hazreti Harun, Firavun'la olan mücadelesinde ve kavmine yaptığı tebliğde kardeşi Hazreti Musa'ya destekçi olmuştur. Hazreti Yakup'la oğlu Hazreti Yusuf da Allah'ın aynı dönemde peygamberlik makamıyla şereflendirdiği mübarek insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'un da aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşadıkları haber verilir. Hazreti İbrahim'i geçtiğimiz programlarda tanımış ve onu anlatırken Hazreti Lut'un da Sodom kavmine peygamber olarak gönderildiğinden bahsetmiş, sonuçta da kavminin helaki için görevlendirilen meleklerden haberdar olmuştuk. Bu kısa girişten sonra şimdi dilerseniz Hazreti Lut'u anlatmaya başlayalım. Hazreti Lut. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın yeğeni yani kardeşi Haran'ın oğludur. Soyu Lut bin Haran, bin Tara, bin Nahor, bin Saruk'tur. Lut aleyhisselam uzuna yakın orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, ince burunlu, küçük kulaklı, uzun parmaklı, güzel gülüşlü, ibadet ehli, cömert, sabırlı, muttaki, konuksever, çiftçilik eder, eker biçer, elinin emeğiyle geçinir, mübarek bir zattı. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, bunun üzerine ona, İbrahim'e, önce yeğeni Lut iman etti. İbrahim aleyhisselama ilk iman edenlerden, Allah yolunda onunla birlikte hicret etmek şerefine erenlerden olup, daima İbrahim aleyhisselamın yolunda ve şeriatında olmuştu. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlara, Nimrud'un küfür diyarından hicret ettikten sonra yerleştikleri yerde, Yüce Allah tarafından bol, bereketli rızık, geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan edildi. İbrahim aleyhisselam ve Lut aleyhisselamların ihlasları, bereketli yerlere gönderildikleri, kendilerine ilim ve hikmet verildiği ayeti celilelerde şöyle bildirilmektedir. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Rivayete göre Irak'taydılar, Şam'a geçtiler. Hazreti İbrahim oradan Filistin'e, Hazreti Lut da oraya bir günlük mesafedeki Sedum'a yerleşti ve kendisine orada peygamberlik verildi. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik. Çünkü o iyilerdendi. İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğlu Lut aleyhisselamın da orada malı çoğaldı. İbrahim aleyhisselam ona, Yüce Allah bizim mallarımızı, küçük büyükbaş hayvanlarımızı çoğalttı. Sen yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure bölgesine yerleş dedi. Bu şehirler İbrahim aleyhisselamın oturduğu yerin yakınındaydı. Lut aleyhisselam oraya gidip yerleşti. Savaşarak o bölgeye gelen bir kral Lut aleyhisselam ve adamlarıyla çarpıştı. Kendisini esir edip mallarına el koydu. İbrahim aleyhisselam bunu haber alır almaz maiyetiyle gidip çarpışarak Lut aleyhisselamı kurtardı ve gasp edilen mallarını da geri aldı. Allah ve Resulünün düşmanlarından birçoklarını öldürdü. Bozguna uğratarak kaçırdıklarını da Dımaşk, Şam'ın doğusuna varıncaya kadar takip etti, kovaladı.
Lut aleyhisselam yerleştiği bölgede Sedum ve diğer şehirler halkının şehir dışında yol üzerinde bostanları ve meyve bahçeleri vardı. Yağmursuzluktan, kuraklık ve kıtlığa uğradıkları zaman birbirlerine içinde geçimliğiniz bulunan meyve bahçelerinizi dışarıdan gelecek yolculardan koruyunuz dediler. Nasıl koruyalım dediler. Birbirlerinin yanına gelip gittiler. Yurtlarınızın içinde bulunan tanımadığınız yabancıların elbiselerini soyunuz. Hatta ırzlarına geçiniz. Siz böyle yapmayı adet edindiğiniz zaman insanlar şehirlerinize ayak basamazlar dediler ve dediklerini de yapmaya başladılar. Artık

Yolları kesiyorlar, yurtlarından geçen erkek yolculara sataşıyorlar, onlarla alay ediyorlar, yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Yeryüzünde ilk kez işlenen büyük bir günahı işliyor, iğrenç olan livata, homoseksüellik, bugün tedavisi mümkün olmayan AIDS hastalığına sebep olan cinsi sapıklık yapıyorlardı. Bu iş içinde kendilerinden evvel alemlerde işlenmemiş bir hayasızlığı güzel ve normal göstermiş, onlar da nefislerini bu sapkınlığa bağlamışlardı. O hale geldiler ki yollarda açıktan açığa birbirlerinin dahi ırzına geçiyorlar ve bundan katiyen utanmıyorlardı. Bölgede yaşayanların bu azgın tutumları sürüp giderken Yüce Allah, Cebrail aleyhisselamı Lut aleyhisselama göndererek küfürleri ve ahlaksızları ayyuka çıkan Sedum ve diğer şehir halklarına peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Lut aleyhisselam onların içinde 29 yıl kadar kaldı. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dinini tebliğ etti. Onları bir olan Allah'a ibadete ve yapa geldikleri haksızlık ve ahlaksızları bırakmaya davet etmekte, davetini kabul ve tevbe etmedikleri takdirde azaba uğrayacaklarını haber vererek onları bu çirkin işlerden men edip doğru yola davet etti. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Şüphesiz Lut da elbette gönderilmiş peygamberlerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Sorusuna kavminin cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı.

Şeytanın yol arkadaşlığını benimseyen Sedum halkı, Lut aleyhisselamın davetine uymadılar. İsyan edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası Hazreti Lut'a inanmamıştı. Kafirlerle bir olup ona ihanet etmişti. Bu azgın ve cinsi sapıklıkla uğraşan, şeytanın ızlarına teslim aldığı bu sapkın, şımarık kavim, iman etmedikleri gibi Hazreti Lut'u yalanlamış, onu ve ona inananları da memleketlerinden kovma kararı almışlardı. Hazreti Lut'un uyarılarını alaya alarak, doğruysan getir şu azabını da görelim diye küçümsediler. Bu durum, ayeti celililerde şöyle ifade edilmiştir. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış demekten başka olmadı. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Sapık kavmin isyanının gittikçe artması üzerine Allahu Teala

onları cezalandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail, Azrail aleyhisselamdı. Bir başka rivayete göre de Cebrail aleyhisselamla birlikte 12 melekti. Melekler önce İbrahim aleyhisselama uğrayıp kendisine bir erkek evlat, Hazreti İshak'ın verileceğini müjdelediler ve azgın Selum halkını helak etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Bu olay Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin Sedum'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır dediler. İbrahim onların melek olduklarını anladı ve ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir dedi. Onlar, biz günahkar bir kavme, Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Peygamberlerini sürgün etmeye hazırlanan Sedum kavminin, Allah'a iman etmeyecekleri ve uyarılara dikkate almayacakları iyice belli olmuştu. Sapkınlıkta ısrar ediyor, Lut peygamberi sürgün ederek cezalandırmayı planlıyorlardı. Sonunda Lut kavminin üzerine inecek olan helaki taşıyan azap melekleri İbrahim aleyhisselamın yanından ayrılmış ve Sedum beldesine gelmişlerdi. Taberi tarihindeki rivayete göre elçi melekler gündüzün ortasında oraya yetiştiklerinde Sedum ırmağı kenarında Lut aleyhisselamın ev halkı için su dolduran kızıyla karşılaştılar. Ona ''Ey genç kız, konuk olunacak yer var mı?'' diye sordular. Genç kız ''Evet, konuklayacağınız şurasıdır. Fakat ben gidip yanınıza gelinceye kadar içeri girmeyin ve burada bekleyiniz.'' dedi. Gidip babasına, ''Babacığım, şehrin kapısı önündeki yiğitler senin yanına gelmek istiyorlar. Ben onların yüzlerinden daha güzel yüzlüsünü görmüş değilim. Sakın senin kavmin onları yakalayıp kendilerine bir rezillik yapmasınlar.'' dedi. Zira Lut kavmi erkek konuk kabul etmekten Lut aleyhisselamı men etmişler, ona ''Sen aramızdan çekil, erkekleri biz konuklayacağız.'' demişlerdi. Lut aleyhisselam genç konukları gizlice evine almış, onlardan hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hazreti Lut, güzellikleriyle dikkat çeken bu gençlerin melekler olduğunun farkında değildi. Bu yüzden evine misafir olan bu şahıslar onu çok kaygılandırıyordu. Çünkü kavminin erkeklerinin onlara saldırmasından korkuyordu. Elçi melekler Lut aleyhisselama, ''Biz bu gece sana konuk olmak istiyoruz. Biz bu gece sana konuğuz.'' dediler. Melekler, nur yüzlü genç delikanlı suretinde Hazreti Lut'un evine gelince, Hazreti Lut'un isyankar hanımı Vahile, gidip durumu azgın Sedum halkına bildirdi. Lut'un evinde öyle genç erkekler var ki, ben şimdiye kadar ne onlar gibisini, ne de onların yüzlerindeki güzelliğin bir benzerini ve kendilerinden yayılan güzel kokudan daha güzelini görmüş değilim.'' dedi. Azgın Sedum halkı hemen büyük sevinçle sanki koşarak gelerek Hazreti Lut'un evinin etrafını sarıp misafirlerini bize teslim et diyerek musallat olmaya kalkıştılar. Bu durum Hazreti Lut'u öyle üzdü ki nefes almakta zorluk çekti. Kalbi sıkıştı, takati kesildi. Hazreti Lut onlara nasihat ettiyse de dinlemeyip kapıyı zorladılar. İğrenç niyetlerini açıkça belirterek delikanlıları elde etmeye kararlı olduklarını söylediler ve Hazreti Lut'u bu işe karışmaması konusunda uyardılar. Lut aleyhisselam bu zorba grup karşısında onlara karşı koyacak güçten yoksundu. Ne bir hizmetlisi vardı ne de taraftarı. Böyle bir durumda yalnızlığı, güçsüzlüğü ona çok dokundu ve keşke dedi, size engel olacak kuvvetim olsa size karşı koyabilsem. Lut aleyhisselam melek olduklarını bilmediği misafirlerine dönerek, siz bu belde halkının ne yaptığını biliyor musunuz? Siz onların işini işittiniz mi dedi. Misafirler

Neymiş onların işi? Ne yapıyormuş onlar diye sordular. Lut aleyhisselam, insanlar içinde onlardan daha kötü bir kimse yoktur. Ben yeryüzünde kötü iş işlenen yer olarak onların beldesinden daha kötüsü bulunmadığına şahadet ederim. Vallahi ben yeryüzünde onlardan daha habis insanlar bulunabileceğini bilmiyorum dedi ve böylece kavmi aleyhinde şahadette bulunmuş oldu. Bütün bu olanlar sırasında Hazreti Lut durmadan Rabbine dua ediyordu. Ey Rabbim! Beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Lut, ey Rabbim! Senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine melekler, ey Lut! Gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zararla meşgul etme. Onlar sana asla dokunamazlar dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık, git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın. Ancak hanımın hariç. Çünkü kavmine isabet edecek azap ona da gelecektir. Onların helak zamanı sabah vaktidir. Burada yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz efendim. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte şunlar kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette sen de bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geri kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm! Onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim dedi. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır.
Hazreti Lut, meleklerin bildirdiği bu haber üzerine,

rahat bir nefes aldı. Azgın kavim içeri girmek için kapıyı kırınca Cebrail aleyhisselam, "Ey Lut, kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler," dedi. Lut aleyhisselam kapıyı açıp geri çekildi. Cebrail aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri aniden kör oldu. Karanlığa gömülüp kaldılar. Bu başlangıç şaşkın şaşkın kaçışmaya başlayan Lut kavmine vaat edilen helakın kapıya dayandığının alametiydi. Hazreti Lut, karısının dışında ailesini yanına alarak o gece Sodom şehrinden ayrılmıştı. Nihayet gece bitip gün ağarmaya başlayınca Sedum'da korkunç bir ses duyuldu. Ardından dehşetli bir sarsıntı hissedildi. Azabın saati gelip çatmış, helak melekleri şehrin altını üstüne getirmeye başlamışlardı. Evlerinden fırlayıp kaçışan, sığınacak bir yer arayan sapkınlar boşuna çırpındılar. Toprak yarılıp üzerindekileri yutuyor, gökten taşlar yağıyordu. Her taş isabet edeceği günahkarın adıyla damgalıydı. Gidip onu buluyordu. Bu taşların isabet etmediği Sedumlu kalmadı. Her sapkın neye uğradığını dahi anlayamadan helak olup silindi. Bu helak edilme hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu. Azab emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden uzaklaşmış değildir. Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için ibret vardır. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme köredi verdik. İşte azabımın ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Orada Sedum'da Lut'a inanan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada birer işaret bıraktık.

Hazreti Lut'un kavminin yaşadığı ve helak olduğu topraklar, Kur'an-ı Kerim'de altüst olan memleket manasına gelen El-Müttefikat şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi altüst olduktan sonra kaynar sular fışkırıp göl haline geldi. Bugün bu bölge Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde Sodom ismiyle geçmektedir. Lut aleyhisselam kavminin helakından sonra Şam bölgesine gidip amcası Hazreti İbrahim'in yanında 7 sene kaldı. Bu arada İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamın kızıyla Medyen bin İbrahim'i evlendirdi. Yüce Allah onun neslini de bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Sonra Hicaz'a gidip 80 yaşındayken orada vefat etti. Kabrinin İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin'deki Halilurrahman'da veya Mekke-i Mükerreme'de Kabe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivayet edilir. Hadis alimleri Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace'nin eserlerinde bildirdiklerine göre iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır. Tarihçiler Lut kavmine isabet eden bu büyük felaketin yerinin Lut Gölü veya Ölü Deniz olarak bilinen gölün kıyısı olduğu görüşündedirler. Günümüzde İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında kalan Lut Gölü'nün yanında yer alan tarihi Sodom ve Gomorra şehirleri, Hazreti Lut'un tebliğde bulunduğu sapık eşcinsel kavmin yaşadığı yerler olarak kabul edilmektedir. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar, Lut Gölü'nün kıyısında yer alan bu şehirlerin büyük bir deprem sonucunda aşağı çöktüğünü göstermektedir. Lut Gölü'nün geneline göre çok daha sığ olan bir bölümü, araştırmacılara göre yerin derinliklerine giren Lut kavminin kalıntısıdır. Hazreti Lut, sapkın kavmine karşı sabırla mücadele etmiş, onları Allah'a iman etmeye ve ahlaksızlıklardan uzak durmaya davet etmiştir. Allah'ın alemlere üstün kıldığı bu mübarek elçiler, hayatları boyunca gösterdikleri iman derinliği ve yüksek ahlakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, sonsuz nimetlerle bezenmiş cennet yurduna erişmişlerdir. Samimi iman

0: Sahipleri olarak bizlerin de hayatımızdaki en büyük amacımız birer hidayet rehberi olan peygamberlerimizin bu şerefli yolunu izlemek ve böylece Allah'ın razı olduğu muvahhid kullardan olmak olmalıdır diyor ve bir programımızı daha bitiriyoruz. Yeni bir günde yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi pet çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamd ile şükrullah ile, vasf-ı külhüvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Yunus söyler diller ile, hakkı seven kullarıyla, ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği

0: hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz, kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor, terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Farkında ol, Akra dinle.

Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur yarın 14.10'da Akra'da.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

Bak sen şu işe. Bir Leyli'nin Mecnunu'yam. Alem onun divanesi. Bir Yusuf'un Meftunu'yam. Her hüsnün oldu anesi. Vay vay vay. Kim ona duş oldu bugün? Çıktı gözümden ay ile gün. Yanma olur sav-ı sükun, buldu fena divanesi. Kalmaz baki cihan bize, arz eyleme afat bize. Bir camı sun saki bize, ayılmayan mestanesi. Efendim ezel mestlerinden bahsolunur. Değil mi? Mesela bela sözünü de hep güzelliği ararız. İşte baştan sona anesi demiş. Yüzdeki güzellik. Leyli, Mecnun. Arayan ve aranılan. Ne vakit bizde hep söyleniyor. Ruhların yaratıldığı, toplanıldığı ve hitap olunduğu vakit. Elestu bi rabbikum. Hitabına mazhar. Ben sizin Rabbiniz, terbiye edeniniz değil miyim?

ne deniliyor? Veli, bela, evet. İşte orada işitilen sesin meftunuyuz, mecnunuyuz, mestiyiz. Ayılmayan mestanesiyiz. Bahine bostan istemem, huri ile gılman istemem, mülki Süleyman istemem, mesti gönül viranesi. İşte mesti müdam olunca söyleniyor bunlar. Ama tabii ki biz el açıp ne yapıyoruz? Cenneti de istiyoruz, cemali de istiyoruz. Böyle güzel bir efendim deyiş. Tekrar dilerseniz kıymetli dinleyenlerimiz namesiyle sizleri baş başa bırakalım.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp, sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde, Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Omurga problemleri içerisinde en sık görülen rahatsızlık skolyoz dediğimiz rahatsızlık. Skolyoz nedir? Skolyoz omurgadaki sağ sola işte bel bölgesinde, sırt bölgesinde veya kalça bölgesindeki eğriliklere diyebiliriz. Bunlar nasıl meydana gelir? Doğum esnasında, doğumdan sonra meydana gelebilmektedir. Skolyozun birçok çeşidi var. İşte servikal bölgede, torakal bölgede, lomber bölgede oluşabilmektedir. Bunları engelleyici sportif aktiviteler neler olabilir? Yüzme faaliyetleri özellikle skolyozu hastalarda çok faydasını gördüğümüz bir spor branşı. Omurga problemleri içerisinde en sık rastlanan sağlık problemi skolyozdur. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon civarında skolyozlu hasta bulunmakta. Çok ciddi bir rakam. 10 derecenin, 20 derecenin üzerindeki skolyozlu oranlarına baktığımızda kızların 8 kat daha fazla skolyozlu olduğunu görmekteyiz. 50'den fazla çeşidi var bu skolyozun. Birçok çeşidi olabilmekte. S şeklinde, C şeklinde, işte boyun bölgesinde, sırt bölgesinde, kalça bölgesinde her yerde oluşabilmekte. Bunu uygun egzersizler yaptığınızda önleyebilirsiniz, durdurabilirsiniz veyahut da geriletebilirsiniz. Hangi sporları yaparsınız? Fitness gibi, pilates gibi, yüzme gibi spor branşlarını yaparsanız skolyozun ve omurga problemlerinin düzeltilmesiyle alakalı değerli bir noktalara gelirsiniz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle, her kim ki hine yesme'ul müezzine yüezzine, müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse, merhaben bil kâiline adlen, adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldiler. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam. Doğru adaletle şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati efendim merhaben bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun. Hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse keteballahu lehu, Allah ona yazar elfey elfi hasenetin, 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve maha anhu elfey elfi seyyiyetin. Onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor, o 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah, 2 milyon günahı siler. Ve rafa lehu elfey elfi de derece, onu 2 milyon derece yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye. Sağduyunun sesi Akra.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer ile Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz," buyurdu.

Profesör Doktor Supi Es-Salih bu hususta şunları kaydeder. Bu yedi harften maksat, Allahu Alem bu ümmet için kolaylık gösterilen yedi vecihtir. Okuyucu bu yedi vecihten hangisiyle Kur'an'ı okursa isabet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellemin Cebrail aleyhisselam bir harf üzere bana okuttu. Ona müracaat ettim ve tekrar tekrar müracaatımı yeniledim. Nihayet 7 harfe ulaştı. Hadisi şerifi bu hususu açıkça ifade eder gibidir. Peygamberimizden kıraati farklı detaylarla öğrenen ashab, Kur'an'ı öğrenmek için çeşitli beldelere dağıldıklarında her biri öğrendikleri okunuş şekillerini öğretmeye başladılar. Böylece hepsi de doğru ve hak olmakla beraber birbirinden farklı kıraat şekilleri ortaya çıkmış oluyor. Her belde sahipleri öğrendikleri kendi kıraat şekillerini diğerlerine tercih ediyordu. Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler, koymuş oldukları sağlam ve değişmez kaide ve kurallarla hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Müslümanlardan pek çok kimseler kendilerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişler ve bu yolda ümmetin kendilerine tabi olduğu insanlar olmuşlardır ki, Seb'a ve Aşere imamları bu zümreden sayılmaktadır.

kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Teahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Dürre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Dürre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı'ya kıraat ilmi ilk olarak büyük alim İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri kıraat ilmini ülkemizde köklü bir ilim haline getirdi. Osmanlı'da Darul Hufuzlar ve Darul Kurra'ların da kıraat ilminin yerleşmesinde büyük hizmeti olmuştur. Cumhuriyet döneminde de cefakar alimlerimizin gayretleriyle bu ilimde kesinti yaşanmadı. Bu gayretli alimlerimizden birkaçının ismini yeri gelmişken hatırlamak ve onları da rahmetle yad etmek isteriz. İsmail Bayri, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses, Rahmi Şenses, Gönenli Mehmet Efendi, Mahmut Sarıcaoğlu, Ahmet Arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından

İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Din Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri namiyle meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığıyla ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan

Şam'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dinli olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbni Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraate ona uyduğunu bildirir. Bin Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Ed-Duri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medeni'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a yakın bir yaşta vefat etmiştir.

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için, hadis rivayeti azdır, kıraatte çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahid yaşayışıyla ilgili hallerini şöyle anlatıyor: Ebu Amr her gün iki fels, dinarın binde veya yüzde biri para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

kalp sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala Hazretlerinin mühründe nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetli. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker, şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra ada acuzuke nefsüke elleti beyne cembeyke. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride.

0: En büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur.
1: Akra, akra.

Sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

100 elmayla 100 ayvayı topla, çıkar suyunu. Kalmaz ikilik sende, birlik kaplar soyunu. Yoktur bu manalarda sözlerde bölüm bölüm, bir bütünlük içinde saklıdır her bir ölüm. Bir dostun başka dosta bakışması ne hoştur. Mana eteğinden tut, suret inat serkeştir. Görebilmek istersin vahdet hazinesini. İnatçılığı bırak, cefayla kıs sesini. Sen eritmesen bile o inatçı sureti, kulu kölesi olma, eritir merhameti. Onu bu boş gözünle göremezsin, bilesin. Gönül gözüyle baksan tecelliye erersin. Gönül gözü dervişin yırtık hırkasıdır, bil. O hırkadan görünür cümle alemler tekmil. Kainatta tek cevher halindeydik, yayıldık. Önceden başsız idik, bela dedik, ayıldık. Bu alemin ayrımı yok idi o alemde. Birlikti cevherimiz, vardı levh-i kalemde. O güzeller güzeli nur gelince surete, kale burcundan gölge iniverdi cennete. O burçları yıkınız mancınıkla kuvvetle, bilinen birlik olsun, kavuşsunlar vahdete. Ben bu sırrı söyledim amma ki aşikare, akılsızın ayağı kayar, düşer inkare. Birlik sırrın hikmeti, manası çelik kılıç. Kalkanın yoksa eğer, onun önünden

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur.

halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rızayla, hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,
yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm, seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayına derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın. Yoksa Allah sizi ters yüz eder. İnsanlık vasfınızdan çıkarır. Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaat ederek Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını
İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara, sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği zaman, biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda
kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız.
Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile, onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar? Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırma, işi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin.
Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. Sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz o yerde baskı altında dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir.
Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da, yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da, namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları 1 rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o, Allah kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur.
Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm, eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah, zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa, gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa, tevbe edip bağışlanması hariç, onun karşılığıyla cezalanır da, artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından, mümin olarak kim de salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, İşi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler.
De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip,

etmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar

0: münafıklar hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki o onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 5'i dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra dinliyorsunuz.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülüşün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La yenbeği lil alimi en yeskute ala ilmih ve la yenbeği lil cahili en yeskute ala cehlih. Kâle Allahu Teâlâ fes'elû ehlez zikri in kuntum la ta'lemûn. Sadakallahu'l azim ve sadaka resulühül kerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tayalisinin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş. La yenbeği lil alimi en yeskute ala ilmihi. Alime ilmi ile susmak gerekmez. Yakışık almaz. Alim madem ki ilmi vardır susmamalı. Hakkı, hakikati, gerçeği, doğruyu söylemeli, bilmeyenlere öğretmeli, çalışmalı, çabalamalı. Ve la yenbeği lil cahili en yeskute ala cehlihi. Cahile de cahilliği ortada durup dururken